0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
4: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah sabahlar dinner party ile başladık. Çağdaş Amerikan cazının yıldızlarından Robert Glasper, Terence Martin, Kamasi Washington ve prodüktör Ninth Wonder'ın bir araya geldiği bir çalışmaydı. Onlara, o ekibe Felix eşlik ediyordu. I Wonder dinledik. Ve bu 2026 Ağustos çıkışlı parçadan sonra sırada Wyclef Jean var ve Yusuf Days ve Brentford Hayes eşlik ediyor onlara. Pegasus dinleyeceğiz. Ardından İsveçli kardeşler Georg ve Christoph Kiss'in grubu Oxshow var sırada ve Where Women Wait dinleyeceğiz.

Sabahlık tekrar Dinner Party yine devam ediyor. Love You dinleyeceğiz bu ekipten. Ardından Chief Abdullah'a kulak vereceğiz. Ona Robert Glasper eşlik edecek ve Take Off Your Call radyonuzda.

Sabahlık'ta ilk bölümü kapatırken iki parça var. Biri kısa. Önce Greg Shapiro ve Robert Spatz Searight radyonuzda olacak. Onlara ayrıca Mononeon eşlik edecek Hazel dinleyeceğiz. Ardından Radio Hope'a kulak vereceğiz. Spooky Town dinleyerek ilk bölümü kapatacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
2: Apaçık Radyo.
3: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu. Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
4: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Norveçli davulcu ve prodüktör Bård Berg ve gitarist James Gerling'in ortak çalışması Well Heaven's Gate ile başladık. Şimdi bir caz standardının biraz çağdaş dönüşümüne kulak vereceğiz. There Will Never Be Another You dinleyeceğiz. Henry Warren ve Mack Gordon imzalı 1940'lardan beri caz repertuarının temel standartlarından birine kulak vereceğiz. Chet Baker'ın yorumuyla özdeşleşmiş bu esere. Burada üzerine saksafoncu Braxton Cook ve bir çağdaş prodüksiyon ile Henry Vine Ornitoloji eşlik ediyor. Biraz böyle tabii elektronik altyapılar dahil edilmiş versiyonuyla There Will Never Be Another You radyonuzda.

Sabahlıkta Londra yeni caz sahnesinin önemli gitaristlerinden şarkıcı Oscar Jerome var sırada ve Everything in Between dinliyoruz.

Sırada Lord Fascinator ve Spiral Drive var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Zug olacak.

Sırada Wyclef Jean, Yusuf Days, Tio Cooker, Yiyi Sanchez ve Axel Tosca var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Lady Havana.

Sabahlık Melbourne'lü Surprise Chief ile devam ediyor. Leg Day dinliyoruz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Dinner Party, Kamasi Washington ile kapatıyoruz. The Mighty Tree dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuru.
1: Hello CQ, hello CQ, this is 2M Atok, Rittle testing, this is 2M Atok, Rittle testing. Hello CQ, this is 2M Atok, Rittle test, calling to you now, calling, not testing, calling.
2: Apaçık Radyo.
3: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
4: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.

Merhabalar, bugün 16 Eylül Çarşamba. Yıl 2026, ay 9, gün 259, Hızır 134. 1448 Hicri, Rebiülahir 5, 1442 Rumi, Eylül 3. Sıcakların kırılması. Günün sözü. Ne garip, bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz. Freud. Günün tarihi. 26 yıl önce bugün, 16 Eylül 2000 yılında ressam Şükriye Dikmen İstanbul'da vefat etti. 10 yıl önce bugün, 16 Eylül 2016'da ise sinema sanatçısı, yazar ve eğitimci Tarık Akan akciğer kanserinden vefat etti. Ve 16 Eylül 1982'de bugün, o sırada Batı Beyrut'a kadar ilerlemiş İsrail ordusunun öncülüğü ve desteği altındaki falangistler tarafından işlenen Sabra ve Şatilla adlı kamplarda yaşamakta olan binlerce Filistinli sivilin ölümüyle sonuçlanan ve o zaman İsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon'un Sabra Şatilla kasabı adının takılmasına sebep olan katliam gerçekleşmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr. Açık Gazete başladı. Ben Özdeş Özbay. Ömer Madra bugün yok. Önümüzdeki günlerde bizlerle olacak. Teknik masada bulunan Salih Işıker'le birlikte hazırlıyoruz bugünkü Açık Gazete'yi. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
0: Evet, Apaçık Radyo dinleyicilerinin aşina olduğu bir seda ile açtık Açık Gazete'yi. Victor Jara, Manifiesto şarkısı. Kendisinin ölüm yıldönümü bugün. 1973 yılında bugün devrimci sanatçı Victor Jara, Pinochet darbesinin ardından Şili'nin Santiago Stadyumunda öldürülmüştü. Victor Jara, Güney Amerika'da Nueva Canción, yani yeni şarkı akımının en önemli temsilcilerinden biriydi. İlk albümünü 1966'da, yani öldürülmeden sadece 7 yıl önce yapmış, kısacık bir şarkıcılık ömrü olabilmiş. Kısa müzik yaşamı içerisinde politik şarkılarıyla büyük bir üne kavuşuyor. Allende'nin seçim kampanyası için Venceremos, Biz Kazanacağız şarkısının bir uyarlamasını yapıyor. Bildiğiniz üzere Şili'nin sosyalist başkanıydı Salvador Allende. Pinochet darbesinin ardından binlerce yoldaşı gibi Şili Ulusal Stadyumu'na götürülüyor. Şili'deki Pravda muhabiri Vladimir Chernisev, 40 yaşında öldürülen Jara'nın son anlarını şöyle anlatıyor. Victor Jara dudaklarında şarkıyla öldü. Onu yanından hiç ayırmadığı yoldaşı gitarıyla birlikte stadyuma getirdiler. Ve şarkı söylemeye başladı. Öbür tutuklular gardiyanların ateş açma tehdidine rağmen melodiye eşlik etmeye başladılar. Sonra bir subayın emriyle askerler Victor'un ellerini kırdılar. Artık gitar çalamıyordu. Ama zayıf bir sesle şarkı söylemeyi sürdürdü. Bir dipçikle kafasına vurdular ve diğer tutuklulara ibret olsun diye ellerini kesip tribünlerin önüne astılar diye yazmış o dönem Pravda muhabiri Vladimir Chernisev. Bunun doğru olup olmadığı tabii bir yandan bilinmiyor, ancak ölümünün ardından çok sayıda benzer sözlerde yer almıştı ardından. Şahit olduğunu söyleyenler tarafından. Jara'nın parmakları kırıldıktan sonra ayağa kalkıp birkaç bin kişilik stadyumdaki yoldaşlarıyla beraber Halk Cephesi marşı söylediği de iddia ediliyordu. Öldürülmesinin 30. yıl dönümünde katledildiği Şili Ulusal Stadyumu'nun adı da Victor Jara Stadyumu olarak değiştirilmişti. Dinlediğiniz şarkı Manifiesto, yani Manifesto. Victor Jara'nın 9. solo stüdyo albümü bu. Albüm sanatçının 73 yılında öldürülmesinin ardından, yani ölümünden sonra yayınlanmış. Albüm tamamlanmadan bu albüm tamamlanamadan hayatını kaybetmiş olduğu Tiempos que Cambian, yani Değişen Zamanlar albümü için yazılmış şarkıları içeriyormuş. Bu albüm yayınlanamayınca öldürülmesi sebebiyle ama çeşitli kayıtlar yapmış. Onlar daha sonra işte Manifiesto albümünde kendi arkadaşları, yoldaşları tarafından yayınlanıyor. Dinlediğiniz şarkı da albüme adını veren Manifiesto şarkısı. Sanatçının sanatsal ve politik duruşunu özetleyen bir manifesto niteliğinde deniyor. Yakalanmadan önce kaydettiği son şarkılardan biriymiş bu Manifiesto. Ben yalnız şarkı söylemek için söylemiyorum dizeleriyle başlıyor ve müziğin halk için bir direniş ve ifade aracı olduğunu vurguluyor bu şarkı. Sözleri şöyle: söylemiş olmak için şarkı söylemiyorum ya da güzel olduğu için sesim. Şarkı söylüyorum çünkü gitarın hem duygusu var hem bilinci. Topraktan bir kalbi var onun ve küçük bir güvercinin kanatları kutsal bir su gibidir adeta, kederi ve sevinçleri kutsayan. İşte burada yerini buldu ezgim. Hani Violeta'nın da dediği gibi, yani Şili halk müziğinin öncüsü Violeta Parra'yı kastediyor burada. Hani Violeta'nın da dediği gibi, bahar kokulu, işçi bir gitardır bu. Zenginlerin gitarı değildir o. Ona benzer hiçbir şey de değil. Benim şarkım iskeleler kurmaktır yıldızlara ulaşabilmek için. Çünkü bir anlamı olur şarkının damarlarında attığı zaman. Gerçek doğruları söyleyerek, şarkı söylerken ölecek olan insanın. Geçici övgüler için değil, yabancı diyarlardaki şöhret içinde. Bu daracık ülkenin şarkısıdır bu. Toprağın en derinlerine kadar uzanan. Her şeyin son bulduğu ve her şeyin yeniden başladığı yerde her zaman cesur olmuş olan o şarkı. Sonsuza dek hep yeni bir şarkı kalacaktır, demiş Victor Jara bu Manifiesto isimli şarkısında. Evet, haberlere geçmeden önce normalde tarihte bugün yapıyoruz bildiğiniz üzere. Ancak bugün yapmayacağız çünkü bugün özel bir yayınımız olacak. Hem gündem çok yoğun. Dün biliyorsunuz 100'den fazla kişi gözaltına alındı eylemlerde, LGBTİ artı derneklerine yönelik eylemlerde gözaltına alınıp tutuklananlar arasında Açık Gazete programcılarından Tuğba Tekerek de vardı. Daha önce gözaltına alınmıştı gerçi, dün de tutuklandığı haberini öğrendik. Buna dair çok sayıda haberimiz var. Ancak bugün çok özel konuklarımız olacak. Şimdiden bunun duyurusunu yapalım. Saat 9'da dün akşam gerçekleşen Uluslararası Hrant Dink ödül töreninde ödülün sahibi olan Filistinli, hatta kendisi Gazze'li insan hakları savunucusu Raji Sorani bizlerle olacak. Kendisine sorular yöneltme fırsatı bulacağız. Stüdyodayız şu anda. Kendisi de biraz sonra stüdyolarda olacak ve saat 9 ile 9.30 arası Raji Surani ile birlikte görüşeceğiz. Ardından Hüsnü Kabul programında her çarşamba günü olduğu gibi 9.30'da Vasim Ahmet Sıddıkî'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir röportajı dinleyeceksiniz. Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese ile bir röportaj gerçekleştirmişti Vasim. Hemen Raji Surani ile yapacağımız bu canlı söyleşinin ardından bu sefer de Francesca Albanese ile Vasim'in yaptığı röportajı dinleme fırsatı buluşacaksınız. Dolayısıyla oldukça özel bir yayın bekliyor Apaçık Radyo dinleyenlerini. Evet, buradan haberlere geçiyoruz. İlk olarak iklim çevre haberlerine yer vereceğiz. Biraz kısa olacak yine gündemin yoğunluğundan dolayı. Bill McGuire, bildiğiniz üzere ünlü iklim bilimci, gelmekte olan Süper El Niño üzerine Guardian'da kısa bir makale kaleme aldı. Yaklaşmakta olan tehlikeye değiniyor Bill McGuire ve şöyle söylüyor: giderek güçlenen, tırnak içerisinde süper El Niño hakkında yeterince şey duyduğunuzu düşünüyorsanız, inanın bana daha fazlasını duyacaksınız. Ekvatoral Pasifik'te yaşananlar hayret verici ve bu olay 1000 yılın en büyük küresel hava koşullarındaki çalkantılardan birini oluşturabilir. Bu olay bu yılın geri kalanında ve 2027 yılında dünya çapında bir dizi hava felaketine yol açacak. Isınmanın 2 dereceye ulaştığı veya bu değeri aştığı El Niño olayları süper olarak tanımlanıyor. Ancak bu yılın ilerleyen aylarında şaşırtıcı bir şekilde 4 dereceye ulaşacağı tahmin edilen bu olay o kadar büyük ki hiper El Niño terimi, yani daha uygun olabilir. Bunu göreceğiz diyor Bill McGuire. Buradan El Niño'nun ne olduğunu açıklamış. Havaya atmosfere salınan her birkaç ton karbondioksit El Niño'yu her yıl daha da güçlendiriyor. Her yıl dedim, her meydana geldiğinde daha da güçlendiriyor diyor. Britanya bundan kendi yaşadığı yer olan Britanya nasıl etkilenecek, nasıl etkileyecek Britanya'yı diye bir bölümü var. Ardından da bütün bir dünyayı nasıl etkileyeceğini söylüyor. Geçmişe bakarak bunu yapıyor Bill McGuire. 2008'deki büyük resesyon küresel gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık 2 trilyon dolar azalmasına neden olurken 1997-98 yılında gerçekleşen Süper El Niño 5,7 trilyon dolarlık kayıplara yol açmıştı diye bir karşılaştırma yapmış. 2008 küresel ekonomik krizden neredeyse 3 kat daha fazla ekonomik kayba sebep olmuş El Niño. Bunun büyük bir kısmı güçlü bir El Niño'nun ardından 14 yıla kadar sürebilen ekonomik faaliyetteki durgunluktan kaynaklanıyor diyor, bu şekilde ölçülüyormuş. 20. yüzyılın en şiddetli El Niño olayı olan 90'ların sonundaki El Niño 2,4 derecelik bir zirveye ulaşmıştı. Santigrat derecelik bir zirveye ulaşmıştı. Şu anki olay ise şimdiden 2,7 santigrat derece seviyesinde demiş. Bu da Britanya'da gıda güvenliği, yaşam maliyeti ve genel ekonomik refah üzerinde önemli etkilerin ortaya çıkmasının şaşırtıcı olmayacağı anlamına geliyor diyor. Güçlenen El Niño'nun etkileri özellikle son 20 yılın en zayıf muson sezonunu yaşayan Hindistan'da şimdiden hissediliyor. El Niño bu yılın ilerleyen aylarında zirveye ulaşıp yavaş yavaş azalırken Güney Amerika'nın batı kıyıları ve Amerika'nın batı kesimlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kesimlerinde şiddetli yağmurlar, ciddi sel felaketleri ve heyelanlar bekleniyor. Bu arada Amazon, Güney ve Güneydoğu Asya ile Avustralya'nın büyük bir kısmında sıcak dalgaları, kuraklık ve orman yangınları gündemi meşgul edecek demiş. Önümüzdeki aylardan itibaren tek küçük olumlu nokta El Niño yıllarında Atlantik'teki kasırga faaliyetlerinin genellikle azalma eğiliminde olmasıdır. Ancak bu durum Pasifik'teki tayfunların hız kazanmasıyla fazlasıyla telafi edilecek demiş. En büyük endişe bu eşi benzeri görülmemiş El Niño olayıyla birlikte Ark Storm olarak bilinen en kötü senaryoya göre devasa bir fırtınanın gerçekleşme ihtimali diyor. Böylesi bir durum gerçekleşirse milyonlarca ev ve iş yerinin sular altında kalması, altyapıda uzun vadeli hasarların ortaya çıkması ve toplamda yaklaşık 1 trilyon dolarlık ekonomik kayıpların yaşanması bekleniyor. Teknoloji şirketlerinin de ciddi şekilde etkileneceği göz önüne alındığında bu durumun domino etkisi küresel ekonomiye bir başka ağır darbe vurabilir demiş. Yazısının sonlarında şöyle diyor Bill McGuire. Atmosfere salınan her ton karbondioksit El Niño olaylarının güçlenmesine katkıda bulunuyor. Ve yaklaşan bu devasa olayın bir uyarı işareti olabileceğini düşünmek güzel olurdu. Ancak durum öyle değil. Hükümetler yeşil politikalardan geri adım atmaya devam ediyor ve fosil yakıt şirketleri hala büyüme planları yapıyor. Bu yılki süper El Niño tehdidi giderek büyürken Britanya hükümeti bize gıda stoklamamızı tavsiye ediyor. Bir yandan da Kuzey Denizi'nden daha fazla fosil yakıt çıkarılmasına yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor. Bilişsel uyumsuzluk demiş buna Bill McGuire. Bu tür bir düşüncenin aptallığını tarif etmeye yetmez bile. Böyle bir şey uydurmak bile imkansız, düşünmek bile imkansız ama gerçekleşiyor demiş Guardian gazetesinde kaleme aldığı bu son yazıda. Bu arada El Niño'nun yeni yeni yükselmekte olan etkisini hissetmeye başladığımız El Niño'nun Panama Kanalı üzerindeki etkisi üzerine ise bir başka yazı var. Mark Sanoconoco tarafından kaleme alınmış yine Guardian gazetesinde. Panama Kanalı El Niño iklim olgusunun yol açtığı kuraklığın şiddetlenmesi nedeniyle deniz trafiğini yeniden azaltmayı planlıyor deniyor. Bu durum dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birini daha tıkayacak denmiş. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanmadan bahsediyor biri daha denirken. Kanal küresel deniz ticaretinin %5'ini ve Amerika Birleşik Devletleri konteyner trafiğinin yaklaşık %40'ını üstleniyormuş. Buradan gerçekleştiriliyormuş. Özellikle Çin, Asya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ticaret yapan şirketler için maliyetleri ve transit sürelerini genellikle düşürdüğü için nakliyeciler tarafından tercih ediliyor deniyor. Panama Parlamentosu'na sunulan taslak plana göre Ekim ayından itibaren günlük ortalama 29,5 geminin geçişine izin verilecekmiş. Bu sayı Ağustos ayındaki 36 gemiye kıyasla %18'lik bir düşüşe tekabül ediyor denmiş. Eylül ayında yetkililer kuraklık nedeniyle günlük geçiş sayısını 36'dan 32'ye zaten düşürmüştü. Şimdi daha da düşecek, 30'un altına inecek diyorlar. Karayip Denizi'ni Pasifik Okyanusu'na bağlayan 82 kilometre uzunluğundaki kanaldaki sistem Gatun Gölü'ne akan nehirlerden gelen tatlı suya ihtiyaç duyuyormuş. Eylül ayında yetkililer su havzasına tahmin edilenden çok daha az yağış düştüğünü belirtiyorlar. Kanalın kilitleri asansör gibi çalışıyor. Bu göl ve ardından diğer okyanusa bağlandığı için kot farkı diyebiliriz herhalde. Yükseklik farkı var. Dolayısıyla aralarda gemiler bildiğiniz bir asansör sistemiyle yukarı doğru içerisine su doldurup yukarı doğru çıkarılıyor. Her biri suyla dolarak gemiler deniz seviyesinden 26 metre yükseklikteki Gatun Gölü'ne çıkarılıyor önce bu kanal boyunca ardından tekrar aşağı öteki deniz seviyesine geri indiriliyorlar demiş. Ancak göl seviyelerindeki kuraklık yani ve düşüş sebebiyle işte gemi geçişlerinde bir takım sorunlar yaşanacağından bahsediyor. Bu sebeple de gemi sayıları düşürülecekmiş. Yazıda şöyle de bir bölüm var. El Niño, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın kuzey bölgelerini ciddi bir şekilde etkisi altına almakta. Bu bölgelerde 9 ülke bu yıl kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Ağustos dönemini yaşadı hali hazırda deniyor. Kopernikus programından elde edilen meteorolojik verilere göre tüm kıtalardaki 52 ülke bu döneme ait mevsimsel sıcaklık rekorlarını kırdı. Bütün dünyada 52 ülkede Haziran-Ağustos ayında sıcaklık rekorları kırılmış. Kayıtlara geçen en sıcak kuzey yaz aylarını, kuzeye göre yaz aylarının yaşandığı üçte birinden fazlası Afrika'da, özellikle de Sahel ve onun güneyindeki bölgelerde yaşamış. En fazla bu sıcaklığı yaşayanların üçte birinden fazlası Afrika'da ve Sahel ve onun güneyindeki bölgelerde yaşıyorlarmış. Batıdaki Moritanya ve Sierra Leone'den doğudaki Eritre ve Etiyopya'ya kadar 18 Afrika ülkesi Haziran-Ağustos dönemi için mevsimsel rekorlarını da kırdı denmekte. Evet, buradan Türkiye haberlerine geçeceğiz. Ailem Güvende Operasyonu'nda gözaltına alınan Kaos GL Derneği'nin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle Kaos GL'ye yaptığı haber gerekçesiyle İstanbul'da cumartesi gecesi gözaltına alınarak Ankara'ya götürülen gazeteci ve aynı zamanda Apaçık Radyo programcısı Tuğba Tekerek savcılık ifadesinin ardından tutuklamaya sevk edilmişlerdi. Savcılığın sevk gerekçesinde derneğin faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımlarının genel ahlak anlayışını ihlal edecek ve toplumun ar ve haya duygularını rencide edebilecek nitelikte olduğu ve çocukların eşcinselliğe özenmesinin teşvik edildiğini öne sürüyor. Öte yandan Kaos GL dosyasından ayrı olarak yine ailem güvende soruşturması kapsamındaki başka bir dosyadan gözaltına alınan 5 trans kadınsa tutuklanmış. Ardından gazeteci ve Apaçık Radyo programcısı Tuğba Tekerek ve 7 Kaos GL yöneticisi de tutuklanıyor. 7 kişi ise tutuklamaya sevk edilmiş olmalarına ardından adli kontrol talebiyle serbest bırakılmış durumdalar. Bu tutuklamalar ve gözaltılar dün Ankara ve İstanbul'da protesto edildi. Buna geçmeden önce hemen Kaos GL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tarın, yine bir başka Apaçık Radyo programcısı, onun operasyona ilişkin olarak gazetecilere verdiği bilgiyi paylaşalım. Bu sürecin bir Kaos GL dosyası haline getirilmesini ve bu dosya üzerinden LGBTİ ve hak savunucularına gözdağı verilmesini kabul etmiyoruz. Şu andaki beklentimiz dosyaların birbirinden ayrılması ve her iki dosyada da şu ana kadar zaten bir ihlal süreci yaşanmış olsa da bundan sonrasında LGBTİ artıların ve hak savunucularının temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyecek adımların atılması, bu ihlallerden acilen geri dönülmesidir demiş. Beklentilerini Yıldızlar bu şekilde anlatmış. Tuğba Tekerek'le bağlantısına gelince, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece İstanbul'da gözaltına alındı diye veriyor Biyanet. Ahlak Büro Amirliğine götürülen Tuğba Tekerek burada müstehcenlik suçlaması yöneltilerek bu ifadesi alınıyor. Tekerek'in gözaltına alındığının öğrenilmesi üzerine Türkiye Gazeteciler Sendikası bir açıklama yaparak yargı tacizini kınamış. TGS, yani Türkiye Gazeteciler Sendikası, şöyle söylüyor: "Gazetecinin işi haber yapmaktır. Mesleki faaliyetlerin soruşturma ve gözaltı gerekçesine dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü yoksa gazeteciliğin mesleki güvencesi de yok demektir." diyerek Tuğba Tekerek'in derhal serbest bırakılmasını talep etmiş. Peki Tuğba'ya yönelik suçlamalar neler? Tuğba Tekerek'in gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen haber 26 Ekim 2024'te, hemen hemen 2 yıl önce Kaos GL'de yayınlanan Gürcistan seçiminde LGBTİ artı olmak, hem kahraman gibiyim hem distopyada gibiyim başlıklı haber. Gürcistan'daki seçimleri anlatmış LGBTİ artıların gözünden. Tuğba Tekerek bu haberde Gürcistan'da LGBTİ artıları hedef alan yasal düzenlemeleri, seçim kampanyasında kullanılan LGBTİ artı karşıtı söylemleri ve Tiflis Onur Derneği Başkanı Tamar Yakel'in yaşadığı güvenlik kaygılarını ele almış. Tekerek haberde Gürcistan'daki genel seçimler öncesinde iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin LGBTİ artı karşıtı kampanyasını aile değerleri ve küçüklerin korunması adlı düzenlemeyi ve Tiflis Onur Derneği Başkanı Tamar Yakael'in yaşadığı baskı ve güvenlik kaygılarını ele almıştı diye veriyor Biyanet. Ayrıca LGBT artıların ülkede yaşadığı diğer zorluklara da yer veriyordu denmiş. Bu haberden dolayı 2 yıl kadar sonra önce gözaltına alındı Tuğba Tekerek, ardından da tutuklandı. Dün öğlen saatlerinde hem İstanbul'da hem Ankara'da protestolar vardı. İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapılmaya çalışıldı. Ancak polis burada da müdahalede bulundu. Adliye önünde buluşan dernek, örgüt üyeleri, üniversite öğrencileri ve gazeteciler dahil, yani örgüt üyeleri dedim, siyasi parti üyeleri ve gazeteciler dahil toplam 91 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu T24 tarafından. Ankara'da operasyonlara karşı bir araya gelen yaklaşık 30 kişi de polis müdahalesinin yine ardından gözaltına alındı. Yani toplamda 120'den fazla kişinin gözaltına alındığı haberleri vardı. İstanbul'da hiçbirimiz güvende değiliz çağrısıyla yapılmak istenen açıklamada gözaltına alınan ve tutukluların serbest bırakılması, LGBTİ artı derneklerine yönelik baskınların ve LGBTİ artıların kriminalize edilmesinin son bulması isteniyor. Açıklamada 12 Eylül'den bu yana farklı kentlerde LGBTİ artılara ve LGBTİ artı derneklerine yönelik operasyonlar düzenlendiği, sosyal medya hesapları ile internet sitelerine erişim engeli getirildiği belirtilerek ne LGBTİ olmak ne de örgütlenmek suç denildi. Operasyonlarda yöneltilen müstehcenlik ve fuhuşa teşvik suçlamalarına tepki gösterilen açıklamada genel ahlak kimin ahlakı diye de soruluyor. Fakat bu basın açıklamasına polis dediğimiz gibi müdahalede bulundu. İstanbul'da 90'ın üzerinde, Ankara'da ise 30 civarı kişi gözaltına alınmış durumda. Bunların bir kısmı akşam sorguya için hakim karşısına çıkarılıyorlardı. Şu anda elimde ne kadarın serbest bırakıldığı, ne kadarın tutuklandığı gibi bir bilgi yok ama bir yandan ulaşmaya çalışıyoruz. Adli önündeki müdahale sırasında Bir Gün muhabiri Sarıya Toprak ile Alman televizyonu ARD muhabiri Şener Azak'ın da haber takibi sırasında gözaltına alındığı öğrenildi. Tabii ki tepkiler de var. Kamuoyundan çok sayıda siyasi partiden tepki geliyor. Yeni Parti'den tepki var. DEM Partisi'nden tepki var. Ceren Bayar, DEM Parti yetkililerinin Ailem Güvende operasyonuyla başlayan gözaltı ve erişim engeli dalgasının süreci barış sürecinde enfekte ettiği konusunda bir haber yayınladı. DEM Partili yöneticilerle görüşüyor. T24'ten Ceren Bayar, Kürtlerin uzun bir sürenin mağdurları olduğunu belirterek son gelişmelerin Kürtler açısından son derece şüphe uyandırıcı ve kaygı verici olduğunun kaydedildiğini belirtmiş. Görüştüğü yöneticilerden, DEM Parti yöneticilerinden biri şöyle söylüyor: Ailem Güvende adı altındaki operasyonlarla LGBTİ artıların hedef alınması, İnsan Hakları Derneği eş başkanı Eren Keskin, Barış Akademisyenleri, Evrensel Gazetesi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumun sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi, SYKP ve ESP'ye yönelik gözaltı operasyonları, ki dün bu sosyalist partilere yönelik de operasyon oldu. Orada da gözaltına alınan çok sayıda kişi var. Türkiye'den ve dünyadan çokça tepki çeken gelişmeler olarak kayıtlara geçti diyor DEM Partili yetkili. DEM Parti'ye göre de bu son gelişmeler devam eden ve ana hedeflerinden birisi Türkiye'nin demokratikleşmesi olan çözüm sürecini olumsuz etkiliyor diye konuşmuş. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.
1: Açık Gazete.
2: Doğrudur. Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü, bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, Ermenilere üç çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Demiştim ki, evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var, çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin, bu toprakları alıp gitmek için değil. bu toprakların gelip dibine girmek için.
1: Şimdi ve burada.
3: Hrant Dink.
4: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
5: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
6: That's

0: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Mücadelenin Sesi Victor Jara'nın öldürülüşünün yıl dönümü vesilesiyle bir şarkı daha dinleyerek başladık İkinci yarım saatimize. Victor Jara'nın 6. albümünün adı ve aynı zamanda albümün ilk şarkısının da adı El Derecho de Vivir en Paz, yani barış içinde yaşama hakkı. Bugün için de anlamlı olduğunu düşünüyoruz biraz sonra yapacağımız söyleşiler açısından. Victor Jara tarafından 1969 yılında Megan Terry'nin Viet Rock adlı oyununda çalışırken yazılmış bu şarkı ve Vietnamlı komünist lider Ho Chi Minh'e adanmış bir protesto şarkısı olarak biliniyor. Vietnam Savaşı batıda bir uyanışı tetiklemişti bildiğiniz üzere. Savaş karşıtı hareket yükselmişti. Gazze soykırımı sonrasında da benzer bir durum yaşanmakta. Batıda yaşanan büyük öğrenci eylemleri, kampüs işgalleri, Vietnam Savaşı'na yönelik tepkiler ve 68 hareketiyle karşılaştırılıyordu. Biz de Victor Jara'nın ölüm yıl dönümünde, öldürülüşünün yıl dönümünde El Derecho de Vivir en Paz, barış içinde yaşama hakkı şarkısıyla ikinci yarım saate başlamış olduk. Evet, buradan dün akşam gerçekleşen Uluslararası Hrant Dink ödül törenine geçiyoruz. Her yıl olduğu gibi, ölümünün ardından hemen hemen her yıl olduğu gibi 15 Eylül tarihinde, yani Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünde Hrant Dink Vakfı tarafından veriliyor Uluslararası Hrant Dink ödülleri. Bu yıl 18. kez verildi. Türkiye'den yaşam ve doğa savunucusu Süheyla Doğan ve Filistinli hukukçu ve insan hakları savunucusu Raji Surani bu ödüle layık görüldüler. Öncesinde çeşitli konuşmalar yapıldı. Agos gazetesinde de ayrıntılı bir şekilde törenin nasıl gerçekleştiğine dair bir haber bulabilirsiniz. Uluslararası Hrant Dink Ödülü Komitesi'nin daveti üzerine törende konuşma yapan Muhsin Ertuğrul sahnesinde yüzlerce insanın katılımıyla gerçekleştirildi tören. Vakıf adına izleyicilere hoş geldiniz mesajını Hrant Dink Vakfı Başkanı Raquel Dink iletti. Raquel Dink izleyicilere şöyle sesleniyor: her ne kadar umutsuz da olsa, yorucu da olsa, bıkkınlık da uyandırsa, barış, barış, barış diyeceğiz. Barış istiyoruz. Huzur ve adalet için harcanan her emek, her çaba değerlidir. Gayret edenler için de onurdur. Elbette ki gerçek barış cesaretle, gerçeklerle, derinlerle yüzleşmektir. Adalet mülkün temelidir, bir tanrı sözüdür. Adalet temel pekiştirir. Yaslı, yaralı, kırılmış yürekleri onarır, şifa verir. Göçük bedenleri güçlendirir. Yeniler, bitmiş umutları geliştirir ve umutluklar. Işık doğar, karanlık dağılır sözleriyle ilk konuşmayı yaptı Raquel Dink. Ardından Hrant'ın biyografi kitabının yazarı Tuğba Çandar da bir konuşma yaptı. Gecede şöyle söyledi Tuğba Çandar da: gazeteci Hrant Dink bir şifacıydı da. Elleriyle çalışırdı, konuşurken dayanamaz, dokunurdu insanlara. Dokunduğu her insanı da değiştirir, dönüştürürdü. Çünkü herkese yetecek sevgi ve sıcaklığı içinde barındırırdı ve kendisine bahsedilmiş bu özelliği de paldır küldür bir doğallıkla sunardı. Her şifacı gibi bizi şifalandırırken kendisi de şifalanırdı. Çünkü bizler, yani hem Türkler hem de Ermeniler hastalanmıştık 100 yıl kadar önce. Bu topraklarda yaşatılanlar ve yaşananlar yüzünden. İyileşmenin yolu birbirimize dokunmaktan geçecekti. Dokunarak konuşmaktan. Konuşarak birbirimizi anlayacak, kabul edecek ve geçmişimizle yüzleşecektik diye bir konuşma yaptı. Ardından ödüller verildi. Ödül sahiplerinden ilki Süheyla Doğan oldu. Kendisinin şimdi bir konuşma bölümüne bakıyordum. Ancak ödül töreninde yapılan, neden bu ödülün kendisine verildiğini yapılan bir kısa ses kaydı vardı. Şimdi ona kulak verelim.
1: 1957'de Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Erbaa'da, liseyi Robert Kolej'de okudu. ODTÜ İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu, liman mühendisi olarak çalıştı. 1987'de Antalya'ya yerleşti. ODTÜ Mezunları Derneği, Antalya Kadın Meclisi, Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ve Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kuruluşunda ve yönetiminde görev aldı. 2002'de emekli olunca Kaz Dağları eteklerindeki Nusratlı Köyü'ne yerleşti. Nusratlı Köyü Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşuna öncülük etti. Kadınlarla kırsal kalkınma çalışmaları yürüttü. 2007'de Bahçedere Köyü'nde başlatılan altın madeni arama sondajlarına karşı mücadeleyi örgütledi, proje iptal edildi. Aynı yıl kurulan Kaz Dağı Koruma Girişimi grubunda, ardından 2012'de kurulan Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nde doğa koruma mücadelesine öncülük etti. 2017'de kurulan Ekoloji Birliği'nde eş sözcülük yaptı. Alamos Gold'un yerli iştirakı Doğu Biga Madenciliğe karşı 2019'da başlatılan Su ve Vicdan nöbetinde ardından çadırlı direnişte aktif rol aldı. Mücadele geniş kamuoyunun dikkatini çekti, doğaya verilen zararlar belgelendi, on binlerce kişi mitinglere katıldı. Şirketin ruhsatı yenilenmedi, şirket bölgeyi terk etti. 2021'de Glasgow'da COP26 halklarının iklim zirvesine katıldı, dönüşünde İklim Adaleti Koalisyonu'nun kurulmasında görev aldı. COP31 ötesinde halkların iklim zirvesinin örgütlenmesinde yer alıyor. Başkanı olduğu dernek, yerel halkla birlikte yürüttüğü mücadeleyle yüzü aşkın dava açarak çevreye zararlı birçok enerji ve maden projesinin çeşitli yasa ve yönetmeliklerin iptal edilmesini sağladı. Mücadelesi onu ve derneğini iktidar ve sermaye odaklarının hedefi haline getirdi. Akçay Sulak Alanı'na 200 villa yapılmasını öngören projeyi engelledikleri gerekçesiyle hakkında şirket tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Ajanlık suçlamasıyla itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldı. Yine Akçay Sulak Alanı'na yapılması planlanan OSB'ye karşı mücadelesi nedeniyle dernek kamu kurumlarının hedefi oldu. Ayvacık depreminde çocuklara bot yardımı yaparak tüzüğe aykırı davrandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Ancak açılan davalar sonucunda bazı cezalar indirildi, bazıları da iptal edildi. 2023'te Bayramiç'te Ekofest etkinliğinin yasaklanmasını protesto ettiği için hakkında soruşturma açıldı. 3 yıllık yargılama sonunda beraat etti. 2025'te Çanakkale'deki su zirvesinde altın madeni şirketlerinin sponsorluğunu protesto etti. Suları yok eden, kirleten madenciler su zirvesine sponsor olamaz dedi. Dizinden ameliyat olalı henüz 20 gün geçmişken bastonuyla kollarından tutularak ve ağzı kapatılarak zirvedeki konuşmaların yapıldığı sahneden indirildi, salondan çıkarıldı. Kadın Kurultayı'nın kurucularından ve teknik kolaylaştırıcılarındandır. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması'yla Edremit Körfezi'ndeki kadın cinayetlerine ve şiddete karşı mücadele ediyor. Eşitiz'in parçası olarak pandemi döneminde çevrim içi tematik buluşmalar örgütledi. 2020'de kurulan Eşitlik İçin Kadın Platformu Eşiğin koordinasyonunda yer aldı ve hala gönüllüsü olarak faaliyetlerine devam ediyor.
2: Şu anda Gözlü Çayırlı çevresi ciddi bir tehdit altında. Bu projenin acilen durdurulması gerekiyor. Biz şimdi Gökçeyazılılar ve Kaz Dağlılar halkın katılımı toplantısına doğru gidiyoruz, yoldayız.
1: Kaz Dağları'nı ve bütün doğal kültürel varlıklarıyla bölgesini cesaretle savunmaktan vazgeçmediği, kadının insan hakları için mücadele ettiği, devlet destekli ekokırım projelerine karşı ısrarla ses çıkarmaya, doğayla birlikte yaşam hakkını savunmaya devam ettiği için 2026 Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün sahibi Süheyla Doğan.
0: Evet, kadın hakları ve ekoloji hakları savunucusu Süheyla Doğan Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün sahibi oldu. Dün gece Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün bir diğer sahibi ise Filistinli insan hakları savunucusu Raci Sorani oldu. Şimdi de ona verilen ödülün açıklamasını dinleyelim.
1: ...28 Aralık 1953'te Gazze'de doğdu. Hukuk eğitimini 1977'de Mısır'da İskenderiye Üniversitesi'nde tamamladı ve kısa süre sonra kendi hukuk bürosunu açtı. 1991-92 yılları arasında New York'taki Columbia Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İsrail'in 1967'den bu yana süre gelen işgali altındaki Gazze şeridinde askeri mahkemelerde yargılanan ve aralarında 12 yaşında çocukların da bulunduğu Filistinli sivillerin avukatlığını yaptı. Bu deneyimini kendi sözcükleriyle şöyle anlatıyor. Gazze, ayın öteki tarafı gibiydi. İsrailli işgalciler, kimsenin burada yaşanan işkenceleri, suikastları, yerinden edilmeleri, sınır dışı edilmeleri, ev yıkımlarını, yasa dışı istimlakları, cinayetleri, ambargoları, kuşatmaları ve toplu infazları bilmesini istemezdi.
3: What you see here, what you see in Shijaiya area, where yesterday the Israelis committed serious massacre against civilians, now they are doing in Gaza, Gaza doctrine, they are doing war crimes, crimes against humanity.
1: Hukuk kariyerinin başından itibaren sürdürdüğü hak savunuculuğu, 1977 ile 1990 arasında ülke dışına çıkışının yasaklanmasına, evinin ve bürosunun defalarca aranmasına yol açtı. 1979'da ilk kez tutuklandı, 3 yıl hapis yattı. Bu süre boyunca işkenceye maruz kaldı. 1985-1988 yılları arasında 5 kez daha tutuklandı. Cezaevlerin ziyaret etmesi ve davaları takip etmesi yasaklandı. Uluslararası Af Örgütü bu tutukluluklar nedeniyle kendisini 1985 ve 1988'de 2 kez vicdan mahkumu ilan etti. Hak ihlallerini kimden geldiğine bakmaksızın aynı çerçevede değerlendirdi. 1993'te İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Oslo Anlaşmalarını, insan haklarına ilişkin güvence içermediği için eleştirdi, anlaşmanın işgalin ne zaman sonlanacağına, Filistinlerin kendi kaderine tayin hakkına, hesap verilebilirliğe ve uluslararası hukuka dair çerçeve sunmadığını belirtti. Anlaşmayla 1994'te kurulan Filistin Ulusal Yönetimi'nin devlet güvenlik mahkemelerini de aynı şekilde kınadı. Bu tavrı 1995'te bu kez Filistin Ulusal Yönetimi tarafından tutuklanmasına yol açtı. İsrail ve Filistin Ulusal Yönetimi tarafından toplamda 6 defa tutuklandı. Nisan 1995'te Filistin İnsan Hakları Merkezi'ni kurdu ve direktörlüğünü üstlendi. Merkez, insan hakları ihlallerini yerinde belgeledi, hak ihlaline uğrayanlara ücretsiz hukuki destek verdi, Gazze'de eğitim çalışmaları yürüttü. Merkezin ürettiği bağımsız saha araştırmaları, uluslararası hukuk ve insan hakları kurumlarının yanı sıra ilgili Birleşmiş Milletler daireleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, dayanışma grupları ve diplomatik çevrelerce kaynak olarak kullanılıyor. Evrensel yargı yetkisi ilkesini Filistin davalarına uygulayan öncü hukukçular arasında yer aldı. Avrupalı meslektaşlarıyla birlikte İsrail yetkilileri hakkında İsviçre, Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde davalar açtı. 10 yılı aşkın süren bu çaba 2021'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin toprakları üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunun tescil edilmesini sağladı. 2011-2018 yılları arasında Arap İnsan Hakları Örgütü'nün mütevilli heyeti başkanlığını üstlendi. Bu görev boyunca Libya, Suriye ve Yemen'deki insan hakları savunucularını eğitim programlarıyla destekledi. 1980'lerden bu yana İsrailli hukukçu ve insan hakları savunucularıyla ilişkisini sürdürüyor, onların Gazze'deki mülteci kamplarını ziyaret etmelerini kolaylaştırıyor. Bu kişilerle yaptığı işbirliği sonucunda birçok ortak rapor ve evrensel yetki alanı vaka çalışması üretti. 2015'ten bu yana insan hakları ihlaline uğrayan Filistinlileri temsil eden hukuk ekibine liderlik ediyor. İlk günlerden bu yana yapılan soykırım ve etnik temizlikle ilgili medyaya verdiği demeçleri nedeniyle Gazze'yi terk etmesi yönünde kuvvetli tavsiyeler aldı. Ekim 2023'te Democracy Now!'a verdiği 2 günlük özel röportaj sonrasında evi bombalandı. Evini yerle bir eden İsrail hava saldırısından ailesiyle birlikte sağ kurtuldu. Buna rağmen Güney Afrika'nın İsrail'i Gazze'de soykırımla suçladığı davayı 11 Ocak 2024'te Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan hukuk ekibine katıldı. Ofisinin ve evinin yıkılmasına, birden fazla kez yerinden edilmesine rağmen bu hukuki takibi bırakmadı. Bu yarım asırlık mücadele, insan hakları alanında önde gelen ödüllerle defalarca tanındı.
4: I think it's evil to be good victim It's evil to lose the hope. It is very, very important to keep the fight for rule of law, and with that, to keep the strategical optimism that tomorrow will be better, and we want for the humanity dignity and justice.
1: Gazze'de insan hakları ihlallerini belgelemenin fiilen imkansızlaştığı koşullarda dahi çalışmalarını sürdürdüğü, tecritlere boyun eğmeden iktidara karşı doğruları savunduğu, hukukun üstünlüğünü, adaleti ve savaştan etkilenen herkesin onurunu, mesleki yaşamının ve ahlaki tutumunun kılavuz ilkeleri olarak kabul ettiği ve cezasızlığa karşı hukukun hala geçerli bir yol olabileceğini gösterdiği için 2026 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi Raji Sorani.
0: Evet, Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün sahibi Filistinli insan hakları savunucusu Raji Sorani oldu. Raji Sorani şu anda Apaçık Radyo stüdyolarında biraz sonra saat 9'dan itibaren kendisiyle canlı yayında bir söyleşi yapma fırsatı bulacağız. Hemen ardından da bir kez daha hatırlatalım, Hüsnü Kabul programında Vasim Ahmet Sıddık'ı da Birleşmiş Milletler Filistin özel raportörü Francesca Albanese ile bir röportaj gerçekleştirmişti. Onun kaydını dinleyeceğiz. Raji Sorani dün akşam oldukça etkili de bir ödül töreninde bir konuşma yaptı. Şöyle seslendi ödül sırasında, ödülü aldıktan hemen sonra. Uluslararası Hrant Dink ödülüne layık görülmek benim için büyük bir onur. Bu ödülü derin bir minnet, takdir ve tevazuyla, fakat aynı zamanda güçlü bir sorumluluk hissiyle kabul ediyorum. Hrant Dink'in yaşamı ve mücadelesi bize güç odaklarına karşı hakikati dile getirmenin ve insan onurunu savunmanın hayatlarımızla dahil olmak üzere çok ağır kişisel bedellerinin olabileceğini hatırlatıyor diye başladı sözlerine. Benim ve Filistin halkının yanı sıra dünyanın dört bir yanında hukukun üstünlüğüne, hesap verebilirliğe ve adalete inanan herkes için son derece sancılı bir siyasal ve insani dönemde bu ödülle onurlandırılıyorum dedi. Son 3 yıldır Gazze'deki durumdan bahsetti. Konuşmasında Filistinliler emsalsiz bir ölçekte yıkıma maruz bırakılmış ve buna dayanmak zorunda kalmışlardır. On binlerce sivilin öldürülmesi ve yaralanması, insanların evlerinin ve mahallelerin bütünüyle yok edilmesi, zorla yerinden edilmeler, açlığa mahkum edilme, hastaneleri, sağlık çalışanlarını, gazetecileri, insani yardım çalışanlarını ve sivil yaşamın temel unsurlarını hedef alan saldırılar diye devam eden bir konuşma yapıyor. Konuşmasında özellikle Yahudi soykırımı sonrasında tüm dünyanın bir daha asla dediğine vurgu yaptı Sorani, ama bunun arkasında durmadıklarını da söyledi. Bugün Gazze'de bir soykırım yaşanmakta olduğunu söylüyor. Bu vahşet ve suçlar 3 yıl önce başlamadı dedi. Kökleri onlarca yıldır süregelen hukuka aykırı düşmanca işgale, mülksüzleştirmeye, parçalamaya, temel hakların inkarına ve cezasızlığa kadar uzanıyor dedi. Özellikle İsrail'in tüm bu katliamları yapmasının ana sebebi olarak cezasızlık, dokunulmazlık, kendisinden kimsenin hesap soramayacağını düşünmesi diye de bir vurgu yaptı. İsrail yerleşimci sömürgeci ve apartheid rejimi aracılığıyla Filistinlileri ulusal bir topluluk olarak kendi kaderini tayin hakkı ile 1948'de zorla yerlerinden edildikleri kasaba ve köylere geri dönme hakkı da dahil olmak üzere meşru haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan bir sindirme, tahakküm ve ırkçılık temelli bir ayrımcılık sistemi dayatıyor demiş. Kendisinin kurucusu olduğu, az evvel de dinlediğiniz üzere, kendisinin kurucusu olduğu Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin de başına gelenlerden biraz bahsediyor. İsrail yetkililer hakkında soruşturma yürütmek üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle diğer iki Filistinli insan hakları örgütüyle birlikte, kendisinin kurucusu olduğu Filistin İnsan Hakları Merkezi de Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırıma tabi tutulmuş. Buna da değindi bu konuşmasında. Evet, Hrant Dink ödülleri töreninde, Uluslararası Hrant Dink Ödülleri töreninde. Bir de bildiğiniz üzere ışıklar köşesi vardır. Burada da çok sayıda 2026'nın ışıkları takdim edildi. Güney Afrika'dan Hindistan'a, Grönland'dan Filistin'e, Arnavutluk'tan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve gençliğin meydanları doldurduğu özellikle Z kuşağı liderliğindeki eylemlere ışıklar, eylemler için ışıklar dendi. Törende Bulgaristan'dan Nepal'e uzanan bir coğrafyada kadın cinayetlerine, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı direniş, zorla kaybedilenler için hakikat arayışı, ekolojik hak savunuculuğu, sömürge ve savaş suçlarıyla hesaplaşmak, emek ve göçmen hakları, gençlik öncülüğünde demokrasi mücadelesi gibi pek çok başlıkta yaptıkları ilham olan kişiler ve girişimlerde bu şekilde yer aldı Işıklar başlığı altında. Evet, şimdi Victor Jara'dan bir şarkı daha dinleyerek bu yarım saatten çıkalım. Biz de bu sırada stüdyomuzu hazırlayalım. Victor Jara'dan Marcha de los Pobladores, yani Yerleşimcilerin Yürüyüşü isimli şarkıyı dinlerken sizler, biz de stüdyomuzu konuğumuz olacak olan Raji Sorani'ye hazırlayalım ve onun, bu aranın ardından da kendisiyle söyleşimize başlayacağız.
5: Cuando ya tengamos las casas, si es lo que más uno ha deseado, tener una casa para su, para los niños, porque uno siempre añora tener algo, pero para sus hijos, que uno después se puede morir y queda para ellos ya, que algo para

0: Açık Gazete.
1: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.

0: Planck. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete.
1: Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Açık Gazete devam ediyor. Dün akşam gerçekleşen Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni'nde ödülün sahibi Filistinli Gazze'li insan hakları savunucusu Raji Sorani bizlerle şu anda stüdyolarımızda. Söyleşi sırasında bize Bade Başer de çeviri yaparak destek olacak. Şimdiden kendisine de teşekkür etmiş olalım. Evet, hoş geldiniz. Sizi Apaçık Radyo'da ağırlamak çok büyük bir onur, Raji Sorani.
2: Thank you. I'm honored and humbled to be with you.
3: Teşekkürler. Ben de çok memnunum sizlerle birlikte olduğum için.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Apaçık Radyo dinleyicileri de merakla sizin yapacağınız konuşmayı bekliyordur. Ben hemen ilk soruma geçiyorum. Siz bir hukuk insanısınız. Ancak bugün küresel düzeyde uluslararası hukukun neredeyse geçersiz kılındığı koşullarda yaşıyoruz. Ukrayna'nın işgali, dünkü konuşmada da siz de aslında buna vurgu yapıyordunuz. İran'ın vuruluyor olması, Gazze'de soykırımın gerçekleşiyor olması. Ödül törenindeki konuşmanızda Yahudi soykırımının ardından tüm dünyanın bir daha asla dediğini söylemiştiniz. Ama şehriniz Gazze'de neredeyse, işte siz de anlattınız zaten, sağlam bina yok. Gıdaya ve suya erişim çok zor. Bugün bu soykırım neredeyse online olarak yayınlanıyor, Gazze soykırımı. İsrail askerleri hatta kendi telefonlarıyla çekip yayınlıyor. Öte yandan gazetecilerse açıkça vuruluyor gözlerimizin önünde. Sizin bile eviniz bombalandı Gazze'de. Democracy Now!'a 7 Ekim'den sonraki günlerde bir röportaj verdiğiniz için. UNRWA, teröre, yani Birleşmiş Milletler'in bir örgütü, teröre destek vermekle suçlanıp kapatılıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu hakkında resmi olarak yakalama kararı çıkardı. Ama uygulayan yok. Birçok ülke bu karara rağmen silah satmaya da İsrail'e maalesef devam ediyor. Şimdi bunlar çok kısaca söylediğim, böyle bir anda hemen sıralabileceğimiz şeyler. Peki siz tüm bu yaşananlara rağmen hukukun üstünlüğüne hala inanıyor musunuz diye başlamak isterim. Bu koşullar altında Filistinliler için direniş ile hukuki mücadele nasıl birlikte yürüyecek?
2: When I was young,

0: I was imprisoned by the Israelis. I was a young lawyer, just in the beginning of his career.
1: Ben gençken İsrailliler tarafından hapse atıldım. Genç bir avukattım o zamanlar, kariyerinin tam başlarında.
0: For me, the imprisonment and the experience I went through was very shocking.
1: Benim için,
0: humanly, personally and professionally.
1: Benim için bu hapishane deneyimi gerçekten çok şok ediciydi. Hem insani bir yerden söylüyorum hem de mesleki bir açıdan söylüyorum.
0: At the time, I was visiting the prisoners and I was thinking torture means you are losing arm, limb, your eyes has been severely affected, you cannot walk. But there was a law in Israel called Landau Commission Recommendation, which allows reasonable physical and psychological pressure to be used against Palestinian prisoners. I went through that and I discovered through this experience that you wish to die every day 50 times and not to continue with the interrogation. And this was applicable on the children from 12 years old and on.
1: Şimdi ben o dönemde kendim hapishaneye girmeden önce hapishanede mahpusları ziyaret eden biriydim mesleğim gereği. Ve biliyordum aslında işkenceye maruz kalıyordu mahpuslar. Örneğin uzuvlarını kaybediyorlardı. Gözleri çok ciddi anlamda etkileniyordu. Yürüyemiyorlardı. Ve o dönemde İsrail'de bir kanun vardı. Landau Komisyonu tavsiyesi üzerine yürürlüğe girmiş bir kanun. Bu da şu anlama geliyor. Fiziksel ve psikolojik baskı ve işkence makul ölçülerde uygulanabilir deniyordu mahpuslara. Ve şunu düşünüyordum ben bir mahpusken, bunu deneyimlemektense her gün 50 kere ölürüm bu sorgulamalara ve buna maruz kalmaktansa.
0: And during 3 years I stayed in the prison first time, I knew a lot about the what's going on, about the cooperation between Secret Service, police, and the military prosecutors and judges. So I was on the other side.
1: Ve ben o dönemde ki 3 yıl kaldım, o dönemde biliyordum nasıl bir işbirliği olduğunu. Gizli servis, istihbarat, polis ve askeriye mensuplarının neler yaptığını, nasıl bir işbirliği yaptığını biliyordum. Çünkü tam bu işbirliğinin diğer tarafındaydım.
0: I saw the military courts and what's going on. So I realized how much important international law, international humanitarian law and the human rights. And I read as if I never read in my life while I'm in the prison about the Geneva Conventions, about the genocide convention, about international law and the human rights.
1: Ve askeri mahkemeleri de gayet iyi biliyordum. O, bu nedenle hem uluslararası insan hakları hukukunun hem de insan haklarının bir kavram olarak ne kadar önemli olduğunun farkına varmıştım. O dönemde hiç olmadığı kadar fazla kitap okudum. Cenevre Sözleşmesi, soykırım sözleşmeleri, uluslararası sözleşmeler, bu konulara vakıf olmak için sıkı okumalar yaptım.
0: I chose with deep conviction the path of serving my people, my cause, with this civilized tool called international law and the human rights.
1: Uluslararası hukuk ve insan hakları denen bu medeni kavramla aslında halkıma ve kendi davama hizmet etmem gerektiğini çok derinden kanaat getirmiştim bu vesileyle.
0: Especially it's the creme de la creme of the human experience. And we are aware and know that Europe lost in the Second World War 85 million people. complete villages, complete cities erased. Even in Japan, you have Nagasaki and Hiroshima. And the philosophy of that, that civilians should be protected at the time of war.
1: Ve bu insan deneyiminin en inceltilmiş haliydi benim için. İnsan hakları hukuku ve uluslararası hukuk. İkinci Dünya Savaşı'nda hem bunu Avrupa gördü, hem Japonya'da Hiroşima ile birlikte gördük. Milyonlarca insanın ölümüne tanıklık ettik. Şehirlerin yerle bir edildiğini gördük. Bu nedenle sivillerin savaş zamanında korunması gerekliliği ortaya çıktı.
0: The first niche... Israel, the oasis of democracy in the Middle East, and they are the best and high, most high-tech European representative in the region, even in their justice system. And nobody spoke about that. Justice never ever can be achieved under criminal belligerent occupation.
1: İsrail kendisini demokrasinin Orta Doğu'daki temsilcisi olarak tanıtırken ve Avrupa sisteminin en yüksek teknolojilerle donatılmış temsilcisi olduğuna inanırken, böylesine ciddi bir işgal halinde adaletin nasıl tesis edileceğini kimse düşünmedi.
0: And with hundreds and thousands of cases, all walks of crimes you can imagine, torture, targeted killing, land confiscation, freedom of expression and assembly, administrative detention, etc. We discovered the mission of the Israeli judiciary to provide full legal cover for that.
1: Yüz binlerce davayı düşünün, her türlü suçun işlendiğini görürsünüz. İşkence, hedefli bir şekilde öldürme, topraklara el konması, ifade özgürlüğünün ihlali, örgütlenme özgürlüğünün ihlali, idari tutuklamalar. İsrail yargısı aslında kendi suçlarının üstünü örtmek için hukuktan yararlanıyordu.
0: When we exhausted national Israeli legal system, we resorted to the international legal system.
1: Ve İsrail sisteminin hukuki yollarını tükettikten sonra uluslararası hukuk sistemlerine başvurmaya başladık.
0: So we filed cases in South Africa, in US, in UK, in Spain, Netherlands, in targeting the Israeli leaders who are responsible on that.
1: Ve bu suçlardan sorumlu İsrail'i liderleri hedef almak üzere Güney Afrika'da, Birleşik Krallık'ta, ABD'de, İspanya'da davalar açtık.
0: But unfortunately we were blocked.
1: Ama ne yazık ki
0: engellendik. By changing the law in these countries to give more protection to the Israelis.
1: Ve bu ülkelerde hukuk değiştirildi ki İsrailliler daha fazla korumadan yararlanabilsin.
0: I worked on ICC from day one.
1: İlk günden itibaren Uluslararası Ceza Mahkemesi ile çalıştım.
0: And I thought this is the best tool to hunt and follow and hold accountable the war criminals.
1: Ve savaş suçlularının hesap verebilmesi için mümkün olan en iyi araçlardan biri olduğuna kanaat getirdim ICC'nin.
0: A lot of obstacles were there.
1: Birçok engel vardı tabii orada.
0: But we managed, I mean, to go through the system with our professionalism, expertise, and they open investigation, and after opening the investigation, we began, to build up legal case. Not on October 7, but years before that, since January 2015.
1: Ama birçok engelle de karşılaştık. Nihayetinde başarılı olduk. Sistemi içine girebilmeyi başardık. Hem uzmanlığımız hem de profesyonelliğimiz sayesinde soruşturmalar açılmasını sağladık. 7 Ekim'den çok daha önce aslında. Ocak 2015'ten itibaren bunu başarmıştık.
0: When the genocide began after October 7 in a clear, bold way, we contacted ICC and we tried to make it move and it didn't, very unfortunately.
1: 7 Ekim'de soykırım başladığında ICC ile doğrudan iletişime geçtik. Ancak ne yazık ki hiçbir harekete geçiremedik ICC'yi.
0: That's why we resorted to the ICJ through South Africa. Because it's a place for states, not for individuals. Mm-hmm. And South Africa cooperated fully, I mean, with us. And we provided them with all what they need to make the case. I mean, legal files, informations, etc.
1: Sonrasında Uluslararası Adalet Divanı'na başvurduk Güney Afrika'da ki onlar da oradan bireylerle değil devletlerle çalışır. Onlar bizim davamızı aldılar. Bütün belgeleri, bilgileri onlara sağladık.
0: So now we reach to stage where Israel and US sanctioning the prosecutors, the judges, the special rapporteur, and the lawyers and organizations like the three Palestinian organizations in order to paralyze them, not allowing them, and the charge we have in the American presidential decree who sanctioned us was simple. They are using the law against Israel and US. And that means we are in the right track and they care and this is effective.
1: Şimdi öylesine bir aşamaya ulaştık ki İsrail ve ABD, İsrail yaptırımlar uygulamaya başladı. Hatta bütün bu savcılara, özel raportöre, bu süreci yürüten avukatlara, hukukçulara yaptırımlar da bulundu. Ama sistemi iyi bir şekilde kendimize çevirmeyi başardık. Çünkü şu anda İsrail'e yaptırımlarda bulunmayı öngören bir Amerika kararnamesi var. Hukukun doğru tarafında işlemesini sağlayabildi. Aslında.
0: I think we showed credibility, professionalism, using the creme de la creme of the human experience, and in this front, we managed to make very big difference using the creme de la creme of a human experience, the shared values the world have consensus at. And we showed simply genocide is evil, it's happening there, and as the word said, this shouldn't happen, never again, and those who make it should be held accountable.
1: Ve şunu gösterdik, hem güvenilirliğimiz hem profesyonelliğimizle insan deneyiminin en inceltilmiş halinin daha fazla benimsenmesini sağladık ve bir fark yaratabileceğimizi ortaya koyduk. İnsan deneyimi ortak değerler üzerinde yükselir ve kesinlikle soykırımın kötü bir şey olduğunu göstermek üzere çalışmalıdır insan deneyimi savaş suçlularının da ve bu soykırımı gerçekleştirenlerin de cezalandırılmasını sağlar.
2: Bu söyledikleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi ödül törenindeki konuşmanızda haklı bir öfkeyle aslında konuşmuştunuz. İsrail'in cezasız kalacağına inandığı için bunları yapabildiğini söylediniz. Zaten cezalandırılması için de hukuki bir mücadele yürütüyorsunuz. Şimdi yine de devletlere, Batı dünyasındaki devletlere, hatta Orta Doğu'daki devletlere baktığımızda durum pek iyi görünmüyor. Yani daha çok hala İsrail'in yanında yer alıyorlar. Ama işin diğer bir yönü daha var. Biz de Açık Gazete'de bu soykırım başladığından beri buna vurgu yapmaya çalışıyoruz. Batı kamuoyunda Vietnam Savaşı dönemindekine benzer bir hareketlilik yaşandı. Mesela Amerika'da onlarca üniversitede Filistin'le dayanışma eylemleri düzenlendi. Yüzlerce kişi gözaltına alındı. On binler sokağa çıktı. Britanya'da yine Londra'da 200 bin kişi birkaç haftada bir hatta sokağa çıkıyordu. Almanya'da ki İsrail'e en yüksek desteğin olduğu ülkelerden biri Almanya. Orada bile on binler eylemler düzenledi. Alman polisi çok sert olmasına rağmen. Dolayısıyla bu hareketler 68 hareketiyle kıyaslandı. Yeni bir uyanış Batı kamuoyunda, yeni öğrenci eylemleri diye bakılıyor. Tüm bunlara Batı ülkelerinin müdahalesini gördüğümüzde ise Batı demokrasinin sınırlarını görünür kıldık. Siz de söylediniz. İsrail'e demokrasi, Orta Doğu'daki demokrasi diyorlar. NASA belgeselinin yönetmeni, İsrailli yönetmen Yuval Abraham ödül aldığında Venedik Film Festivali'ne geçtiğimiz günlerde İsrail'e demokrasi diyorsunuz da milyonlarca Filistinli'nin hiçbir hakkı yok diye konuşmuştu. Batı kamuoyuna yine bu şekilde seslenmişti. Dolayısıyla tüm bu hareketler politik değişime de sebep oluyor biliyorsunuz. Joe Biden mesela kaybetmesinin önemli sebeplerinden bir tanesi Filistin meselesiydi. Biz bu mobilizasyonda aslında Filistinlilerin kullandığı kavramları da öğrendik. Yani kara konvoyları ve deniz konvoyları organize edildi. Sumud adıyla. Biz de bu kavramı böylelikle öğrenmiş olduk. Soykırım altında nasıl bir halkın direndiğini. Nakba gibi kavramlar da Batı kamuoyunda çok daha görünür oldu. Şimdi devletler İsrail'in yanında durmaya devam ediyor. Ama işte bütün bu örneklere baktığımızda halklar, ezilenler, işçiler, yani İtalya'daki limanlarda falan grevler yaşandı. Onlarsa Filistin'in yanında. Orta Doğu halkları da böyle. Gazze halkı soykırımın ortasında bu eylemleri, dünyadaki bu eylemleri gördüğünde ne hissediyor diye size sormak istiyorum. Ve bu küresel eylemler İsrail'i ve soykırımı durdurabilir mi sizce?
0: Brazilian human rights movement and lawyers made sure that everything being legally documented.
1: Filistinli insan hakları hareketi ve Filistinli insan hakları avukatları her şeyin hukuki olarak dokümente edildiğinden emin oldular.
0: I can for sure tell you that we have one of the most well documented conflict in the modern history.
1: Ve günümüz tarihinde en iyi dokümente edilmiş çatışmayı yaşadığımızı söyleyebilirim sizlere.
0: And that's not easy at all.
1: Ve bu hiç kolay bir şey değil.
0: An environment of criminal belligerent occupation who do war crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing and against the Palestinian people.
1: Ve şu anda bu ceza teşkil eden çok zalimane işgale baktığımızda, etnik temizliğe baktığımızda gerçekten bunların kabul edilemez olduğunu anlıyoruz gözlerimizin önünde.
0: We were accused as Palestinians of being demagogue. We used big words, big sentences, but baseless. I mean, you just say political rhetoric. No, we made sure that everything we say based on law and shared values. And that's why when we began to do this, they felt real heat and they began to find odd excuses and ways to suppress, oppress the work. I'm here speaking about European and American governments.
1: Şimdi burada Avrupa ve Amerikan hükümetlerinden de bahsedeceğim ama biz Filistinliler her zaman demagoji yapmaktan dolayı suçlandık. Büyük kelimeler kullandığımız, büyük cümleler sarf ettiğimiz ama hiçbir şeyi temellendirmediğimiz söyleniyordu. Ama biz söylediğimiz her şeyin hukuka dayandığından ve ortak değerlere dayandığından emin olarak hareket ediyorduk. Yine de farklı bahaneler bularak sözü bize karşı çevirmeyi başarıyorlardı.
0: We didn't invent international law, international humanitarian law and the human rights. It's the creme de la creme of the human experience, and every human being entitled for justice and dignity, including Palestinians, and to use this civilized tool where you show right and wrong, justice and injustice, criminals and victims.
1: Ve uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları hukuku tamamen insan deneyiminin dediğim gibi en inceltilmiş halinden türemiş kavramlar ve her insanın haysiyet ve adaleti hak ettiğini ortaya koyan kavramlar. Biz bu medeni araçtan yararlanarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, neyin adil, neyin adaletsiz olduğunu göstermeye çalışıyoruz.
0: They changed legislation in Europe to block universal jurisdiction cases. And then when we resorted to the ICC, they amounted the pressure, Americans and European countries, not to proceed with. That's why it's taking us all this long time. And we managed only to have two warrants.
1: Ve bizim için bu kadar uzun sürmesinin sebebi biz farklı ülkelerin kendi mevzuatını değiştirdiğini, böylece evrensel davaların işletilmemesini sağladığına tanıklık ettik. ICC'ye gittiğimizde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Amerika'dan ve Avrupa ülkelerinden o kadar büyük bir baskı oldu ki bu davanın görünmemesine sebebiyet verdiler.
2: Unfortunately, we have only 2 minutes left. Please continue.
0: That's why they tried their best to block us from continuing in this, and they gave Israel again legal political cover,
1: and even
0: they went beyond that.
1: Ve bunun da ötesine de geçmesine sebep
0: veriyorlar. They gave an excuse for the genocide and they said
1: soykırım için de
0: Israel
1: bir
0: has the right
1: veriyorlar.
0: Of self defense.
1: İsrail'in meşru müdafaa hakkı var diyorlar.
0: Self defense entitled for the people who suffer occupation and its crimes.
1: Ve bütün bu işgallerden dolayı mağdur olan insanların karşı karşıya kaldığı şey bir suç.
0: Against the criminal belligerent occupation. We will never give
1: up. Bizler asla vazgeçmeyeceğiz bu süreçte.
0: Our struggle. We will fight for justice and dignity for Palestine.
1: Adalet için ve haysiyet için mücadelemizi devam ettireceğiz.
0: International there. International law is there
1: uluslararası
0: to hold accountable the suspected criminals.
1: Ve suçluların hesap vermesini
0: Israel
1: sağlamak üzere çalışacağız.
0: Crimes at the daylight.
1: İsrail gün ışığında bu suçları işliyor.
0: And very unfortunately, this ugly, racist, colonial West still this moment
1: ırkçı Avrupa
0: providing full legal and political cover for Israel.
1: Ve tam hukuki ve siyasi korumayı sağlıyor İsrail'e.
0: We will keep using this civilized
1: ve
0: tool.
1: Bu medeni aracı
0: we will not allow Gaza to
1: Gazze'nin
0: be the graveyard of international law.
1: Uluslararası hukukun mezarı olmasına izin vermeyeceğiz.
0: We will fight till the last breath.
1: Son nefesimize kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
2: Evet, Raji Sorani, sizi burada Apaçık Radyo stüdyolarında ağırlamak çok büyük bir onurdu. Uluslararası Hrant Dink ödülüne dün akşam verilen ödüle layık görünmüştü. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
0: I'm honored and humbled.
1: Benim için bir onurdur.
0: To be with you.
1: Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum.
0: To receive this.
1: Bu ödülü aldığım için de şahane ödülü aldığım için de çok memnunum.
0: One freedom fighter.
1: Bir özgürlük savaşçısı adına verilen bir ödül bu Hrant Dink adına.
0: And I think, I mean, this symbolizes quite a lot.
1: Bunun çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
0: Genocide.
1: Ve soykırıma maruz kalan halklar için de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Your pain and suffering and what you are passing through, and to stand within solidarity.
1: Dayanışmayla
0: to break the conspiracy of silence, like all the free committed people who are
1: sağlayacak.
0: Demonstrating
1: ve
0: in unwavering way
1: hiç
0: to keep the
1: şüpheye mahal
0: support
1: vermeyecek şekilde
0: for the Palestinian people of their right of
1: self-determination,
0: of independence and end of the occupation,
1: ve bu işgalin sonlanması için mücadele verenler aslında insan deneyiminin en inceltilmiş halinden de yola çıkarak bu mücadeleyi veriyorlar.
2: Çok teşekkür ederiz tekrar
0: Thank
2: katıldığınız
0: you.
2: İçin.
0: Thank you.
2: Evet, biraz sonra Vasim Ahmet Sıddık'ın Hüsnü Kabul programında da Francesca Albanese ile yaptığı röportajı dinleyeceksiniz. Şimdi araya gidelim, ardından bu röportaja geçeceğiz.
3: Açık Gazete.
4: Evet. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
5: Mint. Gıcır cızır plaklar. Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
6: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
7: Reklamlar.
8: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
7: Reklamlar bitti.
9: Apaçık Radyo.
10: Açık Gazete.
11: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik.
12: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Az sonra Birleşmiş Milletler özel röportuar. Francesca Albanese ile yaptığımız röportaj yayına alacağımız için Ferhat Kentel yok. Ben Vasim Ahmet Siddik ile birliktesiniz.
2: Selamlar Vasim.
12: Selam. 2 Eylül 2026 tarihinde sabah 11 İstanbul saatiyle Francesca Albanese konuğumuz oldu ve neredeyse 26 dakikalık bir röportaj yaptık kendisiyle. Bildiğiniz üzere Francesca Albanese 1977 yılında İtalya'nın Ariano Irpino şehrinde doğdu. 1 Mayıs 2022 tarihinde 3 yıllık bir süre için Birleşmiş Milletler işgal altındaki Filistin toprakları özel röportuar olarak atandı. Bu görevi üstlenen ilk kadındı kendisi. 2022 yılından bu yana ise neredeyse 8 rapor kaleme almış. Bunların arasında en son 2026 Mart ayında Torture and Genocide başlıklı rapor yayınladı. Filistin'de sistematik işkence ve Filistinli esirlerin çok kapsamlı bir durumu inceliyor. Ve ne Nisan 2026 tarihinde neredeyse bu rapordan bir ay sonra bir biyografi çalışma kalemi alıyor. When the World Sleeps, Stories, Words and Wounds of Palestine. Yaptığımız bu özel röportajda bu iki çalışmaya odaklanıyor. İlki bir biyografi, onun hayatını ve bu hayatta seçtiği tutum, özellikle de Filistin'i savunmak için verdiği samimi, gösterişsiz ve derin bir adanmışlıkla sürdürdüğü bir mücadele içeriyor. İkinci çalışması ise bir rapor. Yukarıda da bahsettiğim üzere işkence ve soykırım başlıklı bir rapor bu. Bu ilişkiyi daha kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Birleşmiş Milletler'de özel röportaj olarak hazırladığı bu rapor Filistin'de sistematik işkence ve Filistinli esirlerin çok kapsamlı bir durumunu içeriyor. Bu iki çalışmayı bir araya getirdiğimizde Francesca'nın Filistin konusundaki tarihin doğru tarafında yer almak iradesini görüyoruz. Biz Francesca Albanese ile yaptığımız röportajda dünyanın sayısız halini konuştuk. Ancak referans noktamız Filistin'di. Şimdi buradan dilerseniz çok vakit kaybetmeden röportajımıza geçebiliriz. Herkese iyi dinlemeler. Francesca Albanese,
13: Francesca Albanese, hoş geldiniz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.
14: Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
13: Yakın zamanda 28 Nisan 2026 tarihte yayınlanan When the World Sleeps, Stories, Words and Wounds of Palestine başlıklı kitabınızda ön sözünüzde sonunda şöyle yazıyorsunuz, alıntı yapıyorum. Dünya uyurken onu uyandırmak bize, yani biz insanlara düşer. Ve şimdi her zamankinden daha fazla dünyanın bir uyanışa ihtiyacı var. İlk sorum doğrudan bu ifadeyle ilgili. Etrafımızda baktığımızda, eğer gerçekten bakmaya seçersek, arka arkaya yaşanan olaylar ve bitmek bilmeyen olayların görüntüleri bizi bu günlerde gerçekten ne yaşıyoruz sorusuna sorduruyor. Filistin'de devam eden soykırım, savaşlar, kitlesel yerinden edilme ve iklim felaketleri gibi dünya çapındaki olayların şekillendirdiği siyasi manzaraya baktığımızda biz insanlar olarak tarihin hangi noktasında duruyoruz sorusu akla geliyor. Dünya çapında sayısız olay yaşanıyor. Francesca, bu olayları çevredekilerle, çevredekilerle, tanıdıklarınla ya da tanımadıklarınla, komşularınla, ailenle ve hayatı, bu özel hayatı kolektif olarak korumak için bir referans noktası olarak kendinizle ilişkilendirerek nasıl anlamlandırıyorsunuz?
12: Particular life collectively.
9: So I was saying my
14: şu anlamlı sorunun cevabı, yani o cevabı şöyle dile getireyim. Benim özel raportör olarak görevim İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını ihlal eden eylemlerini belgelemek ve Birleşmiş Milletler'e raporlamak. Neden İsrail? Çünkü İsrail, Gazze Şeridi'ni, Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs'ü işgal altında tutmaktadır. Ve bu, ücretli olmasa da oldukça yorucu bir görev. Birleşmiş Milletler'in maaş bordrosunda yer almıyoruz. Birleşmiş Milletler uzmanlarının yaptığı iş de bu zaten. Biz Birleşmiş Milletler tarafından seçiliyoruz. Sistem içinde bağımsız sesler olabilmemiz için Birleşmiş Milletler tarafından seçiliyoruz. Ve sistem içinde bağımsız sesler olabilmemiz için sistem tarafından, yani Birleşmiş Milletler tarafından destekleniyoruz. Ve bu oldukça yorucu bir görev. Özellikle de işgal altındaki Filistin toprakları söz konusu olduğunda epey yorucu. Bu son derece ağır ve kapsamlı bir görev. Bu Birleşmiş Milletler'in özel prosedürleri arasında Batı'nın çıkarlarına bu kadar yakın bir ülkeye odaklanan tek ülke görevidir. Dolayısıyla bu topraklarda çalışmak epey zordur. Üstelik İsrail'in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'e girmeme izin vermemesi de cabası. İsrail bu topraklar üzerinde egemenliğe sahip olmasa bile burayı yasa dışı olarak işgal etmektedir. Bu nedenle raporlarımı elbette uzaktan ya da bölgeye seyahat ettiğimde yüz yüze topladığım tanıklıklara dayanarak yazmak ve başkalarının gözlemlediklerini ve bildirdiklerini inceleyip bunları anlamaya ve analiz etmeye çalışmak zorundayım. İşte tam da bu yüzden çalışmalarım eğilimleri analiz etmeye odaklanıyor. Dolayısıyla elbette Filistin'deki kriz ve Filistin'deki soykırım ile dünya çapında yaşananlar arasında bir bağlantı var. Çünkü Filistin tek bir örnek değil. Filistin, Amerika Birleşik Devletleri'nin işleyiş biçimiyle açıkça bağlantılı olan şiddetin ve yerli halkların bastırılmasının bir prototipidir. Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmi, kaynak sömürüsü endüstrisi, askeri sanayi, teknoloji endüstrisi, bankacılık ve finans sektörü hakkında ve bunların daha fazla kar elde etmek, giderek daha zengin olmak için nasıl kesiştiği konusunda söylenecek epey çok şey var. Ve belli bir noktada zenginlik sadece ne satın alabileceğinizle değil, yani neyi satın alabileceğinizle değil, ne kadar kontrol edebileceğinizle de ilgilidir. Dünya gücü üzerinde ve bugün geldiğimiz nokta budur ve bugün demokrasilerde bile hükümetin kararlarını, devletin tercihlerini ve politikalarını etkileyen özel çıkarların olduğu açıktır. İşte ben de bunu çok çok pratik bir şekilde düşünüyorum ve açık bir şekilde de söylüyorum.
13: Evet, evet, doğru. Peki şimdi kitabınıza gelelim. Şimdi özellikle Gazze hakkında konuşabiliriz. Kitabınızda şu soruyu soruyorsunuz. Şu anda hakikat bir yalana, yalana da bir hakikate dönüştü. Gazze'de yazdığınız gibi soykırım hukukun üstünlüğünü tamamen hiçe sayan yeni ve son derece endişe verici bir dünya düzenini ortaya koyuyor. Gazetedeki kriz küresel bir krizin belirtisidir ve şöyle yazıyorsunuz ve kendime tüm bunlar korku uyandırsa da bize cesaret de vermesi gerektiğini giderek daha da sık düşünürken buluyorum. Filistinlileri baskı altında tutan sistem İsrail'e her zaman cezasızlık garantisi veren diğer devletlerin elitleriyle arasındaki köklü ittifaklar aynı zamanda bizim de içinde yaşadığımız sistemdir diyorsunuz. Lütfen hala iktidara karşı gerçeği söylememeye tercih eden hükümetlerin suç ortaklığı, yalanları ve sinizminden bahsedebilir misiniz? Daha doğrusu onları iktidara karşı gerçeği söylemekten alıkoyan nedir?
14: Bence bu yeniden işgal ile modern yani günümüz dünyasındaki en büyük çıkar ve güç merkezlerinden bazıları arasındaki bağlantıyı yeniden kavramak çok önemli. Önemli bir veri şu aslında İsrail 365 kilometrelik bir toprak şeridine karşı şiddetli ve çok vahşi bir askeri saldırının İlk 12 ve 8 ayı boyunca Gazze'ye saldırırken ve bu sırada birçok İsrailli aile işini kaybederken, işletmeler kapanırken ve evler yıkılırken ya da örneğin kuzeydeki Husilerle yaşanan askeri çatışmalar nedeniyle güvenli olmadığı ilan edilmişti bunlar olurken. Gazze'den roketler hala fırlatılırken yani soykırımın ilk aylarında İsrail borsasının toplam değerinde böyle bir artış yaşandı. Yani İsrail borsası %213, %220 oranında büyüdü. Bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl mümkün olabiliyor? Çünkü Doğu Avrupa'dan askeri sanayiye uzaktan ticaret yapılıyordu. İsrail daha sonra bana satılan silahları geliştiriyordu. İsrail'in ürettiği veya Asya ülkeleriyle tarihsel olarak küresel güneyin bir parçası olan ve emperyalizme karşı duran küresel güney ülkeleriyle yaptığı silah ticareti artık İsrail'in çıkarlarıyla oldukça uyumludur. Ve ben Uluslararası Adalet Divanı'nın yargılamalarında Gazze'deki Filistinlilere onarılamaz bir zarar verildiği belirtilmesine rağmen, Güney Afrika ile İsrail arasındaki soykırım davasında. Üye devletler İsrail ile ticarete devam ediyor. İsrail'e silah aktarmaya veya satmaya devam ediyor. Dünya çapındaki bankalar aracılığıyla İsrail tahvillerini satan ülkeler var. Şimdi ise Lüksemburg İsrail tahvillerinin satışını durduruyor. İrlanda da aynı şekilde hareket ediyor. Bu da savaş makinesini finanse etme imkanlarını ortadan kaldıracak. Ancak yine de karmaşıklık katmanları çok çok fazla. Hem özel sektör hem de devlet söz konusu. Özel sektör dediğim gibi teknoloji, güvenlik, gözetim, silah endüstrisinin yanı sıra ağır makine, yıkım ve yeniden inşa için kullanılan makineler, toprak ve su kaynaklarının çıkarılması endüstrisinden oluşuyor. Doğal kaynakların sömürülmesi, tarım sektörü ya da su endüstrisi, bunların hepsi Filistinlilerin emeğinin sömürülmesi yoluyla gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla İsrail'in işgal ve apartheid ile bağlantısı olmayan tek bir parçası bile yoktur. Özellikle de bugün. İsrail'in yalnızca Gazze'de 75 bin ila 80 bin kişiyi öldürdüğü ve bunların dörtte birinin çocuk olduğu gerçeği göz önüne alındığında. İşte durum bu, budur. Ve şunu da belirtmem gerekir ki bu kadar çok devletin suç ortaklığı olmadan bu mümkün olamazdı.
13: Evet, şimdi yine kitabınızda dönmek istiyorum ve tekrar oradan bir alıntı dile getirmek istiyorum. Şöyle yazıyorsunuz, soykırım çok ciddi bir suç. Bu çağda böyle bir şeyin, böyle bir durumun Gazze'de yaşanması mümkün olmamalıdır. Birkaç ay önce Brown Üniversitesi'nde Holocaust ve soykırım çalışmaları profesörü olan Ömer Bartau da New York Times'ta yayınlanan bir köşe yazısında benzer bir görüşe değinerek şöyle yazmıştı. Ben bir soykırım araştırmacısıyım ve korkunç yeni bir çağa ya da zamana giriyoruz. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz bu yeni zaman ve bu yeni çağı nasıl tanımlarsınız? Özellikle Filistin'de, Filistin halkına, çocuklara ve kadınlara yapılanların, hapishanedekilerdeki işkence ve tecavüzlerin tamamen inkar edildiği ve silinmeye çalışıldığı artık hiçbir korkunun kalmadığı bir dönemde.
14: Bence girdiğimiz yeni zaman bir nekrokapitalizmdir. Kapitalizm burada da mevcut ve kapitalist ekonominin temelini oluşturan doğal kaynakları yok etmeye hazır ve heveslidir. Kapitalizmin hayatta kalabilmesi için doğal kaynaklara ihtiyaç vardır ama biz bunları yok ediyoruz. Ve görüyoruz ki tüm tepkilere, gezegensel küresel ısınmaya ve her yerde yaşanan felaketlere rağmen küresel güçlerden hiçbir tepki gelmiyor. Askeri sanayi bir numaralı kirletici zaten. Amerika Birleşik Devletleri askeri sanayisi bir numaralı küresel güçtür ve bu sektör ülkelerden kovulmak yerine büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Bu sorunla başa çıkmak kolay olmayacak çünkü bu arada Uluslararası Af Örgütü'nün de belirttiği gibi iktidarda olan ve kırılgan dünyamızdaki en değerli varlıkları kontrol eden ya da bunlarla bağlantılı olan yırtıcı elitler var ve bunlar kolay kolay pes etmeyeceklerdir.
13: Evet, Francesca, tekrar kitabınızdan devam etmek istiyorum. Çünkü çok güçlü bir biyografi çalışma. Özellikle kitap, rapora sonra değineceğim. Ancak kitabınızla ilgili size son bir soru daha sormak istiyorum. Giriş bölümde örneğin Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda okuduğunuz dönemde iki temel şeyi keşfettiğinizi belirtmişsiniz. Birincisi, Filistin'in sadece karşıt siyasi iddialara konu olan bir mesele olarak değil, uzun süredir devam eden kurumsallaşmış ve sistematik hukuki ihlallerin sorunu olarak ele alınacağını ve alınması gerektiğini fark ettiğinizi söylüyorsunuz. İkincisi ise eleştirel ırk teorisinde etkilenen hukuk çevreleriyle tanıştığınızı belirtiyorsunuz. Hukuku eleştirel ve sömürgecilik karşıtı bir bakış açısıyla anlamaya öğrendiniz. Hukuku yalnızca galip gelenlerin yazdığı tarih üzerinde değil, yakın zamana kadar özellikle batılı ülkeler tarafından dayatılan bu uluslararası hukuk formatını tabi tutulan halkların bakış açısıyla değerlendirilen bir yaklaşım geliştirdiniz. Bu iki noktaya bizim için biraz daha ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz?
14: Pardon, ilk nokta neydi?
13: SOAS, Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda okurken siz Filistinlilerin yalnızca karşı siyasi iddialara konu olan bir mesele olarak ele alınmayacağını ve ele alınması gerektiğini fark ettiğinizi söylemişsiniz.
12: Opposing political claims.
14: Evet ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken keşfettiğim ilk ve muhtemelen en önemli şeydi. Zira 80'lerin İtalya'sında büyüyen bir İtalyan olarak Filistin'deki duruma çok az aşinaydım. Yani bir işgalin olduğu ve İsrail ordusu ile Filistinli sivil halk arasında çatışmaların yaşandığı biliniyordu. Bir dönem vardı, birinci intifada ve sonra ikinci intifada sırasında SOAS'a gittim. İşte o zaman bir yandan o yerin tarihini bilmenin gerekli olduğunu fark ettim. Çünkü elbette bugün insan hakları ihlallerine işaret eden şiddet var ama sorunun köklerini anlamanız gerekiyor. Bu ihlallerin ne zaman başladığına bakarsak düşmanlıklar doğanın bir gerçeği değildir. Çünkü Filistin Büyük Britanya'nın gelmesine kadar uyumlu bir yerdi ve bu sömürgecilik sonrası dönemde gerçekleşti. Yani bir taraftan tarih çok önemli. Filistin'in tarihini bildiğinizde bu pek çok başka sömürge halkın ve sömürgeleştirilmiş yerlerin tarihini de yansıtıyor. Ama aynı zamanda Filistin'i taraflar birbirine ait olmadığı için sonsuza dek ele alınması gereken bir siyasi mesele ...meymiş gibi ele alma eğilimi de var. Taraflar yok. Yani bir işgalci ve bir işgal edilen var. Bir sömürgeci varlık ve sömürgeleştirilmiş halk var diğer tarafta da. Mümkün olduğunca fazla toprağa üzerinde en az sayıda Filistinli bulunan ya da hiç Filistinli bulunmayan şekilde ele geçirmek isteyen ırkçı bir hükümet var. Ve bu İsrail'in Filistin'deki varlığıyla birlikte süregelen uzun soluklu bir süreç. Dolayısıyla bugün İsrail sadece Yahudiler içindir iddiası tırnak içinde, daha da cüretkar bir hal aldı. Ancak yine de yüzyıllar boyunca Yahudi halkına ne kadar büyük bir terör yaşatıldığını anlıyoruz. Şunu anlamamız gerekiyor. Bugün yalnızca Yahudi halkının savunulmasına dayanan bir üstünlükçülüğü korumak insan haklarıyla bağdaşmaz. Hiç kimse dini veya siyasi gerekçelerle diğerlerinden üstün olmamalıdır. Filistin sorunu ise uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. Mevcut çıkmazdan çıkmak için uluslararası bir çözüm yolu bulmak. Evet.
13: Peki bu biyografi kitabının ardında çok yakın zamanda yine yayınladığınız raporunuza geçmek istiyorum. Yanılmıyorsam birkaç ay önce yayınlanan bu rapor başlığı İşkence ve Soykırım. Bu raporda alıntı yapıyorum. Gazze'deki soykırım tek bir devletin suçu değildir. Bunu durdurma gücü ve görevi olanların kaysızlığı, korkaklığı ve aktif suç ortaklığıyla kolaylaştıran kolektif bir suçtur. Bu noktada kolektif suç teriminin hukuki bir kavram olarak ve ahlaki bir çelişki olarak ne anlama geldiğini bize anlatabilir misiniz?
12: Legal concept and as a moral contradiction.
9: It's a legal concept.
14: Bu hukuki bir kavramdır. Çünkü bu suç tek bir kişi tarafından değil, birçok kişi tarafından işlenmektedir. Bu elbette basit bir durum. Ancak bu sonuca üye devletlerin sahip olduğu ve batıdaki üye devletleri birbirine bağlayan suç ortaklığı katmanlarını inceledikten sonra vardım. Fakat sadece batı değil, İsrail ile işbirliği yapan Asya ve Afrika ülkeleri de buna dahil. Ve farklı bağlar ve farklı kademeler söz konusu. Siyasi destek, stratejik destek, askeri destek, ekonomik destek ve dediğim gibi bu destek hem devletlerden hem de özel sektörden geliyor. Ahlaki olarak yanlış mı? Kesinlikle öyle. Ancak bilirsiniz ahlak dünyanın farklı yerlerinde farklı anlamlar taşıyan bir kavramdır. Bence evrensel olan şey insan haklarıdır ve kendi kaderini tayin hakkını, yaşam hakkını, güvenlik hakkını, yeterli barınma hakkını, gıda hakkını, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve yoksulluktan kurtulma hakkı gibi temel özgürlükleri reddeden bir şey aslında uluslararası hukuka aykırıdır.
13: Kesinlikle. Yine raporda çok benzer bir duruma işaret ediyorsunuz. Dijital altyapı sağlayan şirketlerin de suç ortaklığı sorumluluğuyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunmuşsunuz. Peki ekonomik ilişki hangi noktada hukuka aykırı bir destek haline geliyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz ve tarihsel olarak ekonomik suç ortaklığı neden bu kadar ciddi alınmamıştır?
12: Economic complicity historically, I'm saying,
14: Evet, bu gerçekten önemli bir nokta. İş dünyası açısından elbette uluslararası hukuka göre yalnızca devletlerin yükümlülükleri vardır ve imzaladıkları anlaşmalara uymakla yükümlüdürler. Ancak şirketler gibi kuruluşların genellikle üye devletlerden daha fazla güce sahip olduğu ve üç şekilde rol oynayabileceği konusunda giderek artan da bir farkındalık var. Ya insan hakları ihlalleriyle doğrudan bağlantılı olmak ya da insan hakları ihlallerinde o ihlallere katkıda bulunmak ya da bunları tetiklemek. İşte bu, iş dünyası ve insan haklarına ilişkin kılavuz ilke kapsamında yasaklanan şeydir. Üye devletler bu ilkeye mutabık kalmışlardır. Ancak bu ilkelerin uygulanması, denetim yapması gereken üye devletlere bağlıdır. Bu denetim yapılması, uygulanması üye devletlere bağlı. Dolayısıyla bu çok çok zor. Yani özel sektör kendisini hak sahibi olarak tanıyan ve çok nadiren yükümlülük sahibi olarak gören hukuk sisteminden kaçma eğilimindedir.
13: Bu hukuki tanıma ya da siyasi gerçekler üzerine biraz daha durursak, siz de İsrail'in Filistinlileri bir grup olarak fiziksel ve sosyal açıdan yok etme niyetini devam ettiğini vurgulamıştınız. Ve bu niyet aslında bir tür silme kararlılığı olarak biyografi çalışmanızda da belirtmişsiniz. Dolayısıyla buradaki soru şudur. Dünyadaki çoğu demokrasi tırnak içinde soykırım kelimesini kullanmaktan kaçınmaya devam ederken aynı zamanda soykırma, kışkırtma, soykırımı işleme veya soykırımı suç ortaklığı yapmaya cezalandırmakta yükümlüdürler. Bu durum siyasi iradeleriyle hukuki yükümlülükleri arasındaki çelişkiyi bir kez daha ortaya koymuyor mu?
14: Evet, elbette. Hukuki yükümlülükleriyle yaptıkları arasında net bir çelişki var. Çoğu lider, yani Batı'da insan haklarını nasıl öğrettikleri, vaaz ettikleri şok edici. Ama sadece bu da değil. Yani dediğim gibi Arap dünyasında veya Güney'de bile İsrail'in yakın müttefikleri olan ve elbette bu durum günümüzde özellikle demokrasilerde iktidarda olanların ne krallar ne de kraliçeler olduğu gerçeğiyle çelişkiler. İlişkiyi ortaya koyuyor esasen. Onlar halka hizmet ederler ve bunun hatırlatılması gerekir. Evet, bu ihanet bence oldukça açık.
13: Francesca, tam bu noktada son sorum. Bu soruyu e-posta yoluyla da ilgili kişilere iletmiştim. Bir yandan uluslararası hukuk, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletler hükümetleri, hatta Birleşik Krallık, hatta sizin dediğiniz gibi Mısır ve Suudi Arabistan'ın da alaycılığı, çifte standartları ve yalanları, diğer yanında ise acımasız bir soykırıma maruz kalan Filistinlilerin rutin olarak yaşananlar var. İçinde bulunduğumuz bu zamanda kendimizi nasıl yeniden yönlendirebiliriz? 3 yıl boyunca canlı yayınlanan bir soykırım yaşadık ve şimdi de beyaz üstünlükçüler tarafından yürütülen eşi benzeri görülmemiş bir vahşet ve saygısızlık düzeyine sahip süper güçlerin, başkanların ve üst düzey kabine yetkililerinin ağzına çıkan kelimeler, ifadeler dünyanın şimdiye kadar tanık olduğu en aşağılayıcı söylemlerle yürütülen bir savaşın bir başka korkunç bölümünü yaşıyoruz. Bu hepimiz için en aşağılayıcı zaman. Bu sefer bunu nasıl aşacağız?
14: Evet, bu derin soruna şu şekilde cevap verebilirim sanırım. Size ben nasıl hayatta kaldığımı anlatabilirim. Sanki birdenbire İsrail'in Filistinlilere karşı davranmaya başladığı ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump yönetimi altında aniden emperyalist bir yapıya büründüğü bir dünyaya uyanmış değiliz. Avrupa birdenbire sömürgeci bir zihniyete sahip olduğunu keşfetti ve bence hala geçmişin mirasıyla uğraşıyoruz. Bugün net bir şekilde farkında olduğumuz o geçmişle. Ve bunun gündelik hayatımızda hala ne kadar etkili olduğunu anlamaya başlıyoruz. Kendimize, ah, insan haklarına ihtiyacımız var, biz korunuyoruz diye bir hikaye anlattığımızı anlıyoruz. Ama değiliz. Yani insan hakları iktidardakilerin bir lütfu değildir. Bunlar adaletsizliği doğanın bir parçası olarak kabul etmemeye çalışan sıradan insanların aylarca, yıllarca, hatta 10 yıllarca süren gösterişsiz ve yorucu çabalarının birer kazanımıdır. İşte şu anda bu noktadayız ve yaşamak istediğimiz o daha adil dünyayı inşa etmeye devam etmeliyiz.
13: Evet, Francesca. Bu noktada sizinle yaptığımız röportajı sonlandırırken yine kitabınızdan, biyografi kitabınızdan, giriş bölümünden son paragrafını okumak istiyorum. Giriş bölümünde 18. sayfada şöyle yazıyorsunuz. Bir insan olarak, bir insan ailesi olarak bir araya gelip dayanışmanın gerçek ve derin anlamını yeniden keşfetme imkanını yürekten inanıyorum. Latince solidium, terimi tam olarak bütün, bölünmemiş, eksiksiz olanı ifade ediyor. Bu kavram genellikle parçalanmış ya da kırılmış olanın zıttıdır. Dolayısıyla tek bir beden olarak bir araya gelip direnebilmeliyiz. Bu bağlamda dayanışma sevginin politik bir biçimi haline gelir. Haklı olarak Amerikan Elisa Weiss'in bilgece belirttiği gibi tek başımıza bir kelebeğin kanatları kadar kırılganız, ancak bir arada güçlü ve birbirimizle omuz omuza durarak bir fırtına Francesca yaratabiliriz Albanese, diyorsunuz. Francesca Albanese, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu karmaşık zamanlarda sizinle konuşmak çok çok önemliydi.
14: Ben çok teşekkür ederim Vasim. Sana hayatında her şeyin en iyisini dilerim.
13: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
10: Hüsnü Kapı. Mültecilerden hak temelli sesler.
14: Sana hayatında her şeyin en iyisini dilerim.
13: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
10: Hüsnü Kapı. Mültecilerden hak temelli sesler.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
10: Günaydın Didem, günaydın herkese.
9: Herkese günaydın. Güzel bir gün dileyerek başlayalım.
10: Güzel bir gün dileyerek başlayalım.
9: Dolu dolu bir sabahtı yayın açısından da. Hem yani müthiş konukları ağırladık bu sabah. Biz de hala etkisindeyiz açıkçası. Hadi bir müzik ile soluklanalım ve sonra radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayalım.
10: Evet, Minor Empire dinleyerek başlayalım o zaman dostum.

0: Kanadalı Minor Empire grubundan Türk ve Kanadalı müzisyenlerden oluşuyor Minor Empire. Dostum dostum dinledik, bir Aşık Veysel Şatıroğlu türküsüydü. Onların yorumuyla, daha günümüze yaklaşan bir yorumla dinledik.
1: Evet, ve Minor Empire'ın ardından da 16 Eylül Çarşamba radyomuzda ne var ne yok anlatmaya başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil var. Ümit Şahin ve Ömer Madra bu bölümde kötü haber, iklimdeki geri besleme döngülerinin küresel ısınmayı %30 kötüleştirebileceği ortaya çıktı. İyi haber, İngiltere'de şarap üreticileri mükemmel bir sezon, şarap üreticilerini mükemmel bir sezon bekliyor demiş Ümit Şahin. İklim krizindeki son gelişmeleri de Açık Yeşil'de duyabilirsiniz. Bugün Ömer Bey sanırım Açık Yeşil'de olmayacak ama Ümit Şahin'den dinleyebiliriz.
0: Evet, saat 11'de ise Yeryüzlerinde programı bizi bekliyor. Hemen onun ardından da Walkman var. Akif Burak Atlar'ın bu yayın dönemi başladığı ve sadece 80'ler çaldığı bu programda 80'lerin romantik popundan synth pop'a, soul'dan dans pistlerine uzanan bol nostaljili bir seçki var. Steve Perry, Air Supply, Tears for Fears, Michael Jackson, Boy George, Love and Rockets gibi pek çok dönemin büyük isminin yanı sıra Technotronic'in Pump Up the Jam şarkısıyla kapanıyor program.
1: Evet, ve hemen onun ardından saat 13'te Tuna'nın Beri Yanı'yla devam ediyoruz. Bu hafta kısa süre önce hayatını kaybeden yönetmen Tony Gatliff'i müzikleriyle anıyoruz. Muammer Ketencoğlu roman kültürünü, göçü ve sürgünü sinemasının merkezine taşıyan Gatliff'in filmlerinden seçtiği müziklerle yönetmenin müzikal dünyasına uzanacak bu bölümde Tuna'nın Beri Yanı'nda.
0: Evet, çok yakın zamanda kaybetmiştik Tony Gatliff'i. Enteresan filmleriyle de tanınan bu büyük yönetmeni anıyoruz. Bugün pek çok anma var yayında. Saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi var. Utku Uluer'in hazırladığı programda bugün koleksiyoner Efe Kağan'la video kaset arşivi ve kitabı Tekrarı Sinema konuşacağız.
1: Evet, saat 14.30'da da Alla Turka ile devam ediyoruz. Bu hafta Alla Turka'da ölümünün 54. yıl dönümünde Türk Beşleri'nin önemli bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin'i anıyoruz programda.
0: Evet, saat 15.30'da ise Altın Saatler programı bizi bekliyor. 35 yurttaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı davasında karar verildi ve 876 yılla yargılanması başlanan ve mütalası da 876 yıldan verilen iki sanığın kararı 8 yıl olarak açıklandı. Ardından da sanıklar tahliye edildiler. Adalet Peşinde Aileleri platformu üyeleri 6 gündür Adalet Bakanlığı önünde nöbetteler. Dava sürecini avukat Ömer Gödeoğlu'ndan dinleyeceğiz. 25 Eylül'de ise 269 kişinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans duruşması var. Davanın seyrini avukat Seher Eriş'e soracağız. Bugün saat 15.30'da bu iki önemli davayı konuşacağız.
1: Evet, ve saat 16.30'da da Sakat Muhabbet'le devam edeceğiz. Bu hafta Balıkesir'e gidiyoruz. Sakat Muhabbet'le birlikte 20-24 Eylül tarihleri arasında Art Balıkesir tarafından düzenlenecek olan To Be or To Be sergisinin küratörü Cisem Özkan konuğumuz olacak. Psikolog ve meslek hayatı boyunca özel gereksinimle çocuklarla çalışma imkanı bulduğunu söylemiş Cisem Özkan. Hem sergiyi hem de bu sergi bağlamında özel gereksinimli çocukların sanat içinde yer alma pratiğini konuşuyorlar Sakat Muhabbet'te bugün saat 16.30'da.
0: Evet, saat 17'de bir anma daha var. Dünyanın Cazı programında stüdyo konuğumuz Esin Avşar'ın kızı Pınar Avşar olacak ve sanatçıyı anacağız. Yaşasaydı 14 Eylül'de 90 yaşına girecekti. 90. doğum gününü kutlayacaktık. Bugün müziklerinden caz yorumlarında Aşık Veysel albümünü dinleyerek biz de Aşık Veysel'le başladık bugün programa. Sanat hayatına uzanacağız. Leyla Diyana Gücü'nün konuğu Pınar Avşar'la beraber.
1: Evet, ve saat 18'de gezegenin geleceğiyle devam edeceğiz. Uygar Özesmi ve Büşra Yer'den gezegenden iklim ve çevre haberlerini duyabileceğimiz bu kuşağın ardından saat 18.10'da da Açık Dergi ile devam ediyoruz. Açık Dergi içinde İhsan Mavi Tuna'nın seçkisini dinledikten sonra saat 18.50'de tarlanın, pazarın, sofranın geleceğiyle devam edeceğiz. Bugün Buğday Derneği Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Bilgi Buluş'u konuk edecekler. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği programında sosyal ekonomi, sivil toplum ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan bilgiyle ekonomik ve sosyokültürel nedenlerle tarımı bir gelecek olarak görmeyen gençleri yeniden tarıma yönlendirebilmek için nasıl bir kırsal yaşam ve tarım ekonomisi yaratmamız gerektiğinden söz edecekler bu programda.
0: Saat 19'da dönemler arası kanonlar ve karşı sesler programı başlayacak. Sosyolog Doktor Çisel Kabaça ve bir zamanlar kurumların dışında duran karşı seslerin zamanla müzelerin ve sanat tarihinin içine nasıl alındığını anlatacak bugün. Bir işi korumakla onu etkisizleştirmek arasındaki bulanık sınır nerede başlıyor? Kimin görünür ve hatırlanmaya değer olduğuna yalnızca müzeler mi karar veriyor? Yoksa bizim seçimlerimizin de bunda payı var mı? Gibi bazı soruları masaya yatıracaklar. Ve bölümün sonunda ise benzer bir yolculuk yaşayan müzik grubu The Raincoats varmış. İlk yıllarında müziği geçerli bir sanat üretimi olarak görünmeyen grubun yaklaşık 30 yıl sonra MoMA'da sahne alması üzerinden bir zamanlar dışarıda bırakılan bir sesin nasıl kurumun içine kabul edildiğini müzik üzerinden de böyle bir örnekle ele alacağız.
1: Evet, saat 19.30'da Açık Dergi sürüyor ve Hüsnü Kuruntu'yla devam ediyoruz. Bu Hüsnü Kuruntu'nun bu bölümünde başlık atasözleri ve deyimler sözlüğü olacakmış. Hayatımız boyunca kendimize dair biriktirdiğimiz birkaç temel hükmü ve farklı zamanlarda farklı hikayelerin içinde tekrar karşımıza çıkan ana meseleleri konuşuyormuşuz Hüsnü Kuruntu'da.
0: Evet, bende de böyle de çok severim atasözleri ve deyimler sözlüğü bulundurmayı. Evin çeşitli zamanlarında böyle sehpalarda durup
1: aklıma hep sevmediğim deyimler ve atasözleri geldi. Yani sevimsiz olanlar geldi.
0: Yok, senin sevdiğin bazı deyimler ve atasözleri var aslında. Ara ara konuşuyoruz bunu kendi aramızda.
1: Kesin yayında söyleyemeyeceğim
0: kesinlikle. Tabii ki. Saat 20'de Ahenge Hengame programı var ve bu hafta Compass grubunun ilk ve tek albümü Compass Rises varmış. Grubun ve albümün hikayesini anlatacaklar. 1973 tarihli bu kaydı nefis şarkılar ile tanıtacaklar. Saat 21'de ise Akdeniz Güneşi bizi bekliyor. Tolga Esmer bize Akdeniz cazı türünde yeni yayınlanan çeşitli parçalar seçmiş saat 21'de.
1: 22'de de Ayın Karanlık Yüzü var. Yusuf Alay bu bölümde Mary Davidson'dan Working Class Woman albümünü dinletecek bize. 23'de Caz Portreleri ile devam ediyoruz.
0: Evet, 112. portremiz Steve Swell dinlemeye devam ediyoruz. Bu 8. örnek ve 2. bölümünde dinleteceği geçtiğimiz hafta başladığımız kayıtlar 2011 ve 2012'den farklı mekanlarda gerçekleşen bir albüm var. Bu akşam saat 23'te Caz Portrelerinde.
1: Gece yarısından sonra saat 1'de de Noy var. Noy'da bu hafta yüksek tempolu indie rock, indie pop, alternatif türleri türlerin ağırlıkta olduğu bir seçki bizi bekliyormuş. Haftanın dikkat çeken isimleri arasında favorilerimizden demiş Selin, Stray Fossa, Phantom Youth, Hydromech, Helado Negro, Reina Tropical gibi isimlerin yanı sıra yeni keşifçiler için, yani keşifçiler için sürpriz isimler yer alıyormuş.
0: Evet, böyle bugün yayın. Tabii sonrasında da Apaçık Radyo müziklerine bırakacağız sözü diyelim. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Uzun da bir parçamız var. Bugün biraz tabii müthiş söyleşiler olduğu için yayında biraz sarkarak girdik. O yüzden iki parça seçtik. Son parçayı da hadi bölmeyelim, tamamını çalalım dediğimiz için biraz hızlı da gittik galiba.
1: Hızlı da gitmişiz, evet. Apaçık Radyo'nun
0: İstersen müzik dinleyip sonra yapalım hatırlatmaları, ne dersin?
1: Ağzımın içinde mi konuştum? Evet, olur.
0: Meral Polat Trio'ya kulak vereceğiz. Meral Polat Trio'nun Chris Doyle ve Frank Rosalie ile beraber kaydettiği Eskime Biz Kimiz, yani ben kimim, biz kimiz, bu soruları masaya yatırdığı enteresan bir albüm. Oradan aynı isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Benleri bizleri konuştuk biraz bugün, yayında oradan geldi benim de aklıma, şimdi ona kulak verelim.

0: Meral Polat Trio'dan, yani Meral Polat, Chris Doyle ve Frank Rosalie'den Eskime, Ben Kimim dinledik.
1: Evet, ve hatırlatmalarda kalmıştık evet. En son. Apaçık Radyo'nun açık bültenini hatırlatalım öncelikle o zaman.
0: Evet, dün açık bültenin bir bölümü daha, yani hikayenin sonu COP31 bültenimiz yayınlandı. Buna abone olmak çok kolay, açık bülten. .substack.com adresinden mail adresinizi bırakmanız ve bu sayede hızla erişebilirsiniz.
1: Evet, bir de YouTube kanalımız var. YouTube'da da her hafta Cuma günü saat 17'de bir video yayınlıyoruz. Henüz onları da izlemediyseniz YouTube kanalımıza da bekleriz.
0: Evet, bunun dışında pek çok sosyal medya mecrasında olduğumuzu hatırlatalım ve buralardan bizi takip edebilirsiniz. Web sitemiz yenilendi, bir uygulamamız var. Hala indirmediyseniz lütfen indirin. Başkalarının da indirmesini sağlayın. Böylece daha fazla insana erişebilirim. Çok uzun süredir bununla uğraşıyoruz. Siz de erişilebilir olmamız çok önemli bu bağlamda. O yüzden tabletinize, telefonunuza uygulamamızı indirin. Oradan dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Podcastlerimizi, yayınlarımızı, hepsine buradan erişebileceğinizi hatırlatalım. Hadi kapatalım
1: programı. Evet, Teknik Masa'da Salih Şiker'e çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Biz yarın aynı saatte yine burada olacağız.
0: Evet, radyonuz açık olsun. Dolu dolu bir yayın günü bekliyor. Sabahki söyleşileri de Francesca Albanese ile Vasim Ahmet Sıddık'ı bir söyleşi yaptı. Ayrıca dün akşam 2026 Hrant Dink ödülleri sahibi Raji Sorani canlı yayın, dün akşam verilen ödülün sahibi Raji Sorani canlı yayın konuğumuzu da, hepimiz için heyecan vericiydi. Hem kendisiyle tanışmak hem de bir araya gelmek, ve çok da güzel bir söyleşi oldu. Bunları kaçırırsanız podcast kanallarımızda olduğunu da hatırlatalım kaçırdıysanız.
1: Baştan teşekküre geçeyim.
0: Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
10: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
11: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
12: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
13: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
14: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.

0: Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
0: Değerli dinleyenlerime tekrar merhaba.
2: Merhaba.
3: Günaydın.
4: Günaydın.
5: Bilim bence genel olarak insanlığın
6: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
7: Bu problemler devam ediyor. Yani tıka basa bir tarih.
8: Burada bir döngü oluşacak o zaman. Yani
2: teşekkürler.
0: Radyodan herkese merhaba.
9: Kainatın tüm seslerini
10: Apaçık Radyo.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Jale Karabekir'e teşekkür ederiz.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
9: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
12: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
3: Ben de Ömer Madra.
12: Ve destekçimiz Jale Karabekir'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, Ömer abi, iki haftadır yoktun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk, teşekkürler. Fazla yokluğumu hissettirmedi arkadaşlar. Çok güzel bugünkü, yetişemedim bugünkü yayına ama sabah müthişti yani. Hem Hrant Dink ödüllerinden,
12: evet,
3: hem de arkasında Francesca Albanese ile yapılmış söyleşilerden, evet, bayağı canlı bir radyo vaziyeti vardı.
12: Evet, iklim krizi de ama senin yokluğunu hissettirmiyor. O da bütün haberler falan. Mesela şimdi onunla başlayacağım. Yeni çıkan bir araştırma bizim yıllardır aslında konuşup durduğumuz bir şeyi en nihayet ilk defa, benim gördüğüm ilk defa kesin bir sayı koymuş durumda.
3: Sayı, yani
12: oran koymuş durumda. Bu da ne? İklim krizini etkileyen geri besleme döngüleri. Bu işte pozitif feedback denen. Ne demek bu? Biliyorsunuz işte küresel ısınmaya neden olan şey insanların yaptığı, ettiği şeylerden kaynaklanan sera gazı emisyonları, karbondioksit, metan vesaire, en çok da fosil yakıt yakmaktan kaynaklanıyor. Ama bir de ısınmaya bağlı olarak gelen emisyonlar ve şu anda duyuyor musunuz beni galiba? Şu anda ısınmanın artmasından kaynaklanan sera gazı emisyonları var. Bunlara da pozitif geri besleme deniyor. Ama şunu hatırlatayım. Isınmadan kaynaklanan emisyonlar sadece, yani pozitif feedback sadece emisyonlardan kaynaklanmaz. Mesela işte buzulların erimesi nedeniyle albedo etkisi denen yeryüzündeki beyaz alanların azalmasına bağlı bir ısınma da var. Bunun gibi başka şeyler de var. Onlar hariç şimdi bu çalışmada ele alınanlar Environmental Research Letters dergisinde çok yeni yayınlanan bir makale bu. Sadece ısınmadan kaynaklanan şeyleri ele almışlar. Sera gazı emisyonlarından kaynaklanan ısınmayı, yani bu kısır döngüden kaynaklanan ısınmayı ele almışlar ve 100 yıl sonuna kadar toplam küresel ısınmaya, yani insan kaynaklı küresel ısınmaya %20 ile 30 oranında bir artışa neden olacağını bulmuşlar. Bu da yaklaşık 100 yıl sonuna kadar 0,2 ile, farklı senaryolarda 0,2 ile 0,4 derecelik bir ekstra ısınma anlamına geliyor. Yani şöyle okunabilir. İşte 2020'den sonraki ısınma miktarının %20-30 artması, ama bu sanayi öncesine göre olanın toplamın değil. Bu da işte 100 yıl sonuna kadar 3 dereceye geleceksek, mesela şu anda 1,5'tayız, demek ki 1,5 derece var. Bu 1,5 derecenin %20'si ile 30'u kadarlık. Yani işte farklı senaryolara göre 0,4 derecelik bir ekstra artış. Yani biz 3 derece beklerken 3,5 derece ısınması gibi bir anlama geliyor olabilir. Burada da hangi emisyonlara bakmışlar? Donmuş toprağın erimesinden sulak alanların, özellikle de donmuş göllerin erimesinden ve orman yangınlarından kaynaklanacak olan ve tabii donmuş toprak bazı yerlerde farklı şekillerde de oluyor. İlle permafrost olmuyor Sibirya'nın bazı bölümlerinde. Örneğin aşırı kuraklıktan dolayı da metan emisyonları artıyor. Bunların hepsini topladığınızdaki emisyonlar yarı yarıya metan, yarı yarıya karbondioksitten kaynaklanan bu 2,02-0,4 derecelik ısınmaya neden olacağı ortaya çıkmış. Bu araştırma gerçekten ilk kez pozitif feedback'in albedo dışındaki kısmının etkisini ortaya koymuş oluyor. Tabii bunlar hiçbir modelde olmadığı için bugüne kadar IPCC raporları da dahil projekte edilen ısınmalar düşük kalmış oluyor.
3: Evet, büyük bir eksiklik, gerileme olduğunu da söyleyebiliriz. Bu konuda ilk defa ben de rastlıyorum bu tarz bir şeyin olduğunu.
12: İşte neden buna bugüne kadar hesaplamadılar onu da bilmiyorum. Yani bu kadar derli toplu ve bütününe bakmamış olabilir. Başka çalışmalardan da bahsediyor zaten literatürden bahsederken makalede ama belki bu kadar genel bir rakam vermemiş olabilir. Bir başka haber yine bu da yeni. Biz mesela bu El Niño'yu konuşuyoruz ya bu sene başladı şu anda. Yıl sonunda muhtemelen maksimum noktasına gelecek ve 100 yıl neydi? 150 yılın en büyüğü olacağı kesin gibi. Çünkü neden 150 yıl diyoruz? İşte 150 yıllık kayıt var elimizde. O yüzden öyle diyoruz.
3: Evet.
12: Fakat yeni bir araştırma Galapagos adalarındaki mercan yataklarından aldıkları bir takım örnekleri test ederek 1.000 yıla kadar götürmüş bu El Niño'ların şiddetini ve 1.000 yılın en sıcak El Niño'su olduğunu ortaya koymuşlar. Yani son 150 yılın değil, son 1.000 yılın bu süper düper olan El Niño, son 1.000 yılın en sıcak El Niño'suymuş ki ondan öncenin de öyledir herhalde diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla üstelik de bu diyor ki El Niño'nun şiddeti sanayi çağı öncesine göre yani 1850 öncesine göre %36,5 daha fazlaymış. Ve bu dalgalanma aralığının da çok üzerinde diyor. Dolayısıyla El Niño yani bu sene bile mesela büyük rekorlar kırıldı. Büyük felaketler yaşandı. Mesela Endonezya. Endonezya'da 2026'da daha El Niño yeterince büyümediği halde yangın kaynaklı emisyonlar 100 yılın rekoruna ulaşmış. Yani yangınlardan kaynaklanan emisyonlar bu yıl Endonezya'da 76 milyon ton karbona ulaşmış ki bu da karbondioksite çevirseniz ne yapar? İşte 3,6 ile çarpacaksınız. Epey yani çok yüksek bir emisyon. Dolayısıyla daha tamamını görmediğimiz halde bu halde ki bu Bill McGuire'ın yazısında da Guardian'da yaklaşmakta olan süper El Niño'ya hiç hazır değiliz diyor.
3: Evet, yani o Bill McGuire'da hem volkanolog, yani volkan bilimci, hem de iklim bilimi üzerinde de önemli kitapları da olan bir bilim insanı. Bu yaklaşmakta olan süper dedikleri El Niño'nun aslında dünya çapında bir kaosa yol açacağını ve senin de dediğin gibi bizim de bunun çok ötesinde, yani insanlık olarak buna hazır olmaktan çok uzaktayız diyor yazısında. Son derece önemli bazı tespitlerde yapılmış. Yani bu gittikçe artan bu süper El Niño'nun büyüdüğünü, etkilerinin arttığına ilişkin bazı haberler duymuşsanız, inanın bana çok daha fazlasını yakında duyacaksınız. Çünkü Ekvator bölgesindeki Pasifik bölgelerinde insanın aklını durduracak kadar vahim şeyler oluyor. Yani 1.000 senedir, işte başka bir yazıya ilişkin olarak senin de söylediğin gibi, 1.000 senedir görülmüş en büyük küresel hava alt üst kuruluşlarından birine sahip olacağız. Yani öylesine büyük hava felaketlerine, iklim felaketlerine yol açacak ki dünyada diyor. Bu yıl ve 2027'de uzanacak. Yani hiçbir ülkenin bundan uzak kalacağını düşünmek. O tabii Britanya için söylemiş, Birleşik Krallık için. Ama çok büyük bir şey ve hatta bu yılın sonunda yani 2027'ye doğru giderken inanılmayacak bir 4 derecelik ısın artış endüstri çağına göre artışa sebep olacağını santigrat da söylüyor. Yani dolayısıyla da süper yerine artık hiper terimini kullansak çok yerinde olur diyor. Fakat yani çok ayrıntılarını da vermiş kısa bir yazıda son derece özetlemiş durumu ama en ilginç şeylerden bir tanesinde de yani 2027'de de yani bir yandan Britanya hükümeti mesela gıda stoklayın, depolayın diye haber veriyor. Ondan sonra da gene
12: Hükümet
3: kuzeyde.
12: mi demiş bunu?
3: Evet.
12: Hükümet gıda depolayım mı demiş? Aa, çok ilginç.
3: Evet. Böyle bir şey. Bunu görmüştük. Ama bir yandan bunu derken bir yandan da şey diyor. Yani dünyada bundan daha saçma bir durumda söylemek bile mümkün değil diyor. Yani her bir ton karbondioksit atmosfere eklenen El Niño denen olayın daha da güçlü olmasına yol açıyor. Yani gelecek olan bu canavarın tam bir uyarı sistemine yol açması beklenirken hiç alakası yok. Hükümetler gene yeşil politikaları geri almaya devam ediyorlar ve fosil yakıt şirketleri de hala büyümeyi hem AI şirketleri hem fosil yakıt şirketleri falan ve bu yıl işte senin de söylediğin yazının sonunda son paragrafında diyor ki bu yılki süper El Niño böyle canavar halinde büyüyerek gelişirken Britanya hükümeti, Birleşik Krallık hükümeti stok yapın gıdalarda bir yandan da daha çok fosil yakıt Kuzey Denizi'nde fosil yakıt çıkarımına, istihracına yeşil ışık yakıyor diyor. Buna cognitive dissonance demek yani dissonance demek yani bilişsel uyumsuzluk demek. Bu böylesine bir düşünce tarzının aptallığını anlatmaya asla yetmez. Bunu isteseniz bile uyduramazdınız böyle bir şey ama gerçek hayatta o böyle oldu diye söylüyor. Bir yandan gelecek tehlikelere karşı gıda stoku yapın diyor. Yiyecek stoku. Bir yandan da Kuzey Denizi'nde petrol, gaz aramaya devam diyor.
12: Ben
3: Söylenecek.
12: de şu anda buldum onu. Haberdeki linke tıklayınca çıktı. Angela Eagle imiş. Çevre Bakanı İngiltere'de. Muhtemelen şimdiye kadar görülen en büyük El Niño'yu yaşamak üzereyiz. Bu da ülkemizde daha kurak yazlara, daha yağışlı kışlara ve daha aşırı fırtınalara, daha büyük fırtınalara yol açacak falan. Dolayısıyla acil durum halinde idare edebilecek kadar yiyeceğiniz varsa daha iyi durumda olacaksınız. Bunun için gıda depolayın demiş. Bir hükümetin bir bakanının gıda depolayın demesini ilk defa duyuyorum. Yani savaş durumu falan dışında bu hakikaten kognitif disonansın çok iyi bir örneği. Evet,
3: Yani.
12: şimdi George Monbiot da bu arada tam da bu şeyi yazmış. Yani bu yeni başbakanın ismi neydi? Çok sık değişiyor bunlara.
3: Burnham.
12: Andy Burnham, Starmer'ın yerine geldi. O daha böyle sol, değil mi? Sol kanat öyle galiba. Manchester'dan
3: Evet.
12: geldi falan. Fakat o da Kuzey Denizi'ndeki yeni petrol aralarını önünü açmış. Tıpkı Starmer gibi. Şey de bunu soruyor. Yani niye bunu yapıyorsun? Diyor George Monbiot. Trump'ı mı memnun etmeye çalışıyorsun? Eğer öyle yapmaya çalışıyorsan Trump hiçbir şeyden memnun olmaz. Hep daha fazlasını ister. Yani boşuna yapıyorsun böyle bir şeyi diyor başbakana. Yoksa diyor reformu mu yani İngiliz Birleşik
3: Aşırı
12: Krallık'taki
3: sağ,
12: aşırı
3: evet.
12: sağ partiyi mi memnun etmeye çalışıyorsun? Yani derdin ne diyor. Çünkü işte bir de demiş ki Burnham başbakan Ortada bir kaynak var. İnsanlar zor durumdayken bunu görmezden gelemeyiz yani. Tam yani demagojinin artık şeyi
3: Şahikası, demagojinin
12: şahikası.
3: şahikası yani.
12: Diyor ki bu hafta oynanması muhtemel Jack doğalgaz sahası toplamda sadece 27 kişiye istihdam sağlayacak diyor. İş. Yani
3: 20.
12: 27 kişi. Bir tane de diyor ki bir başka bir Rosebank diye bir başka petrol sahası
3: Evet,
12: varmış. O da
3: Rosebank.
12: bütün şeyi boyunca yani bütün ekonomik ömrü boyunca en fazla 450 kişiye iş sağlayacak diyor. Böyle bir şey için insanlar zor durumda gibi böyle saçma sapan bir şeyle tamamen George Monbiot'un bence analizi doğru. Gerçekten de Trump'a ve aşırı sağa yaranmaya çalışmak. Bunun başka bir açıklaması var. Bir de tabii Andy Burnham'ın kendi iklim politikası ne kadar ciddi onu bilmiyorum açıkçası. Yani henüz onu test edebilecek kadar uzun süre şey yapmadı ama bunu bir şeye de bağlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın kendisi de bu arada vurulabilecek darbelerin en büyüğünü de en nihayet vurdu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Çevre Koruma Ajansı'nın elindeki bütün emisyon sınırlama yetkilerini iptal etti.
3: Evet,
12: Tamamen
3: EPA
12: yani.
3: denen
12: Evet,
3: kuruluşun, evet,
12: EPA'yı.
3: yani zaten iklim anlaşmalarından, Paris anlaşmalarından iki defa çıktı.
12: Ondan çıktı ama yani bir
3: Aa.
12: sürü ne kadar çevre mevzuatı varsa hepsini zaten ortadan kaldırmıştı. Ama en
3: Kaldırdı.
12: azından Çevre Koruma Ajansı mesela bundan sonra başka bir başkan geldiğinde tekrar bunu yapar ama o yetkisini elinden alıyor. Yani o yetkiyi tekrar vermek için artık kanun mu çıkartmak gerekiyor bilmiyorum. Dolayısıyla bütün bu kömür ve gaz santrallerinden kaynaklanan emisyonları en azından yani onları tamamen ortadan kaldırmasa bile sınırlayan bir karar vardı. Özellikle Obama'dan sonra yani Obama getirmişti bunu yanlış
3: Evet, Obama
12: hatırlamıyorsam.
3: getirmişti.
12: Bunun toplam sadece bu sınırlama adımının kaldırılması toplam 10 yılda 123 milyon ton ek emisyona neden olacakmış. Bunun da şirketlere 370 milyon dolar ek gelir getireceği söyleniyor. Yani o uyumları sağlamamak için yani o yasaya uyum sağlamak için yaptıkları masraflardan kurtuldukları için 370 milyon dolar ek. Ya 370 milyon dolar daha fazla ceplerine girsin diye
3: Yeryüzünü yok etmeye
12: yok etmeye
3: devam
12: hız
3: ediyorlar.
12: veriyorlar yani.
3: Hız veriyorlar, hız veriyor. Yani kömür ve gaz tesislerinden çıkan emisyonlara sınır getiren bütün kuralları ortadan kaldırıyorlar. İnanılmaz
12: Evet.
3: yani. Yani iklim kriziyle mücadelenin en önemli araçlarından biri olarak nitelendiriyorlar. Haberde de Oliver Millman'ın haberinde 14 Eylül tarihli Guardian haberinde ve şimdi bütün düzenleme yeteneğini de ortadan kaldırınca kendisi Clean Air Act dedikleri işte yani temiz hava kanunu da artık ortadan kalkmış oluyor. Bu gezegen kirleticilere mükemmel bir hediye armağan edilmiş
12: Bu
3: oluyor.
12: da herhalde mahkemeye götürülüyor. Yani Trump'ın bir toplantıda duymuştum. Amerika'daki mahkemeler Trump'ın bu başkanlık kararnamelerine karşı açılan o kadar çok dava varmış ki bu davaları göremez hale gelmişler artık yoğunluktan. Yani adamın her yaptığı ilgili bir kurum tarafından mahkemeye götürülüyor. Dolayısıyla bu şimdi mahkeme kararına kadar askıda mı kalır, uygulanır mı onu haberde yazmıyor ama bunun da
3: Evet.
12: mahkemeye götürüleceği kesin. Aynı şekilde bir başka haber yine Oliver Millman'ın haberinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük metan kaynaklarının haritasının çıkarıldığı da yazıyor. O da tabii bütün bu şeyler sınırlamalar ortadan kaldırılınca özellikle işte rafineriler gibi gaz işleme tesisleri gibi boru hatları gibi yerlerden sızan metanın kaynağı uydudan devasa kaynaklar ortaya çıkarılmış. Bunların da daha da büyük hale geleceği kesin böyle gidiyor. Son birkaç dakikaya girerken 2-3 tane iyi haber verelim mi? Ama bir dakika iyi habere geçmeden sadece başlığını söyleyip geçsem de olur. Çok ilginç bir iş yapmış Carbon Brief. Bu yazın yaşanan büyük sıcak dalgası sırasında toplam İngiltere'nin çeşitli bölgelerindeki 10 tane ambulans hizmetleri servisine işte şirketine ya da kurumuna bilgi edinme hakkı yasasından yararlanarak kaç, yani o günlerde kaç tane ambulans işi çıktı? Yani ambulans kaç kere çağrıldı diye bir talepte bulunmuş. Bunu haritalamışlar ve müthiş bir sonuç. Rekor düzeyde, yani sıcakların olduğu günlerde, Haziran ayındaki en sıcak günlerde, önceki günlere ve toplam işte yıllık ortalamalara göre olağanüstü COVID zamanını aşan düzeyde ambulans çağrısı olduğunu ortaya çıkarmışlar ve yine Carbon Brief, yine aynı ekip, bir de hastanelere yine bilgi yararlanma hakkı yasası çerçevesinde bir şey göndermiş ve iptal edilen ameliyatları o günlerde sormuş ve 1000'den fazla ameliyatın 10 tanesi de acil ameliyat olmak üzere aşırı sıcaklar nedeniyle ertelenmek zorunda kaldığını ortaya çıkarmışlar ki diyorlar ki bu ameliyat iptalleri de her zaman kaydedilmiyormuş aslında, ama kaydedildiği kadarıyla 10 acil ameliyatın iptal edildiği, 18 ameliyatın ise yarıda kesilmek zorunda kaldı. Bu herhalde elektrik kesintisi falan oldu ya o
3: Herhalde evet.
12: dönemde.
3: Tabii.
12: Herhalde o yüzden bu da müthiş bir iş yapmış Carbon Brief yani. Bunu mesela bir üniversitede falan kimse akıl edip araştırmaz. Çok ilginç bir bulgu.
3: Evet şeyde yani buna yakın bir haberde biraz önce sözünü etti. Gene Oliver Milman'ın Guardian'da yazdı. Süper salım yapan gezegeni yangın yerine çeviren metan salımı yapanların uydu analiziyle ortaya çıkarılmış haritası çıkarılmış yani ve inanılmaz bir tablo çıkıyor gerçekten bakıldığı zaman bütün New Mexico'da, Louisiana'da, Texas'ta sayısız şirketin korkunç bir metan salımı yapmakta olduğu ortaya çıkmış durumda. Yani resmen haritasıyla, fotoğrafıyla, filmiyle uydulardan görülmüş. Ama böyle kaldırılıyor yasaklar. İşte
12: Evet,
3: böyle.
12: 3 iyi haberle tamamlayabiliriz belki. Birincisi biraz eski aslında, ama konuşmamıştık bunu. Haziran ayındaki bir rapora dayanıyor. Çin'de toplam elektrik üretim kapasitesinin %60'ından fazlasına çıkmış yenilenebilir enerjinin payı. Yani üretimde değil ama kurulu güçte %60'ı geçmiş. Türkiye'de de %62 şu anda. Tabii sadece kurulu gücün %62 olması yetmiyor. Üretimde hala %40'lar düzeyinde Türkiye'de, ama Çin'de de öyledir. Çin gibi bir yerde %60'ı geçmesi önemli. Kömürün ve nükleerin geri kalan pay giderek azalıyor. Zaten gaz pek yok. Gaz kullanımı düşük Çin'de. Geri kalan önemli bir bölümü kömür, ama kömürün yavaş yavaş da olsa azaldığına dair nispeten iyi bir haber
3: Evet,
12: diyebiliriz.
3: Türkiye'de de maalesef bu yönde değil. Ama bu konuda da
12: Türkiye'de de yenilenebilir enerji artıyor, ama oran epey bir zamandır, yani artıyor biraz ama çok yavaş artıyor. Yani hep %60 düzeyinde. Şimdi en son %62'ye çıktı.
3: bir
12: Kurulu
3: de
12: güç
3: kömürle ilgili hala bir radikal bir karar alınmadığını
12: yok
3: gösteren
12: tabii.
3: uyarılar var. Önemli
12: Maalesef.
3: uyarılar var. Onları da daha sonra konuşuruz
12: Maalesef.
3: zaten.
12: Evet. Evet, birincisi buydu. İkincisi, ilginç bir yeşiller şeyi kararı. İngiltere'de Bristol'da yeşillerin çoğunlukta olduğu, ki Yeşiller Partisi'nin de İngiltere'deki anketlerdeki oy oranı %10'ların üzerinde seyrediyor hala, bu Jack Polanski etkisi. Bristol'daki yerel yönetim bütün hızlı moda ile ilgili reklamları yasaklamış kentte. Diyor ki biz bir yandan hani çevreyi korumak için, yoğun hava kalitesi için falan yoğun bir çaba sarf ederken, Bristol'ın kirleticiler için bir reklam panosu olmasına izin veremeyiz demişler ve bunu da şeyler izleyecekmiş. SUV'lerin, yani bu büyük araçların, hava yollarının ve cruise gemilerinin reklamları da kısıtlanacakmış bunun hemen ardından. İlginç işler oluyor. Ama en güzel haberim şu Ömer abi, sen
3: Sona
12: seveceksin bunu
3: sakladın.
12: şimdi. Evet, İngiltere'de yine Şarap üreticileri bu yazki sıcaklar nedeniyle mükemmel bir
3: Evet.
12: rekolte bekliyorlarmış. Nasıl?
3: Ben biliyorsun ama ben bu konuda bir kahinlik de yapmış ve bunu söylemiştim.
12: Biliyorum, biliyorum. O yüzden dedim zaten.
3: Teşekkür ederim. Bayağı iyi. Özellikle de şampanya gibi köpüklü şaraplarda müthiş bir rekolte bekliyorlarmış.
12: Evet, hem de kalite çok iyi olacakmış. Çünkü hava çok sıcak gittiği için üzümler bol
3: Tatlandırıyor.
12: şekerli olmuş, tatlı
3: Evet.
12: olmuş. Dolayısıyla nefis bir şarap, İngiliz şarabı. Neydi? Asılacaksan İngiliz sicimiyle
3: Bol.
12: ve işte küresel ısınmayı da İngiliz şarabıyla diyelim. Durum maalesef bu. Evet, toparlayalım.
3: Evet.
12: Yine bir müzikle çıkalım. Bu sefer bir doğum günü kutlaması yapacağız. Sir Barry Gibb, İngiliz müzisyen, Bee Gees'in kalan tek üyesi. Kardeşleri Robin ve Morris Gibb, ikiz kardeşler, onlar hayatını kaybetmişti. Barry Gibb 80 yaşına bastı 1 Eylül'de. Şimdi ben de Bee Gees hayranı olduğum için çok eski Barry Gibb'in 80. yaş gününü kutlayalım istedim. Ama onun birkaç hafta önce kaybettiğimiz Dolly Parton'la yaptığı, daha 2021'de çıkmış bir albümdü bu. Onunla yaptığı bir düeti dinleyelim. Meşhur şarkıları Barry Gibb'in, Words, pek çok sanatçı seslendirmiştir.
3: Böylece Dolly Parton'u da bir kez daha
12: O
3: anmış
12: Dolly
3: oluruz.
12: Parton'ı da bir kez daha anacağız. Şimdi Barry Gibb, Dolly Parton düetinden Words'u dinliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Jale Karabekir'e teşekkür ederiz.
3: Hoş geldiniz.

0: Apaçık Radyo.
1: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Esra Çelik ve Caner Etli.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Esra Çelik ve Caner Etli'ye teşekkür

0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Herkese merhaba. Bugün yeryüzlerinde Kentin Köpüğü programında alışılmış formatın biraz dışına çıkarak İstanbul çalışmaları açısından son derece önemli. Ancak ne yazık ki farklı nedenlerle hak ettiği kadar öne çıkmamış bir eser hakkında konuşacağız. Daha önce Suat Derviş, Köyük Balkan, Bourdieu, Şehirde kitabı üzerinde, çizgi romanlar üzerinde benzer programlar yapmıştık. Ancak köpüğü, Kentin Köpüğü'nde ara ara bu formatta programları zamanla yapmayı deneyeceğiz. Bu bölümde yeri geldikçe eski yeni sergiler, filmler, romanlar, sözlü tarih anlatıları üzerinde de duracağız. Buna benzer çalışmalar da yaptık. Mesela Fener sergisi üzerinde de bir konuşma yapmıştık. Şimdi bugün konuşacağımız konu daha önce yayınlanmış bir kitap. Tekeli'nin 2013 yılında Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıkan İstanbul Planlamasının ve Gelişmesinin Öyküsü adlı eseri. Bu eserin seçilmiş olması elbette işte tesadüfi değil. En az 3 tane önemli neden sayabiliriz. İlk olarak kent ve özel olarak planlama tarihçiliği 1990 öncesinde Türkiye'de çok gelişmiş bir alan değildi. Bu alanda çok az sayıda çalışma var. Oysa günümüzde bu alana ilgi ülkenin her köşesinde hızla yükseliyor. Araştırmacılar için İstanbul gibi bir dünya kentinde yaşanan süreçler ve farklılaşmaya ilişkin genel bir anlatıya sahip olmak çok önemli. İstanbul kent çalışmaları için bir eski tekelinin anlatıları yeterince değerlendirilmemiş bir laboratuvar oluşuyor. Tekeli'ye göre İstanbul, Türkiye'nin neresinde olursa olsun kent araştırmacıları açısından İstanbul çalışmaları müthiş bir laboratuvar. Çünkü İstanbul'da görmediğimiz bazı, o kentlerde görmediğimiz bazı küçük eğilimler İstanbul'da çok belirgin olarak ortaya çıkıyor. İkinci olarak kent tarihçiliği farklılaşmış bir çalışma alanıdır. Deyim yerindeyse kent tarihi var, kent tarihi var. Mesela abileri ve kitabeleriyle beldemiz diye şeklinde özetleyebileceğimiz bir sürü amatör yerel tarih yayını var. Bunlar yararsız olmasa da kent tarihçiliğinin potansiyel katkısını somutlaştırmakta yetersiz kalan çalışmalar. Oysa kapsamlı bir kent tarihi çalışması toplumsal, siyasi, ekonomik, kültürel süreçlerin gündelik yaşam çevremizi ve mekanı nasıl şekillendirdiği konusunda ufuk açıcı olabilir. Toplumsal değişim çoğu kez bizler hiç farkına varmadan şekillenir. Adı konulup gündeme geldiğinde ise zaten olan olmuştur. Tekeli'nin İstanbul kent tarihi içinde yaşarken pek de farkına varmadığımız büyük toplumsal dönüşümün gündelik yaşamda nerede, ne biçimde ortaya çıktığını özlü örneklerle ortaya koyan bir öyküdür. Çok farklı amaçlarla da kullanılabilir. Son olarak üçüncü neden, tüm akademik, sanatsal ve kültürel ürünlerde olduğu gibi günümüzden 40 yıl önce yayınlanmış bir çalışma, günümüzde yazılsa gerçekten de aynı biçim, aynı kavram, aynı kavramsal çerçevede yazılmaz. Yazılamaz. Ancak burada deyim yerindeyse iki tür çalışma var. Bir tanesine deyim yerindeyse iyi yaşlanan çalışmalar, eserler, zamanın aşındırıcı etkisiyle hızlı yaşlanmamış eserler, bir de zaman içinde hızlı yaşlanmış, geçersizleşmiş, geride kalmış, biraz Fransızca söylenirse depase, biraz modası geçmiş eserler gibi görebiliriz. Burada, bu özellikle İngilizce

0: Bu özellik nedeniyle İngilizce konuşulan ülkelerde genellikle sanat eserlerinde olduğu gibi toplum bilim alanında özenle dikkate alınan bir ayrım. Bu bağlamda mesela Miles Davis'in milyonlara caz müziğini sevdiren ünlü Kind of Blue albümünü düşünebiliriz. 50 yıl sonra bu albüm tüm ayrıntılarıyla beraber yeniden yayınlandı. Beatles'ın diskografisi böyle her yıl yeniden yıl dönümleri itibariyle yeniden yayınlanıyor. Mesela David Harvey'in 1972 yılında yayınlanan Sosyal Toplumsal Adalet ve Şehir adlı kitabı yayınlandıktan 50 yıl sonra üzerinde durulan yeni bir çalışmaya dönüştü. Çünkü kitap aslında 1972'de kendinden önceki çalışma akademik yaklaşımda bir kırılma göstergesiydi. Yepyeni bir araştırma alanının kurucu metinleri arasında da sayılıyor. Bizde ne yazık ki bu tür bir gelenek yok. Şayet olsaydı Tekeli'nin İstanbul Planlamasının ve Gelişiminin Öyküsü adlı kitabını bu tür bir yeniden düşünmeye aday eserler arasında değerlendirebilirdik.
1: Evet hocam, merhaba. Bugün formatı biraz değiştirdik ama değişmeyen kısmı ben yine size sorular soracağım. Bu
0: Evet.
1: iyi yaşlanan kitap hakkında size sorularım olacak. İlk soruyla başlayayım. Bugün neden 40 yılı aşkın bir süre önce yazılmış bir İstanbul kitabını konuşuyoruz? Siz şimdi bu kitabın özelliklerini girişte anlattınız. Ancak kitabın bir de biraz sıra dışı bir yayın öyküsü var. Kitap aslında 1986'da yazılan bir kitap ama 2013'te basılıyor. Bize birazcık bu yayınlanma hikayesini anlatır mısınız?
0: Evet, yani bu kitabın çok ilginç bir öyküsü var. Ben de bu öykünün bir kısmını yakından biliyorum. O yüzden bunun öyküsüyle başlamakta yarar var ki bu kitabın ortaya çıkış öyküsü nereden çıktığı kitabın giriş sunuş bölümünde Tekeli tarafından anlatılıyor. Şimdi bu kitap aslında 1985 yılında bir Kanada araştırma kuruluşu IDRC dediğimiz'nin sağladığı bir fon ile Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin yönettiği bir proje kapsamında üretildi ve İstanbul'da ucuz konut nasıl üretilebilir, İstanbul'da konut meselesi nasıl sağlanıyor diye bir çalışmaydı. Ben burada bu çalışmaya katılan, yani projenin yöneticisi İlhan Tekeli'ydi ama ben de burada İstanbul'un sayısal Tümertekin'den sonra ikinci sanayi coğrafyası çalışmasını yaptım. Konut konusunda da Ali Türel hocamız ve yitirdiğimiz Tansu Şenyapılı benim hocamın bulunduğu ve Erhan Acar'ın bulunduğu bir ekip tarafından yapıldı bu araştırma. Bu çalışmada İlhan Tekeli de İstanbul'un gelişme öyküsünü, İstanbul tarihini, bir çeşit imar tarihini ele aldı. Ve kitap İngilizce olarak 1990'ların başında İstanbul Belediyesi tarafından çok, nasıl diyelim, da başarılı olmayan bir formatta İngilizce olarak yayınlandı. Bu kitabı genellikle Ankara'daki arkadaşlar Mavi Kitap diye derler. İşte içerisinde bu yazarların, demin saydığım yazarların kısımları var ve tabii her zaman olduğu gibi en kapsamlı çalışmayı İlhan Bey yaptı. Onun metni böyle bir kitap bölümü değil de daha sonradan 400 sayfalık bu kitaba dönüşecek uzun bir makaleydi. Koca bir kitaptı ve bu kitap İngilizce olarak yayınlandı. Çok da böyle o dönemin 80'lerin sonundaki çalkantılı ortamda İngilizce bir kitap olarak çok da dikkat çekmedi. Herkesin de farklı araştırma alanları oldu. Ben ondan sonra tezimi İstanbul Sanayi Coğrafyası üzerine yaptım. Oradaki çalışmalardan, veri tabanlarından yayınlandım. Erhan Acar'la beraber işte bizim orada İstanbul'da emeğin mekanı üzerine yazılarımız var, araştırma sonuçlarımız var. Fakat en bu kitabın giriş kısmında ve bugün hakkında konuşacağımız kitap aslında İlhan Tekeli'nin hazırladığı bir İstanbul imar tarihi diyebileceğimiz veya İstanbul kent tarihi diyelim. O başlığa çok mütevazı olarak İstanbul gelişmesinin öyküsü demiş ama bence bu tam anlamıyla bir İstanbul kent tarihidir ve mükemmel bir kent tarihidir. İşte bu kitabı bugün ele alacağız. Bu efendim 85'te yayınlanan kitap İngilizce olarak uzun süre böyle bir şeyde raflarda unutulmuş bir kitap olarak kaldı. Sonra 2000'li yılların başında İlhan Tekeli'nin bütün eserleri yeniden basılırken İlhan Bey benden bu kitabın Türkçe yayınında bu kitabı böyle kuru bir anlatı olmaktan çıkarıp içine resimler, grafikler ekleme görevini verdi. Ben de onu işte bir arkadaşla beraber arşivlerde çalışarak kitaba yeni resimler, orada anlatılan yerleri gösteren bir kitabı biraz daha rahat okunabilir hale getirmeye çalıştık. Ve kitap aslında 1990'larda kitabın anlatısı bitiyor. 1839'da Tanzimat'la başlayan öykü işte 1990'larda bitiyor. Yani 160 yıllık bir tarihi şey yapıyor. Fakat bu yayınlanan kitap orada da durmuyor. Çünkü 2013'te yayınlandığı için bu kitap yani 90-2013 arasındaki geçen 25 yıllık döneme ilişkin bir çok uzun bir post fast var. Yani kitabın bir son bölüm eklenmiş vaziyette. Burada da İlhan Tekeli'nin İstanbul'un 90'lı yıllardan sonra dünya kenti oluş sürecinde geçirdiği dönüşümleri anlatan uzun bir bölüm var. İşte böyle bir zannediyorum böyle bir öykü 2013'te böyle buraya kadar geldi. Evet.
1: Evet. Hocam, kitabın önemli özelliklerinden biri İstanbul'un planlama tarihini kendi başına ele almaması. Tekeli bu tarihi Türkiye'nin modernleşme sürecinin içine yerleştiriyor aslında. Bu dönemleme neden önemli sizce ve İstanbul'un planlama tarihi Türkiye'nin modernleşme sürecinin mekansal iz düşümleri üzerinden anlatılıyor. Ne söylersiniz bu konuda hocam?
0: Evet. Şimdi tabii demin konuşmaya başlarken dedim ki yani bu sorun kitabın belki de en kalıcı, en önemli göstergelerinden bir tanesi. Kitap aslında Osmanlı'nın Osmanlı modernleşme yani reform Otoman dedikleri Tanzimat'la başlıyor 1839'larda ve o tarihten 1990'lara kadar İstanbul'un geçirdiği dönüşüm Türkiye toplumsal tarih çalışmalarında kullanılan dörtlü bir dönemleme üzerinden ele alınıyor. Burada bunlardan bir tane birinci dönem 1839-1923 dönemi. Bu dönem işte şeyde literatürde işte Osmanlı'nın modernleşme dönemi genellikle buna kitapta utangaç modernite, shy modernity deniyor. Burada modernleşme iradesi vardır ama bunun kapsamı bütün toplumsal hayatı kapsayacak kadar geçerli değil. Seçmeci bir modernleşme. İkinci dönem Cumhuriyet'le beraber başlıyor ve 46'ya kadar sürüyor. Burası işte bir tek parti dönemi. Buna da radikal modernite deniyor. Tek parti döneminde işte reformların ve ulus devletin kuruluşu Ankara'dan gelen bir otoriter yönetim altında gerçekleşiyor. Üçüncü dönem 1950'den başlıyor ve 1980'lere kadar gidiyor ki bizim bu dönem aslında çok partili toplumsal yaşam dönemi. Buna da kitapta popülist modernite şeklinde adlandırılıyor. 80 sonrası dönem ise 1990'da biteceğini düşünürseniz işte Özal'lı yıllar, 1980 sonrasındaki ilk liberal dönem diyoruz. Ondan sonraki dönemlerin adı yok. Onlara da yeni zamanlar diyebiliriz. 2000'li yıllardan sonra AKP iktidarıyla beraber Türkiye'nin girdiği yeni yönetim biçimleri, yeni işte Avrupa Birliği reformları, o reformların bir kısmının uygulanması, bir kısmının uygulanmaması gibi şey yapılıyor. Yani bu dört dönem şey yapılıyor. Burada bu dönemlerin önemli kısmı, önemli olan şeyi, bu dönemleme aslında tarihe özgü bir dönemleme değil. Genellikle toplumsal tarih çalışmalarında, iktisat tarihi çalışmalarında bu dönemleme aslında birer birikim rejimi, farklı yönetim stillerinin uygulandığı dönemler olarak tanımlanıyor. Ve bu ancak Tekeri'nin kitabının önemli kısmı bu dönemlerin aslında İstanbul şehrinin yapılanmasına, şekillenmesine, planlamasına nasıl yansıdığını ve bunların aslında bu soyut olarak anlatılan dönemlemenin kent mekanına, planlama sistemine, konut yapısına, ulaşım sistemine nasıl yansıdığını açıkça ortaya koyuyor. O nedenle bu İstanbul'un fiziksel tarihini anlatmak yerine bu fiziksel tarihin arkasındaki birikim rejimlerini, toplumsal süreçlerini ve siyasal rejimleri bir arada ele alan çok kapsamlı bir kent tarihi çalışmasıdır. O yüzden kitabın şeyi, özelliği bu dört dönemli şey içerisinde hem yapısal faktörleri hem de İstanbul'a özgü özgünlükleri, ayırt edicilikleri, yerellikleri ortaya koyması diyebiliriz.
1: Hocam, buradan bir de kitabın getirdiği, sizin de bahsettiğiniz az önce, özgün ve önemli kavramlara geçelim istiyorum aslında. Bunlardan ilki devrevi planlama. Bu kavramdan ne anlamamız gerekiyor hocam ve İstanbul tarihine ne açıdan katkı sağlar bu kavram? Biraz açabilir misiniz bunu?
0: Şimdi bu devrevi planlama kavramı, İngilizce söylersek hani cyclical, böyle gidip gelen, böyle yükselip yükselen, ondan sonra belli yerde duraksayan, ondan sonra çözülen bir planlama anlayışı var. Genellikle İstanbul'un böyle planlama tarihinin çok başarılı olmadığı ve de İstanbul'un planlamasının İstanbul'un şekillenmesinde çok etkili olmadığı söylenir ve İstanbul'da hani her taraf betonlandı, planlama hiç etkili olmadı şeklinde bir anlatı vardır. Fakat böyle Tanzimat'tan 1990'lara kadar uzun erimli bir değerlendirme yapıldığında planlamanın yükseldiği dönemler var. Çok önemli işler başardığı dönemler var. Fakat bu dönemlerin ardından yani planlamanın kentin gelişme süreçlerine tam egemenlik altına alınmasını engelleyen yapısal faktörler var. Yani İstanbul'un böyle gelişme süreci, planlı dönemlerin yükseldiği dönemler, planlamanın durakladığı dönemler gibi böyle bir dalgalı bir şey yapıyor. Bu yüzden böyle İstanbul'a plansız bir kent olarak ele almak şey değil, doğru değil. Tam anlamıyla planlı bir kent almak olarak yorumlamak da doğru değil. Yani planlamayla plansızlığın at başı gittiği, birbirini izlediği dönemler üzerinden okumak daha doğru bir anlatı oluyor. Bu yaklaşımda planlama doğrusal bir süreç, bütün kentin gelişme sürecini kontrol eden bir yapı, süreç gibi alınmıyor. Bir sorun ortaya çıktığı zaman, çok ağırlaştığı zaman planlı bir döneme geçildiği, bu planın ilk uygulamalarının yapıldığı, bu plana uygun kuralların, kurumların, yasaların, yönetmeliklerin çıktığı ve kenti daha rasyonel bir hale yönetilmeye başlandığı gözüküyor. Fakat bu süreç sonuna kadar götürülemiyor. Ortalıktaki problemler biraz çözülmeye başladıktan sonra İstanbul'da bu kontrolün gevşediği ve yeni dönemde yeni sorunların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da böyle planlamanın yükseldiği, çözüldüğü böyle bir şey. Yarı planlı, yarı plansız planlamanın tam kente hakim olmadığı ama hiç de yok diyemeyeceğimiz çok ilginç hibrit melez bir yapı var ve bu tabii İstanbul'u batıdaki örneklerinden çok ayırt ediyor ve İstanbul'a özgün bir gelişme sürecinin habercisi oluyor.
1: Evet. Kitabın bir diğer önemli kavramı da imar operasyonu. İmar operasyonu kavramını kapsamlı bir planlama uygulamasından ayıran temel farklar neler hocam?
0: Şimdi İstanbul'un gelişme sürecinin dört böyle ana dönem altında ele alındığını gördük. Bu dönemleri de adlarını da söyledik. İşte utangaç modernite dönemi, arkasından radikal modernite dönemi, arkasından popülist modernite dönemi 50-80 arası ve 80 sonrasında da işte İstanbul'un dünya kenti olma yolunda ilerlediği, açıldığı dönemler var. Her bu dönemde İstanbul'un yaşadığı bir büyük imar operasyonu var. İmar operasyonu dediğimiz şey çok kapsamlı bir dönüşüm operasyonu. Bu tabii söylediğin gibi yani böyle imar operasyonu aslında büyük bir kentsel dönüşüm süreci. Fakat bu böyle tipik bir kentsel dönüşüm modeli değil. Bunlar çok olağanüstü koşullarda, olağanüstü yetkilerle, olağanüstü şeyler, aktörler tarafından ve merkezi yönetimin açık desteği ile gerçekleştiriliyor. Bunlardan mesela bu utangaç dönem ve modernite döneminde İstanbul'un yaşadığı en büyük dönüşümlerden bir tanesini operatör Cemil Topuzlu Paşa tarafından yapılan büyük bir imar operasyonu var. Burada olağanüstü derecede büyük şeyler, fonlar kullanılıyor ve kent aslında elektrikle aydınlatılan yani böyle bir ikinci sanayi devriminin süreçlerini taşıyabilecek bir yapı kazandırılıyor. Bu böyle bunu diğer operasyonlardan ayıran şey bunlar tekil olarak şirketlerin, aktörlerin, girişimcilerin yaptığı operasyonlar değil, büyük bir şeyle, büyük devlet arkasına devlet gücünü yasal, olağanüstü yasal yetkiler alınarak yapılmış çok kapsamlı operasyonlar. Cemil Topuzlu operasyonunun en büyük yani böyle nasıl diyelim alameti farikalarından birisi İstanbul'da hala izleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi yeni caminin önündeki meydanın açılması. İşte orası İstanbul'un en merkezi yeri ve en böyle karışık yerlerinden bir tanesi. İkincisi işte bu yeni eski Galata Köprüsü dediğimiz ama o zaman yeni köprü dediğimiz işte bu şimdiki köprüden önceki köprünün yapılması. O köprünün üzerinden tramvay geçebiliyor ve bu şekilde şeyden gelen Boğaz'dan gelen tramvay hatları Karaköy'de hiç dönebilecek yer olmadığı için köprü üzerinden geçerek Eminönü'ne gidiyorlar ve orada dönüyorlar. Ve böyle bir yeni ulaşım düzenlemeleri, yeni şeylerle yani vapur düzenlemeleri, yeni rıhtımlar, yeni işte şey gibi belediye yapıları yani böyle daha sonra mezbahalar, belediye parkları, Gülhane Parkı'nın açılması gibi o tarihe kadar hiç eşi benzeri olmamış büyüklükte büyük operasyonlar. İkinci dönemde yani bu radikal modernite dönemindeki operasyonu Lütfi Kırdar, belediye başkanı ve vali ikisi aynı otoritede o dönemde toplanmış. Onlar işte İstanbul'da PROS planında öngörülen bütün uygulamaları yapıyorlar. Gezi Parkı'nın açılması, Taksim Meydanı'nın düzenlenmesi, spor sergi sarayının yapılması, açık hava tiyatrosunun yapılması, şeyde Dolmabahçe'de bugün İnönü Stadı dediğimiz stadın yapılması ve PROS planının uygulanmasıyla ilişkin 1945-50 döneminde yapılmış büyük operasyonlar, bunun şeyleri böyle ne kadar kapsamlı bir şey olduğu o dönemde yayınlanmış Güzelleşen İstanbul adlı kitapta şey yapılıyor. Yani bu arkasında büyük bir devlet desteği olmadan bu operasyonları bu büyüklükte yapmak, gerçekleştirmek gerçekten bir belediye açısından imkansız diyebileceğimiz derecede kapsamlı bir operasyon. Üçüncü dönemde hepimizin bildiği İstanbul'un yaşadığı büyük bir imar operasyonu var. Bu da Menderes'in tabii hepimizin bildiği operasyon. Vatan Millet caddelerinin açılması, işte Yıldız Yokuşu'nun, Barbaros Bulvarı'nın açılması, Karaköy Meydanı'nın açılması, şeye doğru giden Karaköy Meydanı'ndan işte Topkapı'ya giden aksların açılması gibi çok büyük istimlaklerle şey yapılan, öne çıkan operasyon. Dördüncü dönemdeki o büyük operasyon ise işte o zamanın belediye başkanı Dalan'ın yaptığı operasyon. Bu dönemde işte Haliç'in kıyılarındaki sanayi ve depolama tesislerinin ortadan kaldırılması, İstanbul'a yeniden tramvay sisteminin ve hafif metro sistemlerinin kurulmaya başlaması, işte Tarlabaşı Bulvarı'nın açılması, işte Perşembe Pazarı'nın yıkılarak Perpa'ya taşınması, bunlar yani herhangi bir büyük İstanbul ölçeğindeki bir kentte görebileceğimiz çok büyük operasyonlar. Bunların arasında Boğaz'da yapılan kazıklı yol sistemlerini, Anadolu yakasında ve İstanbul yakasında sahil yollarının açılması, süreklilik olarak açılması, büyük İstanbul'un boş alanlarına 5 yıldızlı otellerin yapımına izin verilmesi ve İstanbul'un aslında alışılmış geleneksel skyline'ın, silüetinin daha çok dünya kentlerine özgü bir biçimde şekillenmesi. Tabii bu kitabın bittiği tarihte son dönemde, yani 90 sonrasında yapılan büyük şeylere ancak değiniliyor en son kısımda, ama bunların neler olduğunu bizim Murat Tülekler'in hazırladığı, Serbest Mimarlar Derneği'ne için hazırladığı işte mega projelerde görebiliyoruz. Yani 2000'li yıllarda ki dönüşümde kitapta yer almamakla beraber bu aynı çerçevede ele alınabilir. Burada işte 3. Hava Meydanı'nın yapılması, 3. Köprünün yapılması, işte Anadolu Otoyolu'nun yapılması ve yüzlerce proje bu bağlamda şey yapılabilir, sıralanabilir. Yani bu açıdan yaklaşıldığında İstanbul'da yaşanan bu büyük dönüşüm aslında 1980'lerde yaşanan dönüşümün böyle kat be kat büyüklüğünde değişimlere sebep oldu ki mesela sadece 3. Hava Meydanı'nın kapladığı alanın hemen hemen tarihi Suriçi İstanbul'un 2 katı büyüklüğü olduğunu söylersem neden bahsettiğim çok daha iyi anlaşılacaktır diyebiliriz. Evet,
1: İstanbul'un planlama tarihinde operasyondan bol bir şey yok da diyebiliriz sanırım.
0: Evet.
1: Şimdi bir müzik arası verelim hocam. Bugün ne dinliyoruz?
0: Bugün Nat King Cole'dan The Autumn Leaves'i çalmayı öneriyorum.
1: Tamam,
0: bakalım.
1: O zaman onu dinliyoruz. Şarkı arasından sonra da İlhan Tekeli'nin İstanbul'un planlanmasını ve gelişmesinin öyküsü başlıklı kitabı üzerine konuşmaya devam ediyoruz.

0: Yeryüzlerinde Kentin Köpüğü programında Murat Güvenç'le beraber bugün İstanbul'un planlanmasının ve gelişmesinin öyküsü kitabını, İlhan Tekeli'nin kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam birinci bölümün sonunda imar operasyonlarından bahsettiniz İstanbul'un planlama tarihindeki. İstanbul'da planlama kurumları ve uzmanlık geliştikçe kentin daha planlı hale gelmesini bekliyoruz ama kentin en büyük dönüşümlerinden bazıları tam tersine olağan planlama mekanizmalarının dışına çıkarak gerçekleştiriliyor. O zaman biraz paradoksal bir sonuç çıkmıyor mu burada sizce?
1: Evet, çıkıyor ve kitabında belki de gösterdiği ve en önemli katkısı da tam da bu noktada duruyor. Yani böyle bir İstanbul'un kent tarihi bir tırnak içinde söylüyorum normal gelişme dönemleri ve bu dönemlerde biriken sorunların, çözülemeyen sorunların olağanüstü operasyonlarla çözüldüğü böyle dönüşüm şeyleri. Dönüşüm dönemleri ki ona da imar operasyonlarının birbirini izlemesi üzerinden anlatılıyor. O da şöyle bir şey, yani Batı ülkelerinde gördüğümüz gibi modernitenin kent mekanı üzerindeki egemenliği, kontrolü tam değil, yarı, kısmi, paylaşılan bir kontrol var. Bu kontrolün dışında kalan aktörler, şeyin modernite projesinin çözemediği problemleri kendi bildikleri yöntemlerle çözüyorlar ve böyle olduğu zaman hiç modernite projesinde olmayan emrivakilerle karşılaşılıyor. Mesela gecekondu bunlardan bir tanesi. Gecekondudan önceki konut sunum biçiminde iki tane bileşen var. Bir tanesi böyle daha çok müstakil evler yapmak, kübik mimari, 1930'lu yıllarda anlatılan böyle aile evleri gibi. Bu örneklerine Kadıköy yakasında, Üsküdar'da daha çok İstanbul yakasında Bakırköy taraflarında rastladığımız böyle küçük orta sınıf evleri var. Bir de apartmanlar var. Apartmanlar da şehir merkezinde çok rantın yüksek olduğu yerlerde yapılan şeyler. Fakat 1900 şeylerden sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kent yüksek göç almaya başladığı zaman kente gelen göçmenin konut ihtiyacını bu şeyle çözmek ihtimali kalmıyor. Bu modernist kamu konut sunum biçimleri üzerinden gecekondu veya müstakil ev, bireysel konut üretim modeli içinde toplamak, karşılamak mümkün olmuyor. Kamunun Batı örneklerinde olduğu gibi geniş bir toplu konut programı yürütmesine de imkan yok. Bu durumda karşımıza hiç hesapta olmayan bir gecekondu problemi çıkıyor. Ve bu gecekondu aslında bir problem mi, çözüm mü? Yeni bir konut sunum biçimi olarak öne çıkıyor ve bu dönemde işte modernite probleminin çözemediği konut sorununu böyle bir yerel, inovatif bir biçimde, buluşçu bir şekilde insanlar çözüyorlar. Ama bu çözüm bazı sorunları çözerken işte gecekondulu, dolmuşlu, iş portalı, küçük üreticilere dayalı, çok da kontrol altında olmayan bir şehir formu yaratıyor. Ve bu şehir formu da daha sonraki dönemlerde, yani neoliberal döneme geçtiği zaman İstanbul'un dünya kenti olma sürecinde karşılaştığı en büyük problemlerden bir tanesini yaratıyor. Yani böylesine kitabın özgün tarafı bizim çelişki, paradoks gibi gördüğümüz süreçler aslında modernite sürecinin İstanbul bağlamında Batı ülkelerinde gözlenen modelin biraz daha dışında, biraz daha yerel, biraz daha özgün bir biçimde şekillenişiyle ilgili. O yüzden bunlar paradoks değil de kitabın açıkladığı doğrusal olmayan sıçramalı bir gelişim süreci. Burada aslında kitabın katkısı, önemi daha da öne çıkılıyor. Çünkü İstanbul'un tarihi burada bu şeyde, modelde iktisadi, yapısal süreçlerin belirlediği kaçınılmaz bir sonuç gibi değil. Bu tür yapısal faktörler var. Fakat bu tür yapısal faktörler kentin hemen hemen her yerinde yerel aktörlerin, paydaşların yorumladıkları biçimde, müzakere ettikleri koşullarda mekana yansıyor ve bu şekilde toplum bilimlerinde çok temel bir sorun ve ikilem olan yapı mı belirleyici oluyor, fail mi belirleyici oluyor ikilemine düşmeden hem yapıya hem faile kenti şekillendirmekte önemli rol veren ve kentin şekillenişini, gelişmesini bu etkileşim üzerinden anlatan bir anlatı kurulmuş oluyor. O yüzden bu kitabın bence en önemli bölümü böyle bir şey. Bu yüzden kent aslında yapıların otomatik bir sonucu gibi değil. Ama aynı zamanda kent tümüyle iradi süreçlerle de şekillenmiyor. O yüzden kent yapısı böyle bir yere özgü, yapıyı reddetmeyen ama bütün süreçleri de büyük adamların iradesine indirgemeyen bir etkileşimli süreç içerisinde, ilişkisel süreç içerisinde çok boyutlu olarak ele alınıyor. O yüzden bir determinist bir anlatı değil ama yerel aktörlere şey yapılan, atfedilmiş bir kahramanlık öyküsü de değil. Bu ikisinin beraber ele alındığı bir model gibi düşünebiliriz.
0: Evet. Programın başında da siz de söylediniz, bu kitap neredeyse 40 yıl önce yazıldı. İstanbul üzerine ve kent çalışmaları planlama üzerine o tarihten bu yana da zengin bir literatür oluştu. Şimdi bunu biraz provokatif olarak soracağım ama neden bugün İlhan Tekeli'nin bu kitabına geri dönelim ve okuyalım?
1: Bence,
0: kitabın önemine dair siz tabii programın başından beri çokça şey söylediniz, anlattınız. Ama biraz da toparlayıcı bir soru olması için de soruyorum bunu.
1: Evet, yani şimdi tabii kitap bugün yazılsa başka türlü ele alınır. Kitabın yazıldığı dönemde ben çok iyi hatırlıyorum, daha şimdiki bilgisayarlar yoktu. Yani büyük bilgisayarlar vardı. Haritalar hala elle yapılıyordu. GIS falan daha henüz icat edilmemişti. Yani çok farklı bir dönemde yazılmış olan bir şey. Fakat ona rağmen 1980'li yıllardaki temel araştırma problematiğine, özellikle bu yapı fail farklılaşmasına ve önem veren, modernizmin böyle katı kalıplarına şey yapmayan, katı belirleyiciliklerine yer vermeyen ve toplumsal süreçleri böyle temel basit bir nedensellik ilişkisi üzerinden değil, sistemlerin karşılıklı etkileşimi üzerinden ele alan ve yerel olumsallıklara, yerel arizi durumlara şey yapan, ağırlık veren bir anlatı kuruluyor. Şimdi kitabın kurduğu anlatı bence çerçeve olarak hala geçerliliğini koruyor. Elbette bu çerçeveyi ele alıp bugün çok daha ayrıntılı tekniklerle yerel özgünlükleri kitabın anlattığından çok daha derinleştirmek mümkün. Biz bunu bir kere denedik. Kitabın en arka tarafında, en sonuç kısmında bu kitaba ek olarak verilen bu gelişme öyküsünü anlatan 9 değişik kanalda bir zaman çizelgeleri var. Yani evet. 1830'lardan günümüze gelirken ulaşım sisteminde ne gibi teknolojik değişiklikler, ne gibi yasal çerçeveler olmuş, konut sistemi nasıl değişmiş, arazi mülkiyeti nasıl değişmiş, planlama sisteminde nasıl şeyler yapılmış. Buradaki kırılma noktaları 9 tane eksen olarak ele alınıyor. Biz hatırlarsak
0: İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde yapmıştık, hatırlıyorum bunu. Evet.
1: Bunu Kitabın bittiği tarihlerden günümüze kadar uzattıydık aynı çizgileri. Ve de ondan sonra bir ek aldıydık. Ben onu da İlhan Bey'e bir küçük hediye olarak götürmüştüm. Yani,
0: hatırlıyorum.
1: Hatırlıyorsun değil mi? Şimdi bunun güzel tarafı, şimdi hangi dönemi çalışırsak çalışalım, ister 19. yüzyılı çalışalım, isterse erken moderniteyi çalışalım, 1950'leri çalışalım. Araştırmacının çalıştığı dönemin nasıl bir dönem olduğunu anlayabilmesi için tek bir şey yapması gerekiyor. Bulunduğu tarihe yakın bir tarihten o çizelge üzerinde yatay bir çizgi çizmesi gerekiyor. O yatay çizgi çizdiği zaman hani ulaşım planlaması, örgütlenmesi içinde neredeyiz, arazi mülkiyetini hangi yasalar destekliyor, planlama alanında hangi yasalar var, bunların hepsini yan yana görebiliyoruz. O yüzden bugün o döneme ilişkin araştırma yapacaklara bir şey sunuyor, bir çerçeve sunuyor. Bu tabii geliştirilebilir, ayrıntılandırılabilir bir çerçeve ama bence kitabın en önemli katkılarından bir tanesi, çünkü araştırmacıya kısa, çok da özlü bir biçimde ilgilendiği dönemin neye benzediği, kendisindeki önceki dönemden nasıl ayrıldığı ve daha sonra bu dönemde yapılan edilen eylemlerin nasıl bir çerçeve hazırladığı konusunda çok ilginç ipuçları sağlıyor. O yüzden bu böyle bir kentin tarihine bitmiş ve ya noktası konmuş bir şey gibi anlatı şeklinde kurmuyor. Geliştirilebilir bir model halinde çok boyutlu bir şekilde kurmaya yardımcı oluyor. O yüzden ben bunu doğrusu değerlendirilmesi gereken, yeniden okunması gereken ve de geliştirilmesi gereken bir çerçeve olarak kullanabileceğini düşünüyorum. O yüzden nasıl diyeyim? Üzerinde durmaya, yeniden okumaya değer bir çerçeve olarak olduğunu düşündüm. Bunu yapanlar açısından da bence ödüllendirici olacak diyebilirim.
0: Evet, belki o çizelgenin de yeniden güncellenme zamanı da gelmiştir. Yeni eklemelerle 10 sene aradan sonra.
1: Evet, 10 sene aradan sonra yeniden düzenlenmesi gerekir. Ama dikkat ediyorsan bu genellikle yeni yeni ele alışlara elverişli. Şimdi ben son olarak baktım, kitabın artık şeyi de kalmamış. 2013 baskısının da mevcudu kalmamış. Ama belki bu programımız ilgi çekerse, kitaba yönelik talep artarsa, belki Tarih Vakfı bu kitabın ikinci bir baskısını geliştirilmiş bir biçimde yapmayı düşünebilir. Çünkü ben bunun İstanbul çalışmaları çalışacak insanlar açısından bütün sorunları çözen bir katkı olduğu iddiasında değilim. Ama göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir yapıt olduğunu düşünüyorum. O yüzden 40. yılında hatırlamayı yeğledim, uygun gördüm.
0: Çok iyi yaptınız hocam. Çok teşekkürler bugün anlattıklarınız için. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, iyi haftalar.
2: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Esra Çelik ve Caner Etli'ye teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: ...6 Şubat depremlerinin acısı hala yüreklerimizde. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.

17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer. Her çarşamba saat 15.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eda Başak Hirschberg'e teşekkür ederiz.
2: Să mă înșoară mărgeină, să-mi spune n-ai

0: Böyle oyunu falan yapma. Para.
1: Sattore, bayrari, amma.

0: கான கீரோ பாடை யோ அரதுவே கியோனி சோமன அரதுவே கியோனி கான கீரோ பாடை யோ.
1: Sevgili dostlar, hepinize merhabalar, selamlar, sevgiler gönderiyorum. Duran'ın benim yanında Muammer Ketencoğlu ile berabersiniz. Kumandada Selahattin Çolak var. Uzun süredir kayıt yapmamıştık onunla. Programı da 2 saat öncesinde kaydediyoruz. Bugün bir Tony Gatliff programı olacak. Sevgili Hakan Ünsever de yaptı. Belki Didem de yapmıştır sabahları. Bir süredir dinleyemedim. Ama Tony Gatliff'e 3 program, 30 program, 50 program azdır Açık Radyo'da. Apaçık Radyo'da radyomuza en yakışan isimlerden birisi. Kozmopolit kültürü, göçmenliği, ötekini, romanları, sürgünü, özgürlüğü vesaire. Bu temel meseleleri hayatının merkezine almış, filmlerinin de merkezine koymuş. Kendi hayatından, kendi sürgünlüklerinden, başkalarının acılarına, dertlerine, korkularına, romanların yalıtılmışlıklarına, 1000 yıllık sıkıntılarına değinen çok önemli bir film yönetmeni Tony Gatliff. Biliyorsunuz, birçoğunuz biliyor artık. Tutti Frutti, hani müzisyen olanları da bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Efendim, Tony Gatliff ile ilgili en temel bilgileri vereceğim. Daha çok müzik çalarım tabii ki. Yani çok güzel de bir haber yaptı Biyanet. Oradan izleyebilirsiniz ayrıca. Efendim, Tony Gatliff ile ilgili en temel bilgileri vereceğim. Daha çok müzik çalarım tabii ki. Yani çok güzel de bir haber yaptı Biyanet. Oradan izleyebilirsiniz ayrıca.

okuyabileceksiniz. Bu akşam yarından itibaren. 1948'de doğmuş Tony Gatliff. Kabiliye bölgesi, Kuzeydoğu Cezayir'de. Daha çok Berberi halkın yaşadığı bir bölge burası. Baba Berberi, annesi de Endülüslü bir Roman. Asıl ismi Michel Dambani. Tabii çocukluğu Cezayir Savaşı'yla gölgeleniyor. 1960'da hem bağımsızlıktan hemen önce Fransa'ya göçüyorlar. Çok zor bir hayat. 12 yaşında Fransa'ya göç. Sokak hayatı, kurumlarla mücadeleler, ıslah evleri, Arles kentine sürgün ve orada sinemayla tanışma. Tabii o yılların kült filmi Serseri Aşıklar gibi işte Jean-Luc Godard'ın yönettiği, hani görmeyen bir biri olarak sinema nasıl konuşuyorsun filan diyenler çıkabilir. Ben de bir şekilde bir kulak dolgunluğu var. O filmleri de dinledim yani. Bir takım kült filmleri. 1966'da aktör Michel Simon'la tanışıyor. Çok önemli bir destek alıyor ondan. Tiyatro okuluna giriyor. Bu arada okuma yazması da bayağı zayıf. Seçmelere katılırken bir arkadaşının yardımıyla bir şiir ezberliyor ve seçmeleri kazanıyor. Arkasından tiyatronun anlatmak istediklerini anlatmakta yetersiz kaldığını düşünüp sinemaya yöneliyor. Bu arada ilginç bir şekilde Çek filmlerinden hoşlanıyormuş Tony Gatliff. Çek filmlerinde sıradan insanı bulduğu için Çek sineması çok ilgisini çekiyormuş. 1975'te ilk filmini çekiyor. 1925'e kadar da yaklaşık 25 civarında film çekiyor. Bunların hepsi doğrudan roman kültürüyle ilgili değil tabii ki. Kendi hayatına dair, Cezayir Savaşı'na dair, hatta Fransa'ya yerleşen Cezayirlilerin tekrar kendi ülkelerine yolculuk ettiği filmlere dair çeşitli temalar var. Şimdi bugün size 3 filmden bölümler dinleteceğim. İlk filmimiz, dinlemeye başladık onu girişte kısacık bir parçayla. Kuzeybatı Hindistan'dan, yani Rajasthan'dan İspanya'ya kadar uzanan göç hikayesi. Ve büyük ölçüde müzik ve dansla anlatılıyor. Diyaloglar çok az. Belgesel demek daha doğrudur buna. 1993'te çekilmiş. Aynı yıl Türkiye'de Darphane'de hoş bir gösterim yapılmıştı. Ona katıldığımı hatırlıyorum. Tabii Rajasthan'dan başlıyor film. Sırayla yani Hindistan'dan sonra Mısır, Türkiye, Macaristan, pardon, Türkiye'den sonra Romanya'ya geçiyoruz. Romanya'dan sonra Macaristan, Slovakya, Fransa ve Endülüs'te bitiyor. Böyle bir göç hikayesi. Çok az diyalog var dediğim gibi. Şimdi 1000 sene önce gerçekleşen göçü müzik ve dans yardımıyla panoramik bir şekilde bizim önümüze getiriyor. Bu filmden seçtiğim, bu belgeselden seçtiğim 6 parçayı peş peşe dinleyeceğiz şimdi.

Evet, bugün buranın biri yanında Tuna Gatif'in çektiği filmlerden, üç filmden örnekler, müzikler dinleyeceğiz. Yani dinlemekteyiz daha doğrusu. Laçodrom bu filmin ismi. Adını söylemedim galiba. 1993'te çekilmiş. Laçodrom iyi yol, güvenli yol falan gibi bir şey. Hatta bazen de iyi yolculuklar anlamına da geliyormuş roman dilinden. Türkiye bölümünü 1990'da Sulu Kule'de çekmiş. Hasan Yarım Dünya ve arkadaşları çalmışlar. Onu duyduk zaten. Şimdi ikinci filmimiz 1997 yapımı. Yine bu filmin soundtrack CD'sini ilk elde edenlerden biriyim. Hollanda'da katıldığımız festival sırasında edinmiştim. Dün gibi hatırlıyorum doğrusu. Gajodilo filmin ismi. Çılgın yabancı, yani romanların roman olmayanlara gaco dediğini zaten biliyoruz. Burada Stefan adlı bir delikanlı var filmin merkezinde. Stefan babasından bildiği bir kasetin üzerindeki şarkıcı ismini aramak üzere Romanya'ya gidiyor ve romanlarla karşılaşıyor. Oradaki hikayeleri, roman müzisyenlerle geçen diyalogları, aşkı, yine belki aradığı ismi değil ama o isme yakın başka bir şarkıcıyı aslında hani kendini arama hikayesi diyelim. Buradan da size beş parça seçtim. Onları dinleyelim.

Evet sevgili dostlar, bugün Tony Gatti filmlerinden temalar dinliyoruz. Son filmimiz Transilvanya'ydı. Onun temalarının hepsini çalma fırsatım olmayacak. Zamanımız bayağı ilerlemiş. Ancak blokta bulacaksınız. Oradan seçtiğim parçaları, yani programı bütün dinlerseniz bloktan, buradan daha fazla malzeme dinleyeceksiniz. Transilvanya filminde de yine bir İtalyan kızının Romanyalı bir Roman müzisyenler aşkı müzisyenin Romanya'ya dönüşü ve İtalyan kızın da onu aramaya gidişiyle başlayıp türlü türlü hikayelerle devam ediyor. Transilvanya filminden temalarla bitireceğiz bugün. 2006'da çekilmiş bir film ve hem Gazzottino hem de Transilvanya filmi Cannes Festivali'nde ve başka festivallerde ödüller aldılar. Şimdilik hoşça kalın diyorum size. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Selamlar, sevgiler, hoşça kalın.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Yeşilçam Arkeolojisi.
4: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Merhabalar değerli Apaçık Radyo takipçileri. Yeni bir Yeşilçam Arkeosu'nda sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Utku Uluer ve bu haftaki konuğum Efekan. Hoş geldin Efekan.
6: Hoş bulduk Utku.
5: Evet, Efekan'la aslında muhabbetimiz bayağı öncelere dayanıyor. Fakat ben o dayandığı dönemlerde Efekan'ın böylesine bir sinema tutkunu olacağı ve daha sonra da kendi kitabını yazacağını o zaman tahmin edememiştim. Kendisiyle zaman zaman aralarda internet üzerinden sohbetler ederken Efekan bizlere tekrar sinema kitabıyla geldi ve ayağının tozuyla da şu anda İstanbul'da stüdyomuzda bizimle birlikte. Efendim hoş geldin.
6: Öncelikle hoş bulduk, merhabalar. Benim için büyük bir şeref burada bulunmak. Çok teşekkür ederim davetin Utku.
5: Şimdi tabii hani seninle ara ara devamlı sohbet ediyoruz ama Almanya'da yaşıyorsun.
6: Evet.
5: Almanya'da doğdun.
6: Evet, Almanya'da doğdum. Hı. Ailem 60 yıldır da Almanya'da.
5: Kaçıncı jenerasyon oluyorsun o zaman?
6: Ben üçüncüdeyim. Dördüncü jenerasyon var ama şu anda. Kuzenimin kızları var. Yani onlar dört jenerasyon oradayız.
5: Sizin aile dört jenerasyon, evet. Ama Almanya'da o zaman 7. 8. jenerasyon oluyor galiba, değil mi Türkler?
6: Valla 60'lı yılların başından 50'lerin sonunda başladı bu göç. Hı hı. Bizimkiler de işte 70'lerin başında gittiler. Galiba öyle bir şey. 60'ların sonu ve 70'lerin başındaydı. Öyle bir şeydi. Yani uzun bir zaman oldu yani.
5: Yani 6. jenerasyon, 7. jenerasyon dersek yanlış olmaz. Ben evet. Çünkü 4. jenerasyondan sonra koptum birazcık.
6: Evet, bayağı bir jenerasyon var bayağı. Biz de bir yani küçük bir aileyiz bu arada. Yani buna rağmen 4'e kadar geldik.
5: Süper. Şimdi program aslında şu açıdan çok değerli. Zaten benim kadim yol arkadaşım Ercan Demirel'le başlayan Almanya-Türkiye arasındaki işte video kasetler, filmler, hikayem var. Ondan sonra radyo programında iki kez Cem Kaya konuğumuz olmuştu.
6: Çok güzel.
5: Bu sefer yine yani Almanya-Türkiye arasındaki bu köprü diyeceksek üçüncü konum sen oluyorsun.
6: Çok teşekkürler.
5: Fakat şöyle bir durum var. Şu anda özellikle eğer 1960'larda 70'lerde çekilmiş filmler ve daha sonra bunların VHS kasetleri ya da işte video kasetleri aktarıldığı dönem dersek bu işin tanıkları bence Türkiye'den daha iyi olarak Almanya'dalar diye düşünmeye başladım. Evet. Sen de sanırım bu konu üzerine zaten bir Instagram sayfası açtın.
6: Evet, isim babası Şenol.
5: Evet, ben mesela isim babası Şenol falan diye okumuştum ilk başta.
6: Başında da zaten yazıyor isim babası Şenol değil Şenol. Çünkü ben şöyle söyleyeyim, onun da çok enteresan bir hikayesi var. Ben o zamanlar kitaba bir isim arıyordum. Nihat Ziyalan, kendisiyle o zamanlar görüşüyordum. Kendisi sağ olsun kitabıma çok ilgilendi. Ben dedim ki ya abi kitaba bir isim bulabilir misin falan. İsim babası Şenol dedim. O da bir şey bulamadı. Kitaba yakışacak bir isim falan. Ama ben sonra Instagram'a bir şey yapmak istedim. Böyle real tarzında falan. Ama bir şeyler geldi. İsim arıyordum. Herkes de böyle arşivci, koleksiyoner bir şeyler, isimler kullanıyor. Ben bunun biraz dışına çıkmak istedim ve aklıma o an o geldi. Nihat Yalan'a dediğim işte isim babası sen ol. O an dedim ki ben böyle bir şey kullanayım ve çünkü o an düşünüyordum isim ne olabilir. Yani böyle bir şey oldu ve ben yani şu anda enteresan ilerliyor sayfa yani. En sonunda şöyle bir tesadüf var. Paylaştığım son videoda zaten ilk çıkan video kaseti anlatıyor. Yani ilk şirket Ata Video, Mustafa Mumcu, Hulk Saned'in o zamanki ilk çalışması 1980 yılına ait ve ilk çıkan filmde Batan Güneş Almanya'da. Ferdi Tayfur. Yani ilk çıkan oydu. Onu anlattım biraz kapsamlı bir şekilde. Elimden geldiğince. Bu konularla ilgileniyorum son zamanda. Evet.
5: Zaten yani senin yaptığın tanıklık da çok ilginç bir tanıklık. Çünkü özellikle Türkiye'deki sinemanın hatta ortadan kaybolmuş olan bazı gerçekliğin yurt dışında özellikle Almanya'da Türkler tarafından daha fazla sahiplenildiği bir durum var.
6: Evet.
5: İşin komiği bizim ulaşamadığımız kayıtlar çok ilginç bir tanıklık. Çünkü özellikle Türkiye'deki sinemanın hatta ortadan kaybolmuş olan bazı gerçekliğin yurt dışında özellikle Almanya'da Türkler tarafından daha fazla sahiplenildiği bir durum var.
6: Evet.
5: İşin komiği bizim ulaşamadığımız kayıtlar kalmaya başlıyor.
6: Çok.

0: maalesef 80'li yılların başlarında araba kazasında vefat etti. Hı hı. Ve şu anda makalaların hiçbir izi yok.
1: Ya çok ilginç, öyle bir sinemayız ki zaten Yeşilçam arkeolojisi olmasının sebebi de bu programın. Kayıtlarına ulaşamıyoruz. Mesela bana çok önceden bazı koleksiyoner abilerim şunu söylemişti. İşte gerçekten sinema koleksiyonu olmak istiyorsan 35 milimetrelere sahip olman gerekiyor. İşte ya, bizim sinemamıza baktığın zaman 35 milimetreyi bulabilmemiz mümkün değil bazı filmlerde.
0: Ya şimdi 35 milimetreye sahip olmak falan, bunlar benim gözümde absürt bir şey. Şu anda dünya sinemasında birçok koleksiyoner var. Hollywood falan filan. Hiç kimsede 35 milimetre yok. Ne için bizde olmak zorunda? Yani ben official çıkan, resmi olarak
1: yoksa
0: çıkan...
1: Yoksa sana da bunu söylediler.
0: Tabii biliyorum kimin söylediğini.
1: Yok yok, ben farklı kişiler de söylemişti bana.
0: Aynen, şimdi 35 milimetreye sahip olmak... Bende var 35 milimetre bazı filmler. 16 milimetre de var. Ama yani bu filmleri ben... Yani gönül isterdi ki bu filmler restore edilsin ve HD olarak bir yerde çıksın, işte Blu-ray çıksın, bir şey olsun ki fiziksel medya olarak biz koleksiyonerler olarak alabilelim. Yani bir 35 milimetreyi ben nereden bulayım? Anladınız mı ne eksik? Şimdi ben buldum tamam da yani bütün 8000 filmi nasıl bulayım? Yani o da öyle bir absürtlük.
1: Zaten 8000 filmin herhalde 6000'inin belki vardır diye tahmin ediyoruz ya da 5000'inin vardır belki, diye tahmin ediyoruz.
0: Belki.
1: 16 milimetrelere ulaşabiliriz diye düşünüyoruz.
0: Onlar da yani kasaptan geçmiş deniliyor ona koleksiyonlar arasında. Şöyle söyleyeyim.
1: Fragmanlar gidiyor.
0: Fragmanlar işte filmin ortasından böyle birden bir 10 dakika kesiliyor. İşte hep atlamalar oluyor. Bunun sebebi de yani yıllar içerisinde Anadolu'da gösteriliyor ve kopuyor makara. Adam da yani yapıştıracağına tamamen kesiyor komple orayı.
1: İş kopyası sonuçta.
0: Tabii evet. 16 bin metre.
1: Önemli olan yani o filmi gösterebilmek.
0: Az çok.
1: Yani işin özü şu. Bizim aslında programın temelinde koleksiyonerlik, arşivleme. Hı. Ondan sonra bunları kimin sakladığı, bunları kimin saklayamayıp araştırma yapmak için ne eziyetler çektiği. Yani programımızın temelinde aslında bu da var. Ve işte sen de yeni jenerasyon araştırmacılarımız arasında benim de yakından takip etmeye başladığım bir isimsin ve çok ilginç bazı noktalara da değinmeye başladın son dönem videolarında. Ben özellikle şunu da bekledim seninle. Sen bayağı böyle bir müzikten girmiştin konuya.
0: Evet.
1: Onu fakat da iyice sinemaya doğru yönelmeye başladın.
0: Şimdi onu söylemek istiyorum sana açıkçası. Neden öyle oldu? Ben önce birçok video çektim ve açıkçası ne ilgi çekecek ne çekmeyecek bilemiyordum. Ondan sonra bir Müslüm Gülses videosu yaptım, Küskünüm. 112 bin defa izlendi. İşte bayağı müzik falan, herkes bana yazmaya başladı. Sonra bir film, yani Toplan Teri için bir reel yapmıştım. Cüneyt Atkın aslında o filmde başrolü üstlenecekti. Fethi Hakan yerine falan. Onu anlattım kapsamlı bir şekilde. İzlenmedi. Ve ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım yani 112 binden sonra.
1: Ama senin en fazla izlenmesini beklediğin videoydu değil mi?
0: Evet kesinlikle. Yani biraz yani 112 binden sonra belki 50'ye falan ulaşır dedim yani. Ama hiç izlenmedi. O bana şöyle bir şey oldu o zaman. Dedim ki tamam, ben arabeskten bir devam edeyim. Yani, ama şöyle yaptım yine de. Arabesk ve sinema kombinasyonu yaptım. Mesela atıyorum Ya Rabbim Orhan Gencebay filmini, yani plağı var tamam ama filmini biliyor musunuz? Yani filminden yola çıktım veya baskılar anlattım işte. Mesela atıyorum Türkiye'de şu şirket çıkarttıysa Avrupa'da Destan çıkarttı veya Türkola çıkarttı. O baskıları biraz kıyasladım falan. Ama şu anda Can Evrenoğlu ile beraber bu sinemaya geri döndüm denilebilir yani tam olarak. Yani.
1: Toprağın Teri, evet, onun da şeyini, mesajını görmüştüm. İlginç bir bilgi vereyim ben de. Covid döneminde biz de konuşurken bir anda bir Ferdi Tayfur filmi üzerine bir video eklerim dedik ve inanılmaz şekilde izlenmeye başladı, baktım. Evet. Şimdi Ferdi Tayfur ilginç de bir isim çünkü sinemayı da seviyor.
0: Evet.
1: Aslında onun filmlerini incelemek, sanırım yönetmen olmak istiyormuş.
0: Oldu da zaten. Ya
1: zaten oldu ama hayır. Ama ilk başta hani müziğe başladığı dönemde yönetmen olmak istiyormuş.
0: Yok, komedyen. Komedyen olmak istiyordu, stand-up. Ferdi Tayfur önce komedyen olmak istiyordu bildiğim kadarıyla. Bu arabesk falan aynı Ercan Turgut'ta olduğu gibi işte popüler olmaya başlayınca o da oraya kaydı. Ercan Turgut da mesela pop müzik yapıyordu. Hı-hı. Melike Demirel ile falan o zamanlar. Onlar yani aslında rüzgar nereye estiyse oraya gittiler ve tuttu yani. Bir Müslüm Gülses gibi falan yani o süreç içerisinde aslında aşırı bir şekilde böyle arabesk yapayım falan ya türkü okuyayım falan kafasında değillerdi bu isimler. Ama popüler oldular. Çok enteresan şeyler yani.
1: Ya Ferdi Tayfur'un tabii bu sinema tutkusu daha sonra onu çok fazla film çevirmeye de yöneltiyor ve
0: çok, evet.
1: Bence oldukça da ilginç. Mesela pek çok arkadaşım benim işte arabesk diye sinema filmlerini pek önemsemez ama ben biraz ön yargısız izlemek istedim filmlerini ve bazı filmler beklenen daha iyi ama şöyle bir evet. Şey var, kesilmemiş izlemek gerekiyor.
0: Evet, video kasetlerden.
1: Yani kesilmiş izlenirse gerçekten filmler sıkıcı olabiliyor.
0: Geçen gün işte Ata videoyu paylaşmıştım, onu söylemiştim. Ve orada Çeşme filmine dair bir şey yazmıştım. Hı-hı. Orada. Umatik olarak işte falan filan bir sormuştu orada, Umatikler nerede diye. Bu Ata videonun. Ve

0: Umatik olarak Çeşme'nin o versiyonu sadece full. Yani ilk çıkan Saner video baskısı ve Ata video baskısı onlar full. Ondan sonra gelen yani Betacam kayıtları olsun, televizyonlarda gösterilen veya işte restore edilen, restore edildi mi tam emin değilim ama onların hepsi sonu yok yani. Hepsi kesik. Ferdi Tayfur intihar ediyor filmin sonunda arabayla falan. Oralar hiçbiri yok. Hiçbir
1: Zaten
0: yerde yok.
1: televizyonda gösterilen versiyonlar filmlerin yani %10'u ile %30'u arasında gitmiş oluyor.
0: Tabii şimdi şöyle düşünmeni istiyorum. 12 Eylül döneminde çok büyük bir sansür uygulandı birçok filme. Battal Gazi filmleri olsun, Cüneyt Arkın'ın falan, yani ona dair birazdan bir şeyler daha söyleyebilirim de. Bunlar zaten sansüre uğruyor. Birçok film erotik sahneler içeriyordu. Aile filmi olarak gördüğümüz birçok film bugün erotik sahne içeriyordu. Bende çok böyle 16 milimetre fragmanlar var. Gerçekten şok oluyordum bazen. Bundan önce sansürlendi. Evet. Ondan sonra bir de şöyle düşünmeni istiyorum. Video kaset olarak çıktı bu filmler sansürlendikten sonra. Ve bunlar 90 dakikaysa mesela televizyon döneminde de 75'e falan düştü. 70-75'e düştü. Yani 3 defa 2 defa sansüre uğradılar arka arkaya yani yıllar içerisinde. Yani full halini mesela izleyen kişiler var sinemalarda o dönemler. Adam diyor ki başında mesela şöyle bir sahne var bu filmin. Gerçekten de yani bunu başkaları da teyit etti. Yani böyle şeyler maalesef çok var Türk sinemasında. Mesela Adnan Şenses mesela onun da erotik furyada sahneleri vardı. Mesela ilk
1: Film
0: 3
1: var,
0: film.
1: Beyaz Kuş.
0: Beyaz Kuş'un mesela o sahnelerini ben bir fragmanda gördüm. Beyaz Kuş'un sinema fragmanını gördüm. Ama bu sahnelerin hiçbiri yok. Video kasette de yok. VCD'de de yok. Ve Adnan Şenses'in bir de devlet sanatçısı unvanı vardı diye hatırlıyorum. Dolayısıyla yani bunlar da 12 Eylül'de kesildi bu sahneler ki yani yeni bir tarih oluşturuldu aslında. Mesela Erol Büyükburç'un yani adam saksı değilim ben dedi. Ve herkes bunu hatırlıyor ama 12 Eylül'den önceki onun starlık dönemi 60'lı yıllarda 70'li yıllarda bunu kim hatırlıyor bugün? Yani adamın yani o dönem ondan evvelki dönemini kimse bilmiyor. O dönemi aslında 12 Eylül öncesi dönemi çok kişi bilmiyor aslında benim gözümde. Yani bu Müslüm Gürses'in starlığı, İbrahim Tatlıses falan filan bu arabesk sanatçılarının starlığını hatırlıyor insanlar. Yani 12 Eylül'den itibaren patlayan bu arabesk sürecini falan. Ama bence yani Anadolu Rock dönemi falan yabancıların da ilgisiyle bence bu kadar tanındı. Son yıllarda plaklardan alınan kayıtlar olsun bilmem ne olsun.
1: Ya tabii etkisi de var. Ama
0: Çok.
1: burada ilginç olan yani aslında senin de programımıza konuk olma sebebin de aslında şu. Yani sen yani 90'larda doğduğun için hatta 90'ların
0: Evet.
1: sonu ikinci yarısında doğdun. Fakat ait olmadığını hatta onun üzerine başka bir gerçekliğin gelmiş olduğu bir döneme ilgi duymaya başlamışsın.
0: Evet.
1: Ve bunun üzerine araştırma yapıyorsun ve aslında dönemin tanığı değilsin. Fakat
0: Evet.
1: şöyle bir durum var. Bazen özellikle bizim işte Türk sineması ve Türk müziğinde o dönemin tanığı olmayan insanlar belli bir zaman sonra döndükten sonra daha iyi filtrelerden geçirilmiş malzemelere de ulaşabiliyorlar.
0: Çok, yani çok teşekkürler. Yani şimdi şöyle söyleyebilirim ben sana. Böyle bir şey söylemek isterim. Ben doğduğum dönemde yani büyüdüğüm dönemde diyelim. Ailem zaten çok kaset almıştı o zamanlar ve benim oyuncaklarım yerine ben onlarla oynamayı tercih ediyordum. Ve bizim orada Ulus Video diye bir yer vardı. Duisburg'da var olan bir şirketti aslında ama aslında şirket de değildi. Var olan bir ortamdı ama telifsiz satıyorlardı filmleri. Yani yeni kapaklar düzenliyorlardı veya işte atıyorum Türkan Video'nun kasetini alıp yeni bir kapak düzenliyordu. Yeni bir isim koyuyordu. Mesela Necat Uygur'un Hadi Eyvallah'ı, Hadi Bakalım Kolay Gelsin diye bir kaset olarak çıkartmışlardı mesela yeni bir karikatürlü. Ve o dönem küçük bir dönemdi bu aslında. 7-8 sene sürdü ve o döneme ben şahit oldum. Öyle ilgi duymaya başladım aslında. Yeni kasetler almaya başladım falan da filan da. Ve yani o döneme şahit olmadım ama son dönemine az çok şahit olabildim o sürecin. Yani onu da güzel
1: Yok
0: buluyorum
1: ama sen
0: hala.
1: de başka bir döneme şahit olmuş oldun.
0: Evet, ve bu dönem kimse bilmiyor aslında doğru düzgün. Yani o video furyasının son dönemi özellikle. Son büyük şirket Akdeniz Video'ydu mesela. O Akdeniz Video mesela konser düzenliyordu ve bu konserleri çekiyorlardı. Ve çok da güzel kapaklar hazırlıyorlardı böyle kabartmalı falan
1: Ve
0: filan.
1: tam olarak sene kaç oluyor?
0: 90, 95, 96 falan ya vardı yani o zamanlarda yani. Çok aslında yeni onlar
1: Ama
0: yani.
1: senin şimdi doğduğun dönem sen buna nasıl ilgi duydun peki?
0: Yok bizim yani şöyle söyleyeyim hala satılıyordu bunlar aktif bir şekilde
1: Ha
0: o dönem.
1: okey.
0: Bu Ulus Müzik demiştim ya mesela. Onlar da mesela VCD'leri çıkan VCD'leri VHS'ye aktarıyordu mesela. O dönemler 2000'lerin başında falan
1: Ha
0: ve
1: veya VCD veya S aktarıyor.
0: evet
1: Aa.
0: yani VCD oynatıyor. Onu işte SCART'a takıp VHS'ye aktarıyor. Eşkıya'yı mesela atıyor. Eşkıya o zamanlar çok ilgi duyuyordu. Herkes o filmi. Adam VCD alıyor ve sonra VCD kapağını işte VHS formatına getiriyor. Satıyordu. Çok aşırı bir şekilde gidiyordu.
1: Çünkü VHS VCD formatı ara format Türkiye'de çok fazla satılırken Almanya'da sanırım yok fazla değil mi?
0: Yok Almanya'da hiç yoktu.
1: Hiç mi yok? Hiç
0: Yok
1: yoktu.
0: yok Almanya'da hiçbir zaman çıkmadı VCD. Sadece Çin ülkelerinde yani Hong Kong'da vardır.
1: Anladım.
0: Birçok uzak doğu filmi VCD olarak çıktı. Ve ben bunu bir tek Türkiye'de gördüm. Yani bir tek bu iki.
1: Zaten çok
0: Yani
1: düşük bir format.
0: çok aşırı. Yani keşke vardı olmasaydı aslında. Direkt VCD yani DVD olsaydı birçok filmin çok iyi kaydı olabilirdi ama şu anda bile restore olmamış birçok filmin sadece VCD'si var. Mesela Asansör.
1: Ha, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun.
0: Yani mesela Asansör yani.
1: Bazıları da VCD'den DVD'ye aktarıldı.
0: Evet, o da oldu. Tabii ya, onlar sıkıntılı görüntüler ya. Ben VCD biraz çizilince zaten görüntü göstermiyor artık. Yani çok üzücü bir format aslında.
1: Çok ilginç. Burada da hani VCD'ler duruyor hani bende.
0: Bende de var birkaç tane.
1: Yani duruyorlar ama yani bu ara formatın hani kapakları güzel diye atmıyorum hani orada kalsın falan ama yani çok anlamsız da bir ara format.
0: Çok.
1: Hani DVD bile öyle bir ara formata dönüşmeye başladı artık.
0: Ya bir de bak, VCD dedik de sana enteresan bir şey daha söyleyeyim. Betamax mesela, o da aynı aslında VCD gibi bir şey. Dünyada VHS, biliyorsun VHS çok ön plana çıktı kısa bir sürede. Ve Türkiye'de ise birçok film hala Betamax. Yani eski atıcıların yani toplayabileceğim filmler. Ulusal Video mesela genelde Betamax basıyordu. Adamlar yani dünyada satılmayan şeyleri alıyordu. Pazarlıyordu Türkiye'de mesela. VCD de aslında öyle bir format benim gözümde yani. En düşükleri aslında. Betamax düşük bir kalite değil ama gelişmemiş bir sistem VHS'ye nazaran. Yani Türkiye'ye pazarladılar elde kalanları işte. Yani birçok satın aldığım film Türkiye'den mesela aldığım filmler Betamax formatında her zaman.
1: Peki senin şu anda elinde yaklaşık olarak video kasıt olarak kaç film var?
0: 6-7 bin var.
1: 6-7 bin var.
0: Türk filmi.
1: Türk film. Yani çift olanlar da vardır herhalde.
0: Bir palet çift filmim var. Onları ayıklıyordum. Çünkü hiç sevmiyordum. Gerçekten çift olan şeyleri böyle yan yana 5 tane bilmem ne görmek istemem yani. Ben bir tane isterim. İyi bir form, yani iyi bir kopyasını isterim. İyi bir orijinal. Yeter bana yani. Geri kalan 4 tane yani. Gerek yok bana.
1: Ama kendine şöyle bir misyon mu o zaman belirledin? Hani ben bugüne kadar çıkmış olan bütün filmleri sahip olacağım diye mi?
0: Belli bir zaman sonra bu dediğin oluştu, evet. Bir zaman sonra 23-22 yaşında dedim ki kendime, ben çok büyük bir atölye yapmak istiyorum, canım istiyor yani. Çünkü hobi yani, bir de çalışıyorsun işte özel hayat falan filan ve yani bir misyon koydum kendime. Bunu ben dedim ki ya, ben böyle yapacağım ve sana şunu anlatayım. Osmanlı Video diye bir videocu vardı eskiden Almanya'da. Çok uzun yıllardır faaliyet gösterdi ve 2010'lu yıllara kadar da gelmiş bir videocu. Adam yani sahibi neydi? Kemal Kahveciydi sanırım. Adam gerçekten yani uzun yıllar dayandı, yaşlandı ve yani yaşlılıktan dolayı artık dükkanı kapatmak zorunda kaldı. Ve binlerce VHS depolarda kaldırıldı. İki oğlu var. Bir kısmını diğer oğlu aldı, bir kısmını diğer oğlu aldı. Ben odayı satın aldım komple. İki oğlunun ne varsa satın aldım o zamanlar.
1: Ha, hangi yılda yaptın bunu?
0: 2019 veya 2020 olması lazım, pandemiden önce.
1: 2019. Yani aslında ben internette bir dönem aktiftim. Ondan sonra o süreçte sen bayağı
0: Yani evet,
1: satın almalara başlamışsın.
0: ben evet bir zaman bıraktım aslında koleksiyonerliği. Uzun bir zaman bıraktım aslında. 3-4 sene, belki 5 sene bir şey yapmadım. Sonradan işte karar verdim. Ben dedim ki işte ben yine başlayacağım ve bu sefer büyük bir arşiv yapacağım. Ondan sonra karşıma ne çıktıysa aldım aldım aldım. Ondan sonra bu fırsat elime geçti. Gittim oraya işte 300-400 kilometre gittim. Benim kaldığım yerden uzaktı. Bayağı uzaktı. Oraya 3-4 defa gitmek zorundaydım. Yani neydi, kamyonet miydi?
1: Kamyonetle.
0: Yani transporterla yani. Ona getirmek için video
1: Peki
0: kasetleri.
1: nasıl saklıyorsun şu anda onları?
0: Ben kendime bizim eve yakın bir alan var. Orada da nasıl söyleyeyim? Storage diyebileceğimiz bir yer. Yani
1: Anladım.
0: böyle
1: Yani bir
0: orada,
1: kendine depo tuttun
0: aynı
1: yani.
0: depo tuttum ama kameralı falan yani, bayağı güvenlikli güzel bir yer yani, nem tutmuyor falan. Bayağı güzel bir yer. İsim babası Senol Stüdyo'm işte. Olayı öyle
1: Anladım.
0: düzenledim
1: Sorması
0: kendime.
1: ayıptır. Peki sigorta yaptırdın mı?
0: Yaptırdım.
1: Yaptırdın, sigorta da
0: Yaptım.
1: yaptın.
0: Ya tabii ki de yani şimdi uzun yıllardır para koydum içine falan da falan da. Yani uzun bir zamandır yapıyorum bunu ve İsim Baba Senol ortamında işte böyle oluştu. O arka plan falan hepsi orası.
1: Yakında peki hani ziyaretçiye açacak mısın? Hani böyle biletle
0: Hayır,
1: alın gelin
0: sadece
1: buyurun bunu ziyaret edin diye.
0: sen her zaman yani ne zaman istersen Almanya'ya gelirsen her zaman davetlimsin. Tabii
1: Yok ama
0: Almanya.
1: oraya gelirsen ben herhalde birkaç gece kalmak zorunda
0: Ya
1: kalabilirim içeride.
0: sen istediğini ya, yani sana gerçekten bir palet film var zaten fazladan. Sen, ne istersen
1: Bir
0: al.
1: palet film var fazladan.
0: Ya
1: Tebrik ediyorum
0: çiftler
1: seni.
0: yani, o çiftler ne istersen yani, her şey senin olsun.
1: Burada bundan yaklaşık 7-8 sene önce birisi bana şey dedi. İşte Yeşilçam afişleri var. Böyle balya balya gel falan. Ben de merak ettim. Gittim böyle Bayrampaşa'nın arka taraflarına doğru gittik. Böyle bir girdim içeriye. Gerçekten de balya balya afişler var
0: Fatih
1: ama
0: işte bir yerlerde mi?
1: ne kadar söyleyeyim sana. Normalde 30 tane falan filmin afişi var aslında.
0: Evet.
1: Ve hep aynı filmlerin afişleri var. Böyle balya balya ama
0: Dönem baskı mı?
1: ya dönem baskı ama yani büyük ihtimalle onlar şey için kullanılmış. İşte pazarda falan paketlemek için.
0: Tabii tabii anlıyorum. Yani, 80'li yıllarda ay filmler mi?
1: Genelde öyle. Evet, genelde öyle. Hani ben de dedim alsam hani ben de bir noktadan sonra paketlemeye başlarım diye düşündüm. Ciddi söylüyorum çünkü o filmin hiç alakası yok. Hmm. Böyle anlamı da yok. Hmm. Onun için bu iş biraz zor bir zanaat. Hani bir tane kopya istiyorsun içlerinden hani dursun arşivde diye ama onun da bir sonu yok.
0: Ya bir makinesi...
1: Ben de afişten çıktım mesela.
0: Sen afiş arşivi yapıyorsun zaten.
1: Ben bir dönem yani. Afiş almaya başlamıştım ama rakam 200-300 civarına geldikten sonra dedim ki ben sadece sevdiğim ve kendi değer verdiğim ve güzel olduğunu düşündüğüm mizampajları, bütün yerleştirmesi falan olan afişleri tutayım dedim. Ona rağmen büyük sorun çekiyorum afişlerde.
0: Kesinlikle zaten bayağı yer kaplıyor.
1: Ya yani. Çok büyük büyük yer kaplıyor ve saklaması çok sorunlu.
0: Ben onun için özel bir şey yaptırdım. Cam böyle nasıl söyleyeyim mezat gibi böyle sadece afişleri yatırabildiğim böyle bayağı kalın. Onun içine yatırıyorum hepsini böyle aynı boyda.
1: Hepsini.
0: Evet evet. Bütün onu sen göstereyim gelsen eğer bir gün almaya. Bildiğin masa gibi yaptım onu ben. Masa ağzını cam böyle göstereyim ben sana.
1: Ama işte bunun hem sonu yok.
0: Tabii kesinlikle yok.
1: Bir de bu tip konularda hani şunu söylemem gerekiyor. Hani sonu yok sonu yok diyoruz ama bir de benim yıllardan beridir gördüğüm, eleştirdiğim bir konu var. Sırf bu eleştirdiğim konu yüzünden zaten bazı çok iyi arşivci olduğunu düşündüğüm işte Yeşilçam severleri aslında programa davet etmedim. Onun da sana sebebini söyleyeyim. Bunu bir üretime çevirmek gerekiyor. Bunu insanlarla paylaşıma çevirmek gerekiyor. Sadece bende var deyip olmuyor ve sen bunu kitabınla birlikte yapmışsın tekrarı sinemayla.
0: Çok teşekkür ederim. Benim de isteğim zaten her zaman buydu aslında. Bir şeyler not alıyordum, bilmem ne yapayım. Yıllar içerisinde bir şey görüyordum orada falan filan. Ben bunu kendime tutsam ne olacak? Benim hep isteğim aslında paylaşımda güzel bir şey yapabilmek. Hmm. Zaten sinematikte de o zamanlar destek olmaya çalıştım ben size çocuk yaşta ya.
1: Senin birkaç yazın olması gerekiyordu.
0: Yazım yok, Emre'nin var. Benim yazım yoktu ama ben fragmanlar falan veriyordum işte Gökay'a
1: geliyor. Ya bir şey vardı yani.
0: Evet, yok, ismim geçiyor. İsim
1: geçiyor şeylerde.
0: Evet, birkaç yerde işte teşekkür ediyorlar. Sağ olsunlar.
1: Onların şeyi var. Onları tekrardan aktardık.
0: Evet.
1: Onu tekrar düzenledim.
0: Vay
1: yakında tekrar yayında olacaklar.
0: Ya 2005'te falan kuruldu değil mi sinematik yoksa
1: 2007'de mi? Yayına geçtik aslında.
0: Evet.
1: 2007'den tam teşekkürlü yayın oldu.
0: Evet.
1: Ondan sonra Emre'nin ben senin bir yazının yani bir yazının bir gövde kısmı senden de hatırlıyorum. Ama sen bayağı
0: olabilir.
1: Bayağı şeydin küçüktün o zaman.
0: Çok evet.
1: 18 yaşından küçüktün diye hatırlıyorum.
0: Yok ben çok küçüktüm. Gayet küçüktüm.
1: Tabii tabii.
0: Ben geçenlerde
1: vay canım işte... o kadar şey oldu yani.
0: Yani gel,
1: aslında şu... programın en güzel noktalarından bir tanesi de bu şu anda.
0: Geçen gün ne oldu biliyor musun? Vallahi taş büyüğümle görüştük. Bana şöyle yaptı. Oturdu karşıma ve yaptı. Efekan biliyor musun ben senin böyle başarılı olacağını hiç düşünmemiştim. Yani böyle güzel bir muhabbet döndü kendisiyle uzun yıllar
1: sonra. Vadıl abi de senin yaptığını aslında yaptı. O da gitti tabii. Bir tane şey
0: tabii, tuttu. Tabii tabii. Oradaydık zaten. O zaten anladım. O konuda ilk o yaptı galiba. Bilmiyorum, emin değilim ama o zamanlar portreleri sunuyordu Sine 5'te. Biliyorsundur.
1: Yok farklı insanlar yapmışlar.
0: Evet aynen o da yapmıştı.
1: Ev tutanlar bile var aslında tanıdığım.
0: Evet.
1: Arşivlerini saklamak için ama üretim olması çok önemli ve...
0: Kesinlikle.
1: Tekrardan tebrik ediyorum seni tekrar sinema için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Keşke... o dönemlerde itibatta olsaydık. Senin adını da yazmayı çok isterdim. Ercan abinin adı geçiyor ama bir dakika
1: ikinci
0: kitapta.
1: Baskıya. İkinci baskıya.
0: Ercan abinin çok desteği vardı bu adada. Cem Kaya ile beni tanıştırdı bu kitap kapsamında. Çok enteresan bir süreçti yani. Ercan abi gerçekten bana çok destek oldu. O da Almanya'da zaten bayağı bir öncü bir isim benim için.
1: Tabii 2000 film yollamıştı bana Ercan dijital formatta. 2000 film yani kendi elinde olan filmlerin hepsini bana yollamıştı.
0: Bak
1: İlk bu blogspot'u kurduğumuz zaman.
0: Bak şimdi sana enteresan bir şey anlatayım o zaman. Demin Ulus Video dedim ya ben sana. Ercan abi filmlerini oradan alıyordu biliyor musun? Ercan abi filmlerini oradan alıyor aktarıyordu.
1: Tabii tabii biliyorum.
0: Ulus Video'dan alıyordu. Benim demin dediğim çocukluktan bildiğim yer.
1: Zagor filmini bulduk.
0: Hangisi Cihangir mi yoksa?
1: Bu daha sonra yok. Çakır mı? Remen Çakır'ın.
0: Evet.
1: Onar Films'te basılan Zagor filmi büyük ihtimalle ya Ulus'tan ya da başka ya ama Almanya'dan gelme o VHS kasetten gelme. Onun şey. Sonra Vasilis temizledi o.
0: Onu restore ettirdi o değil mi?
1: Ya oturdu kendi tek tek frame her şeyi temizledi.
0: Dijitaldi.
1: Dijitale şey yaptı.
0: Onu o çıkartamadı galiba değil mi? Ya, ömrü
1: Zagor falan... çıkartamadı.
0: Evet. Temizledi Fanatik nasıl aldı onu?
1: O sonra o hikayeyi tam olarak bilmiyoruz ama aldılar.
0: Vay be. Dünya Kurtaran Adam geçenlerde Etkileriz'e çıkarttı biliyorsun.
1: Tabii tabii.
0: Çok restore edilmemiş. Sadece scan edilmiş bir kopya aslında. Çiziklerin hepsi duruyordu.
1: 35 milimetreyi şey yapmışlar.
0: Ama çok kopuklar var biliyorsun. DVD'den çok ekleme yama var diyelim.
1: Tabii yani durum biraz bizde böyle.
0: Maalesef.
1: Aynen böyle.
0: Bir de 3 dev adamı geçen de tarattı. Makasını bulmuş. Ben almak istiyordum o makasayı aslında. Biliyordum nerede olduğunu. Ama onu almış olduğuna çok sevindim. Umuyorum ki bir gün çıkartır filmi. Gösterimler yapıyor galiba. Bilmiyorum. Dünya Kurtaran Adam'ı çok göstermişti o zamanlar. Umarım o film de bir şekilde elimize ulaşır. Çünkü VHS kopyası inanılmaz. Böyle etrafı kesik, böyle kenarları. Çok kötü, çok kötü bir kopya.
1: Karaya yakın bir falan.
0: Kesinlikle çok kötü kadarlanmış bir kopya. Ama çok değişik bir film yani. Gerçekten onu HD izlemeyi çok isterim.
1: E tabii, temizlenmiş halini izlemek. Durakalı İstanbul'dayı ben de sana öneriyorum.
0: O gösterimde olacaktı bu önümüzdeki günlerde.
1: Gösteriyor. Ara ara gösteriyor sinematik.
0: Mubi'ye gelecek şimdi.
1: Mubi'ye girmedi mi hala?
0: Girmiş de olabilir. Bu ay gelecekti. Bu ay gelecekti.
1: Onu öneriyorum. Şimdi tabii bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi sana söylemem gerekiyor. Hızlı geçti.
0: Evet, çok hızlı geçti. Çok güzel muhabbet oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Evet. Ben hazır seni yakalamışken Türkiye'de seninle sohbet etmeye devam edeceğiz.
0: Mutlaka.
1: Bakarsanız önümüzdeki haftalarla Efe Kan'la birlikte yaptığımız sohbetin ikinci kısmı da yer alır diye düşünüyorum ben. Efendim, Yeşilçam Arkeolojisi'nden sizlere selamlarımızı buradan söylüyoruz. İşte arkeologlardan bir tanesi bizdeydi bugün Efe Kan. Çok sevindim.
0: Aslında çok sevindim, çok teşekkürler.
1: Çünkü hani ne denir, ben onun küçüklüğünü bilirdim falan.
0: Evet, öyle. Şeye geldi. Elimizde büyüdü.
1: Elimizde büyüdü o şekilde. Şimdi de yayına çıktık beraber onunla.
0: Çok mutluyum, çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Anladım. Tekrardan çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz. Canlı yayındayız, bendeniz programı hazırlayıp sunanlardan Ali Pınar. Program ortaklarım Ersin Antep ve Ozan Binici bugün aramızda değil, tek başıma sunuyorum programı. Öncelikle iletişim bilgilerimizi paylaşalım. 0212 343 40 40 telefon numaramız, allaturka@acikradyo.com.tr e-mail adresimiz, Facebook hesabımız Alla Turka, X ve Instagram hesaplarımız Alla Turka 2001. Bu yıl doğumunun 120. yılı vesilesiyle Ulvi Cemal Erkin'in eserlerine programımızda daha geniş yer vereceğimizi söylemiştik. Bu doğrultuda bugünkü programımızda yıl içinde dördüncü kez Erkin'in eserlerinden oluşan bir seçkiyle karşınızdayız. Şu ana kadar Erkin'in keman konçertosu, piyano konçertosu, iki senfonisi, köçekçesi ve piyano için duyuşlar başlıklı eserlerini dinlemiştik. Bugün ise oda müziği eserlerine kulak vereceğiz. Yaylı sazlar dörtlüsüyle başlayacağız. Eser hakkında kısa bilgi verelim. Erkin'in yaylı çalgılar dörtlüsü, bestecinin gençlik döneminin en önemli eserlerinden birisi. Eser 1935 ile 1936 yılları arasında, yani yeni bir çağdaş Türk müziği dili oluşturma arayışlarının son derece canlı olduğu bir dönemde besteleniyor. Eserin ilginç yönlerinden biri, Batı müziğinin en köklü oda müziği biçimlerinden biri olan yaylı çalgılar dörtlüsünün Anadolu'nun ritmik ve modal dünyasıyla buluştuğu ilk örneklerden biri olması. Eser boyunca makamsal çağrışımlar, pentatonik yapılar, aksak ritimler ve yer yer zeybek ya da horonu hatırlatan ritmik karakterler de duyuluyor. Fakat Erkin bunları doğrudan halk ezgilerine aktarmak yerine kendi modern müzik dili içerisinde yeniden biçimlendiriyor. Pizzicato'lar, glissandolar, senkoplar, bunlar yani bu gibi teknikler eserin renk dünyasını zenginleştiriyor. Erkin'in 1925 ile 1930 yılları arasında Paris'te aldığı eğitimin izlerini eserde hissediliyor. Özellikle yaylı çalgıların o renkçi kullanımı zaman zaman Debussy ve Ravel'in Fransız oda müziği geleneğini düşündürüyor. Buna karşılık ritmik enerji ve halk müziği malzemesinin modern bir dil içinde işlenmesi ise Bartok'un yaklaşımıyla da bir akrabalık kurmaya imkan veriyor. Dolayısıyla bu dörtlüyü dönemin pek çok bestecisi gibi Erkin'in Avrupa oda müziği geleneğiyle Anadolu'nun müzikal belleği arasında kendi özgün dilini aradığı eserlerden biri olarak dinlemek pekala mümkün. İki keman, viola ve violonsel için yazılmış eser dört bölümden oluşuyor. İlk kez 1936'da Ankara Radyosu'na seslendiriliyor. Halka açık ilk seslendirilişi ise 22 ile 23 Nisan tarihlerinde 1938 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda gerçekleşiyor. Bizim elimizdeki kayıt Alman Klenke Quartet'in 2024 yılında Accentus Musik etiketiyle yayınlanan Ravel, Schulhoff ve Erkin başlıklı albümü. Kısa olarak değinmek gerekirse topluluk bu albümde Ulvi Cemal Erkin'in yaylı çalgılar dörtlüsünü Maurice Ravel ve Erwin Schulhoff'un eserleriyle yan yana getiriyor. Aslında bu seçim oldukça anlamlı çünkü 3 besteci de 20. yüzyılın modern müzik dili içerisinde kendi kültürel köklerinden ve geleneksel müziklerden besleniyor. Erkin'de ise Anadolu'nun ritmik ve ezgisel dünyası Paris'te edindiği Batı Avrupa kompozisyon geleneğiyle buluşuyor diyebiliriz. Klenke Quartet de eserin özellikle ritmik canlılığını ve renklerini oldukça belirgin biçimde ortaya çıkarmış. Pek güzel bir kayıt dinleyelim. Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nü dinleyeceğiz. Birinci bölüm Allegro Manon Troppo, yani hızlı ve canlı ama aşırıya kaçmadan. Bir cümlede özetlemek gerekirse bu bölümde ritmik hareketlilikle daha lirik ve ezgisel bölümler arasında gidip gelen bu müzikte dört çalgının birbirleriyle adeta konuştuğunu duyar gibi olacağız. Bölüm süresi yaklaşık 3,5 dakika, sonrasında birlikteyiz.

Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nden birinci bölüm Allegro Manontropo'yu dinledik. Sırada ikinci bölüm var. Allegro Scherzando, yani hızlı, canlı ve şakacı bir karakterdi. Scherzando İtalyanca'da şakalaşarak, oyun oynarcasına anlamına geliyor. Dolayısıyla burada yalnızca hızlı bir müzik değil, hafif, kıvrak ve zaman zaman beklenmedik ritmik karakterlerle ilerleyen oyuncu bir atmosfer duyuyoruz. Erkin'in ritim konusundaki ustalığını zaten herkes bilir ve onun geleneksel müziğimizden gelen ritmik duyarlılığının özellikle de hissedildiği bölümlerden biri. Dinliyoruz efendim, Klenke Quartet seslendiriyor. Bölüm süresi yaklaşık 2,5 dakika.

Ulvi Cemal Erkin'in Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nü dinlemeye devam ediyoruz. İkinci bölümü geride bıraktık. Sırada üçüncü bölüm Andante var. İlk iki bölümün enerjisinden sonra müzik burada biraz nefes alıyor. Daha içe dönük, lirik ve düşünceli bir atmosfere geçiyoruz. Yaylı çalgıların uzun soluklu ezgileri ve birbirlerine devrettikleri melodik çizgiler Erkin'in müziğindeki duygusal ve şiirsel tarafı daha belirgin biçimde ortaya çıkarıyor. Bölüm süresi yaklaşık 4 dakika, sonrasında birlikteyiz.

Ulvi Cemalerkin'in Yaylı Sazlar Dörtlüsü'nden 3. bölüm Andante'yi dinledik. Son bölüm Allegro quasi improvvisazione, yani hızlı ve adeta doğaçlama yaparcasına. Erkin böylece Batı müziğinin, programın biraz başlarında da ifade ettik, o son derece köklü ve sıkı bir oda müziği formu olan Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün içinde geleneksel müziğimizin daha serbest, doğaçlamayı çağrıştıran söyleyişine de bir alan açmış olacak. Eser bu canlı ve özgür karakterli bölümle de son bulacak. Bölüm süresi yaklaşık 2,5 dakika, sonrasında birlikteyiz.

Ulvi Cemalerkin'in Yaylı Sazlar dörtlüsünü dinledik. Annegret Lenke, Beate Hartmann kemanlarda, Yvonne Ullmann viyolada ve Ruth Kaltenhauser'den viyolonselde oluşan Lenke Quartet seslendirdi. Erkin'in 1936 tarihli Yaylı Sazlar dörtlüsü Oda Müziğimizin temel eserlerinden biri. 2024 yılında Accentus Müzik etiketiyle yayımlanan Ravel Schulhoff ve Erkin başlıklı albümden sizlere aktardık. İlginizi çektiyse online müzik platformları üzerinden de ulaşabilirsiniz. Tabii ki aynı eserin başka kayıtları da mevcut. Onlara da ulaşabilirsiniz. Son olarak İngiliz Gramofon dergisi kaydı değerlendirirken Erkin yorumunu özellikle başarılı bulmuş. Yorumun halk müziğinden gelen ateşini, ritmik enerjisini, dinamik karşıtlıklarını ve renkçi çalgı tekniklerini öne çıkarmış. Ayrıca albüm 2025 International Classic Music Awards yani Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde de Oda Müziği kategorisinde aday gösterilmiş. Evet efendim, şimdi sıradaki eserimiz Erkin'in Piyanolu Quintet yani Piyanolu Beşlisi. Eser hakkında kısa bilgi verelim. Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Beşlisi 1943 yılında İkinci Dünya Savaşı yıllarında bestelenmiş önemli Oda Müziği eserlerinden biri. Piyano, iki keman, viyola ve viyolonsel için yazılan eser dört bölümden oluşuyor. Erkin burada yine Batı müziğinin o klasik oda müziği geleneğini Türk müziğinin ritmik ve ezgisel özellikleriyle buluşturuyor. Dönemin müzik yazarı Cevat Memduh Altar eserin ilk seslendirilişinin ardından Erkin'in oda müziğinde milli ritim ve renkler ile klasik biçimi bir araya getirmesine özellikle dikkat çekmişti bu başlıklı yazısında. Piyanolu Beşli ilk kez 23 Ocak 1946'da Ankara Radyosu'na seslendirilmiş. Piyanoda yine Erkin'in eserlerinin en önemli yorumcularından eşi Ferhunde Erkin var idi. Ona Gilbert Beck ve Sedat Ediz kemanlarda, İzzet Nezih Albayrak viyolada ve Türk müzik tarihinin de önemli isimlerinden Mesut Cemil viyolonselde eşlik etmiş. Bizim elimizdeki kayıt oldukça manidar. 2023 yılında gerçekleşen büyük deprem için Hong Kong'da yapılan bir yardım konserinin canlı kaydından Hong Kong New Music Ensemble seslendiriyor. Uğur Cemal Erkin'in Piyano Beşlisi'nden ilk bölüm Moderato'yu dinleyeceğiz. Ne çok hızlı ne de çok yavaş olan bu bölüm oldukça sakin ve pastoral bir havayla açılıyor. Piyano ile yaylı çalgılar arasında bir diyalog kuruluyor ve bu diyalog içinde Erkin yer yer Türk müziğini çağrıştıran ezgisel ve ritim renkleriyle Batı oda müziğini yapısıyla buluşturuyor efendim. Yaklaşık 6,5 dakika ilk bölüm, sonrasında birlikteyiz.

Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Beşlisi'nin birinci bölümü Moderato'yu dinledik. Sırada ikinci bölüm Adagio Mesto var. Yani yavaş ve hüzünlü. Eserin en içe dönük bölümünde özellikle yaylıların uzun ve lirik çizgileriyle piyano arasında oldukça yoğun, zaman zaman da ağıtsı bir atmosfer oluşuyor. Dinliyoruz efendim. Hong Kong Yeni Müzik Topluluğu seslendiriyor.

Evet, eserin en uzun bölümüydü. Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Beşlisi'nden ikinci bölümü dinledik. Adagio Mesto. Sırada üçüncü bölüm var. Benim de pek sevdiğim bir bölümdür bu Erkin külliyatında. Başlığın söylediği gibi ritmik ve enerjik bir müzik. Erkin'in Türk halk müziğinin ritmik dünyasına olan ilgisini burada çok daha belirgin biçimde hissediyoruz. Keskin vurgular, değişen ritmik kalıplar ve piyano ile yaylılar arasındaki karşılıklı atışmalar. Bu bölüme canlı ve hareketli bir karakter kazandırıyor. Dinliyoruz efendim, yaklaşık 3,5 dakika sonra birlikteyiz.

Ulvi Cemal Erkin'in Piyano Beşlisi'nden 3. bölümü dinledik. Ritmico Energico, şimdi son bölüm Allegro Vivo, yani hızlı, canlı ve hayat dolu. Önceki bölümde ortaya çıkan o ritmik enerjiyi burada da daha ileri bir şekilde taşınıyor. Piyano artık yalnızca yaylılara eşlik eden bir çalgı değil, 4 yaylı ile birlikte müziğin itici gücünün bir parçası. Erkin eseri güçlü ritmik hareketi ve giderek yükselen enerjisiyle parlak ve coşkulu bir finale ulaştırıyor. Dinliyoruz efendim, Hong Kong New Music Ensemble'la.

Ulvi Cemalerkin'in Piyano Beşlisi'ni dinledik. 1943 tarihli Hong Kong Yeni Müzik Topluluğu seslendirdi. 2023 yılında 100 yılın felaketi, büyük deprem için Hong Kong'da düzenlenen konserin canlı kaydından aktardık. Bu eseri dinledikten sonra aklıma geldi. Bir önceki eserle ilgili, Yaylı Sazlar Kuarteti ile ilgili bir başka programda da paylaşmıştım bu bilgiyi ama tekrar edelim. Ankara'daki halk önündeki ilk seslendirişi sırasında 1938'de Paris'ten bir de konuk var. Alfred Cortot biliyorsunuz yüzyılın en büyük piyanistlerinden biri. Cemal Reşit Rey ile dostlar İstanbul'dan kalkıp gelmişler. Henüz 30 yaşındaki Erkin'e Cortot eserini çok beğendiğini ve bir piyano konçertosu bestelemesini salık veriyor. İşte Erkin bundan sonra piyano konçertosunu besteliyor. Yani aslında demem şu ki o yıllarda konservatuvar yöneticileri öylesine bilinçli bir yetkin ki bünyelerinde bir besteci, bir eser icra edeceği vakit o artık konser bir uluslararası şölene bir olaya dönüştürmesini bilmişler. O yılların iletişim ve ulaşım olanakları ile düşünün yani bir de bu açıdan düşünün. Dolayısıyla bu anlattığımdan umarım bugünkü konservatuvar yöneticileri bir pay çıkarır. Efendim son eserimiz bugün için Ulvi Cemal Erkin'in 3 parçadan Improvizasyon 1932 yılına ait bestecinin Paris'ten döndükten hemen sonra bestelediği bir eser. Daha doğrusu bir eserin bir bölümü. Açıklamak gerekirse Ulvi Cemal Erkin keman ve piyano için yazdığı Improvizasyon adlı parça Ninni, Improvizasyon ve Zeybek Türküsü şeklinde başlığını taşıyor. Erkin Ninni ve Zeybek Türküsü'nün Paris'te öğrenciyken besteliyor. Improvizasyon da az evvel bahsettiğim gibi burada tamamlıyor. Adından da söylediği gibi burada doğaçlamayı, hatta geleneksel Türk müziğindeki o taksim anlayışını çağrıştıran daha serbest bir söyleyiş ön plana çıkıyor. Kemanın özgürce gelişiyormuş gibi izlenimi veren ezgisel çizgisine piyano eşlik ediyor. Böylece Erkin'in Paris'te edindiği batılı kompozisyon tekniğiyle geleneksel müziğin serbest söyleşisi buluşuyor. Erken dönem örneklerinden biri de olmuş oluyor. Pelin Halkıcı Akın kemanda ve piyanoda Metin Ülkü seslendiriyorlar. Yaklaşık 6,5 dakika sonra birlikteyiz kapanış için.

0: Ulvi Cemalerkin'in henüz 25 yaşındayken bestelediği 3 parçadan improvizasyonu dinledik. Ulvi Cemalerkin'in 120. doğum yılı vesilesiyle bu yıl içinde 4. kez toplu olarak eserlerine yer vermiş olduk. Efendim bize 0212 343 4040'tan ulaşabilirsiniz. E-mail adresimiz alaturka@acikradyo.com.tr. Facebook hesabımız alaturka, X ve Instagram hesaplarımız alaturka2001. Ben Ali Pınar, program ortakları Ersin Antep ve Ozan Binici ile yardımcımız Melda Camuşçu'ya, teknik masada Salih Işıker ve Dila Yılmaz'a da teşekkür ediyoruz. Bizden sonra Gürhan Ertür'ün hazırlayıp sunduğu Altın Saatler programını dinleyebilirsiniz. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Alla Turka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Turgay Tuna'yla Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'dan mekanlar, olaylar ve insanlar.
1: Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece uykudan uyanmış gözleri mamur. Gece ben ben gece
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: kıta buzulu 40 yıl öncesine oranla %40 inceldi.
1: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ece Kalyoncu ve Ali Efe Kalyoncu'ya teşekkür ederiz.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
4: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Elvan Cantekin, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Dilay Yılmaz sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Ece ve Ali Efe Kalyoncu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün iki avukat arkadaşımız var. Programda avukat Seher Eriş ve avukat Ömer Gödeoğlu. Hoş geldiniz Seher Hanım, hoş geldiniz Ömer Bey programımıza, merhaba.
5: Merhaba Gürhan Bey, hoş bulduk.
6: Merhabalar Gürhan Bey, hoş bulduk, sağ olun.
4: Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz. Elvan Cantekin, Nazan Cömert, Tuğçe Tezer.
7: Merhaba herkese.
4: Evet, bugün avukat Seher Eriş ve avukat Ömer Gödeoğlu ile birlikte 35 yurttaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı davasına bakacağız. Bu konuda karar verildi. 876 yılla yargılanması başlayan ve mütalası da 876 yıldan verilen iki sanık hakkındaki karar sadece 8 yıl olarak açıklandı. Ardından da sanıklar tahliye edildiler. Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri Adalet Bakanlığı önünde nöbette. Dava sürecini avukat Ömer Gödeoğlu'ndan dinleyeceğiz. 25 Eylül'de ise 269 kişinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği Renaissance Residence davasının duruşması var. Davanın seyrini avukat Seher Eriş'e danışacağız. Her iki avukat arkadaşımızı da hızla tanıtmak istiyorum. Seher Eriş, İstanbul Barosu üyesi, kurucusu olduğu hukuk bürosunda ceza, gayrimenkul, aile, iş, ticaret hukuku alanlarında faaliyet göstermekte olan Eriş, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici ve üye olarak görevler almış, toplumsal davaların takibini yapmıştır. 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra deprem bölgesinde ortaya çıkan hukuksuzluklara karşı idare, ceza ve hukuk disiplinlerine dair çeşitli davaların takibini yapmakta ve Adalet Peşinde Aileleri platformu kapsamında da çalışmalar yürütmektedir. İstanbul Barosu Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi Sekreterliği görevini yürütüyor. Avukat Ömer Gödeoğlu Kahramanmaraş Barosu'na kayıtlı. 2011 yılında ortağıyla birlikte kurdukları Ç ve G Hukuk Bürosu'nda avukatlık ve danışmanlık yapıyorlar. 2018-2022 yılları arasında iki dönem Kahramanmaraş Barosu Yönetim Kurulu üyesi oldu. Kahramanmaraş Ezgi Apartmanı davası avukatlarından girişte belirttiğim 35 yurttaşımızın hayatını kaybettiği apartman. Şimdi sorulara geçmek üzere sözü Tuğçe Tezer alıyor.
7: Çok teşekkürler Gürhan. Tekrar hoş geldiniz diyeyim her iki konuğumuza da. Bildiğimiz gibi 6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti. 4 yıla yakın bir zamanı geride bıraktık ve pek çok konuyla beraber dava süreçlerini de olabildiğince takip etmeye çalışıyoruz burada. İki farklı aşamada davadan bahsedeceğiz bugün her iki hukukçumuzla beraber. Biri sonuçlandı ya da şimdilik sonuçlanmış gibi görünüyor. Diğeri ise sürüyor davaların. Önce Ezgi Apartmanı'yla başlayalım izninizle. Ömer Bey, ilk sorum size olacak. Davanın evet. Konusunu pek haberi olmayan dinleyicilerimiz için kısaca bir hatırlatmanızı ve bu aşamaya gelene kadar hangi önemli gelişmelerin olduğunu bizimle paylaşmanızı rica edebilir miyiz?
6: Tabii, teşekkür ediyorum öncelikle Tuğçe Hanım. Şuradan başlayalım. Aslında ben biraz daha geriye gitmek istiyorum.
7: Lütfen.
6: 2020 yılında İRAP raporu, AFAD tarafından yayınlanan bir İRAP raporu var. Yani İl Afet Risk Azaltma Planı dediğimiz 2020 yılında yayınlanan bir rapor var. Bu raporda Kahramanmaraş ilinde mahalle mahalle nerelerin deprem riskinden olduğunu, deprem riskinde olduğunu, nerelerin depremden zarar göreceği açık açık belirtildiği halde yetkililer tarafından herhangi bir şekilde önlem alınmadı. Ve 6 Şubat 2023'te de ne yazık ki asrın felaketi olarak tabir ettiğimiz deprem gerçekleşti ve resmi rakamlara göre 50 bine yakın şehit verildi Türkiye genelinde. Bu rakam azdır çoktur tabii bilemiyoruz. Resmi rakamlar 50 bine yakın ölüm meydana geldiği söyleniyor. Ezgi Apartmanı nezdinde de şunu diye söyleyebilirim. Bulunduğu mahalle itibariyle yıkılan tek bina Ezgi Apartmanı. Diğer binalar deprem anında yıkılmadılar.
7: Tüm mahallede dediniz değil mi?
6: Evet. Bulunduğu mahalle itibariyle söylüyorum.
7: Evet.
6: Ezgi Apartmanı'nın bulunduğu mahalle itibariyle yıkılan tek bina. Diğer binalarda herhangi bir yıkım gerçekleşmedi. Ha, sonradan ağır hasar alan binalar var ama yıkım noktasında herhangi bir deprem anında yıkım gerçekleşmedi.
7: Evet.
6: Ezgi Apartmanı da sizin de belirttiğiniz üzere ve kamuoyunda malumu olduğu üzere 35 canımızı yitirdik. 35 canımızın şöyle açıklayayım. 35 canımızın 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere toplamda 35. Kadın ve 5 çocuk olduğunu niye vurguluyorum? Şundan dolayı TCK 82 kapsamında nitelikte hal olarak geçiyor. Bundan dolayı önem arz ediyor. Biz bu şekilde Nurgül Hanım'la birlikte depremin ilk anından son anına kadar o renklerimizin çıktığı son ana kadar olayın takipçisi olduk. Zaten Kahramanmaraş'ta ve diğer illerimizde Cumhuriyet Başsavcılıkları kamu davası niteliğinde olduğu için ilk aşamada soruşturmayı başlattı. Lakin o dönemde ortalık çok karışık olduğu için yani her yere müdahale edemedikleri için Nurgül Hanım adliyeye bizzat başvuru yaparak delillerin nitelikli şekilde ve dikkatli şekilde toplanmasını talep etti. O dönemde deliller toplanıldı ve bizim elimize o dönemin yöneticilerinden Mustafa Doğruoğlu'nun bir dilekçesi geçti. 2021 yılında başvurdu. 13 Şubat Belediyesi'ne başvurdu. Dilekçe geçti. O dilekçede Kervan Pastanesi tarafından Ezgi Apartmanı altında bulunan Kervan Pastanesi tarafından pastaneye yapılan değişikliklerin neler olduğu, tadilat kapsamında neler olduğu ve bunların apartmanın yıkılmasına neden olacağı şeklinde bir başvuru vardı. Yalnız bu başvuruya 13 Şubat Belediyesi o dönemde Çevre ve Şehirciliğe gönderdiklerini söylüyorlar. Oradan bir ekibin geldi, ekibin de kontrol etti ama biz mahkeme salonunda da ekibi dinledik. Hatta ekibin içinde bir tane inşaat teknikeri vardı. İnşaat teknikeri arabanın içinden bile inmiyor. Şoför olarak kullanıyorlar. Ve sigarasını içerek beklediklerini bu şekilde kontrol sağlanıp dışarı çıktığı söyleniyor. Yapılan hiçbir şekilde bir mühürleme, bir denetim, bir gözetim yok. Bunun akabinde dosya bu şekilde kapatılıyor. Tabii bu bize o anda enkazdan biz şehitlerimizi almak için beklediğimiz sırada ulaştı. Bunu savcılığa ulaştırdık. Bu dilekçe üzerinden de yapılan tahrifatları tek tek gösterir şekilde ileriki aşamada, yargılama aşamasında bunları dosyaya delil olarak tekrardan sundu.
7: Peki burada bir şey sorabilir miyim? Bu dosyayı aslında diğer deprem davalarından ayıran delil meselesi var, değil mi? Delillerin çok sıkı bir şekilde toplandığı bir dosyadan bahsediyoruz.
6: Evet. Şöyle, o dönemde ben depremin 3. günü Kahramanmaraş'a gelmiştim. Baro görevim de vardı. Ondan dolayı burada bulunuyordum. Burada direkt olarak delillerin toplanması için savcılığa Nurgül Hanım ve biz bizzat talepte bulunduk. Soruşturma aşamasında katı raporu var. Bir de harici 3 tane karotu da sayarsak 4 tane rapor var. Frekli kolonun kesildiğine dair net bir rapor tutuldu. Yine baca sistemiyle hava boşlukları perde duvarlarda yapıldığına dair bunlara ilişkin tespitler var. Yatay döşemenin kesildiği, o fletli kolonun bulunduğu yatay döşemenin kesildiği kısımda yine aynı şekilde tespitler var. Bu tespitler bilirkişi raporlarıyla sabit.
7: Peki.
6: Günün sonunda bir önemli buyur. Daha husus var, onu da söyleyeyim.
7: Lütfen.
6: Deprem davalarında ilk defa olası kasla iddianame düzenlendi. İlk
7: evet.
6: defa. Diğerlerinin hepsinde bilinçli taksirle düzenlenen iddianameler var. Seher Hanım da muhtemelen bu konuya vakıftır. İlk defa olası kasla bir iddianame düzenlendi ama gelin görün ki günün sonunda bu beklediğimiz husus noktasında mahkeme kararını bu şekilde vermedi.
7: Şimdi tam oraya gelmek istiyorum. 876 yıldan bahsediyoruz. Mütalada böyle bir şey ifade edildi. Fakat karar 8 yıl olarak çıktı. Şimdi burada adli kontrolle tahliye edilmiş oldu aslında. Az önce belirttiğiniz dilekçede de isimleri geçen pastane sahipleri. Burada bilinçli taksir ve olası kasıt arasında bir nitelendirme farkı mı bu kadar sonucu etkiledi? Yoksa farklı bilirkişi raporlarından bahsettiniz. Dört bilirkişi raporu var bildiğimiz kadarıyla. Bu raporların birbirinden ayrışan yönleri nelerdir ve davanın seyrini nasıl etkiledi acaba Ömer Bey?
6: Şöyle belirteyim. Benim bahsettiğim soruşturma aşamasında buradaki yerelden alınan bilirkişi raporları vardı. Karot örneği yine aynı evet. şekilde bilirkişi raporu olarak beyan ettim. Kovuşturma aşamasında da ek raporda sayarsak 4 rapor alındı. Birinci rapor İstanbul Üniversitesi'nden alındı. Burada Kervan Pastanesi'nin yapmış olduğu tahrifat ve tadilatların yıkma sebebiyet vermediği söylendi. Sonra ODTÜ'den rapor talep edildi. ODTÜ de aynı şekilde söyledi. Son Denizli Pamukkale raporu alındı. Pamukkale'den bir de ek rapor alındı. Burada ise Kervan Pastanesi'nin yapmış olduğu tadilat ve tahrifatların yıkıma sebebiyet verdiği net şekilde ortaya koyuldu. Yalnız şunu vurgulamak istiyorum. Özellikle biz ilk iki raporda bilir kişilerin kimler olduğu mahkeme tarafından belirlenmiş ve bizlere okunmuştu. Yani bilir kişilerin isimleri belliydi kimlerin olduğu. Biz mahkeme heyetinden 3. raporda şunu istedik. Dedik ki yani burası Türkiye. Ne yazık ki gelinen ortamda bilir kişilerin bir şekilde temas edildiğini ne yazık ki düşünmek zorunda kalıyoruz. Bunu ne bize düşündürün ne karşı tarafa düşündürün dedik.
7: Evet.
6: Bilir kişilerin isimleri gizli kalsın. Bunu karşı tarafa, bunu mahkemeye söyledik. Karşı tarafta bu yönde olabilir, bizim için de uygundur dedi ve dosya Pamukkale Üniversitesi'ne gönderildi. Tabii biz bilmiyorduk Pamukkale Üniversitesi'ne gittiğini. Sonradan haberimiz oldu. Bu rapor bizim lehimize geldi. Yani Kervan Pastanesi'ndeki yapılan tadilat ve tahrifatların yıkıma sebebiyet verdi ve Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Peker'in asli kusurlu oldukları bu raporla tanzim edildi.
7: Evet. Peki bir itiraz oldu sanıyorum. Sonra itirazın da reddedildiğini öğrendik basından. O kısmı biraz anlatabilir misiniz?
6: Böyle akabinde tabii ki karar çıktı. Yani karar verildi. Kararda da olası kasla yargılanmasının, cezalandırılması istenen iki sanık Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker hakkında önce taksirden 6 yıl verildi. Bilinçli taksirden 1/3 artırıldı ve 8 yıl olarak cezası mahkeme tarafından açıklandı. Hüküm böyle açıklanınca da tahliye kararı verildi. Biz bu tahliye kararına karşı işte sanıkların 703 gündür firari olduklarını, kaçak olduklarını, kırmızı bülten istediğimiz halde kırmızı bülten verilmedi. Sonrasında yine yapılan operasyonla sanıkların yakalandığını, tekrardan bunların bırakıldığında, yarın bir gün istinaftan bu dosya bozulup geldiğinde bu sanıklara ulaşamayacağımızı, öncesinde çünkü 703 gündür firari olduklarını belirtmemize rağmen, yani tahliyenin kaldırılarak tekrar tutuklanmasını talep ettik. Talep reddedildi. Sonra sayı olarak bir üst mahkemeye itirazımızı yineledik. Burada da ne yazık ki talebimiz reddedildi. Bu şekilde sanıklar şu anda tahliye edildi ve dolaşıyorlar halkın içerisinde.
7: Peki tam da buraya gelmişken şu anda bu davanın bundan sonrası için öngörüleriniz neler? Bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek?
6: Şöyle, bundan sonrası için şunu, yani biz üzülerek kimseye bir şeyler atfetmek istemiyoruz ama ne yazık ki o gün karar verildiğinde Nurgül Hanım zaten kendini kaybetti, sinir krizleri geçirdi. Şu benim hafızamdan hiç gitmiyor. Ben yaklaşık 15 yıldır avukatım.
7: Evet.
6: 15 yıldır birçok karara, ağır ceza birçok karara şahit oldum. Genelde ağır ceza başkanı ve heyeti kararı verir. Akabinde ağır ceza başkanı dolu salonu mübaşire dönerek salonu boşaltın der. Ben ilk defa, hayatımda ilk defa, 15 yıllık meslek hayatımda ilk defa kararı verdikten sonra başkan ve heyetim kaçarak salondan uzaklaştığını gördüm. Yani bu şu demek bence, benim kendi ön yargım ya da kendi yargım şu şekilde. Biz kararımıza güvenmiyoruz, bir karar vermek zorunda kaldık. Yeni gelmişlerdi zaten. Tayin döneminden sonra yeni başlayan başkan ve heyetti. Ben kararıma güvenmiyorum. Bundan dolayı verdiğim karardan da çok hoşnut değillerdi bence. Kaçarak uzaklaştılar. Yoksa dediğim gibi 15 yıllık meslek hayatımda ben daha salondan kaçarak uzaklaşan bir başkan ve heyet görmedim. İlk defa şahit oldum.
7: Evet.
6: Şimdi biz tabii bunun akabinde ne yapacağız? İstinafa başvuracağız. Önce mahkemenin gerekçesini bekliyoruz. Gerekçesinde nelere, neden bu kararı verdiğini bir göreceğiz. Ondan sonra istinafa tabii biz de bunların yanlış olduğunu, yani nelere dayandılarsa o dayandıkları gerekçenin aslında mümkün olmadığını belirteceğiz. Yani burada şu olası kast, özellikle olası kast üzerinde şundan dolayı durduk. Bir öngörme olayı var. Yani hepimizin bildiği toplumda olası kast olarak, hani en basit örnekle anlatacak olursak, işte maç çıkışında insanın havaya ateş ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet olmasında olası kast noktası ortaya çıkıyor. Yani burada şunu söyledik biz. Pastane sahipleri bu tahrifat ve tadilatları yaparken, özellikle firetli kolonu kaldırırken, yani beni yanlış anlamasın kimse ama 7-8 yaşındaki çocuğa sorsanız bu kolonu buradan, bu taşıyıcı kolonu buradan kaldırsam bu bina yıkılır mı yıkılmaz mı diye sorsanız eminim herkes yıkılır diyecektir. Yani burada bir öngörme var. Bundan dolayı da aslında olası kast olması gerektiğini biz vurguladık. Defalarca kez söyledik. Mahkemede diğer katılan vekilleri de bunu belirttiler. Ama buna rağmen ne yazık ki bilinçli taksirde ceza verildi. O da şöyle söyleyeyim. Taksirin alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 15 yıl. 2 ile 15 yıl arasında hakime geniş takdir yetkisi veriyor. Sonra bilinçli taksirle de bunu 1 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye kadar artırma yetkisi veriyor. Burada alt sınıra yakın bir karar verdi Ağır Ceza Mahkemesi hakimi. Diğer dosyalarda, buradaki Kahramanmaraş'taki deprem dosyalarında sanıklara bilinçli taksirden ortalama en az verirse 12-13 yıl ceza verildi. Yani 6 yıl sonrasında 8 yıla çıkarılıp çok az seviyede ceza verilmesi kabul edilebilir bir şey değil.
7: Evet.
4: Oy birliği midir Ömer Bey alınan
6: evet.
4: Karar?
6: Gürhan Bey, ne yazık ki oy birliği. Yani biz burada isterdik ki birinin burada bir şerh düşsün, kararın yanlışlığını sabitlesin ama ne yazık ki oy birliğiyle verdiler. İşte az önce söyledim ya, yani kaçarak uzaklaşmaları beni çok hayrete düşürdü. Yani bir karar verir başkan ve heyet, sonra salonu boşaltırlar mübaşirinde. Akabinde seyircileri salonu boşaltır mübaşir. Burada kendiler kaçarak uzaklaştı.
4: Evet, bu Kahramanmaraş için ilk örnek olabilir ama Türkiye'de benzer örnekleri yaşadık maalesef. Savcı itiraz etti mi karara?
6: Tabii.
4: Ama o da reddedildi değil mi?
6: O da reddedildi. Bizim talebimize reddedildi. Muhtemelen Cumhuriyet Savcımız da kararı istinaf edecektik. Biz de kararı istinaf edeceğiz. Burada dediğim gibi olası kasla yargılanmasını zaten mütalaasında da savcı bu şekilde verdi. Biz de bu şekilde talepte bulunduk. Ama ne yazık ki taksirden verildi. Bilinçli taksirden verildi. O da alt sınıra yakın olarak verildi.
4: Evet. Şimdi aslında yani bakıldığı zaman bu kadar yüksek senelerle yargılanan iki sanık ve mütalaada da tekrar edilmiş. Belirttiğiniz gibi 876 yıl olarak belirtilmiş. Sonradan çok önemli bazı değişiklikler olması gerekir. Ciddi deliller olması gerekir, değil mi? Kararın böyle birdenbire bilinçli taksire dönmesi ve 8 yıl olarak o da alt seviyede bir kararla çıkması. Bu böyle bir şey oldu mu? Yani bütün bu duruşmalar safahatında böyle bir dramatik değişiklik, yepyeni bir takım deliller söz konusu oldu mu? Yoksa böyle birdenbire tepeden inme bir kararla mı karşılaştınız?
6: Yunan Bey şöyle son alınan raporda zaten mahkeme ilk iki raporu itibar etmediği için üçüncü rapor aldı. Üçüncü raporla birlikte asli kusurlu oldukları ve simülasyonlar vardı. Simülasyonlara göre Kervan Pastanesi'nin yapmış olduğu tahrifat ve tadilatlar yine Fenli Mesul'ün beton kalitesini 1975 yönetmeliğine uygun yapmamasından kaynaklı olarak değerlendirmeler vardı. Ve bu simülasyona göre de binanın yıkılacağı tüm ve yapılan eylemler noktasında, sanıkların eylemleri noktasında binanın yıkılacağı hususunda rapor geldi ve asli kusurlu olarak atfedildi bu insanlar. Onun haricinde dosya herhangi bir delil girmedi. Yani bu rapora göre de aslında açık net bir şekilde belirtildiği üzere sanıkların aslında olası kasten cezalandırılması gerekiyordu. Hadi olası kasta cezalandırmadınız. Bilinçli taksirin üst sınırından verin. Bunu da vermediler. Şimdi karşı tarafın avukatı Ersan Şen de Ersan Bey'in özellikle baktığımız kendinin yazmış olduğu makalelerinde depremde bu tarz yargılanan sanıklara olası kasten yargılanması gerektiğini ve en üst cezanın verilmesini söylediği halde yerler ve makamlar değişince herhalde görüşler de değişiyor ama aksini iddia etti tabii.
7: Çok güzel özetlediniz aslında son cümlenizde gelinen aşamayı. Şimdi sizi azıcık dinlendireceğiz Ömer Bey. Biraz Rönesans Residence davasına geçeceğiz. Sonra her iki davayı ve tüm deprem davalarını beraber tartışmak istediğimiz birkaç sorumuz daha olacak.
6: Teşekkür ederim
7: Çok
6: hocam.
7: teşekkür
6: Sağ ol.
7: ederiz size. Şimdi Seher, sana sormak istiyorum. Rönesans Residence davasının hukukçularından birisin ve Adalet Peşinde Ailelerinin hukukçularından birisin aynı zamanda. Davanın konusunu tabii hani Rönesans Residence davasını çok duyduk özellikle ulusal uluslararası basında ama çok fikri olmayanlar için bu aşamaya gelene kadar süreçte önemli gelişmeler nelerdi, nasıl başladı, nasıl devam ediyor bize temel taşlarıyla anlatabilir misin?
5: Evet Tuğçe. Teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir yayına konuk ettiğiniz ve yaklaşan Rönesans duruşmasının bir kez daha duyurulmasına vesile olduğunuz için. Rönesans Rezidans bildiğiniz gibi 6 Şubat 2023 depreminde yıkıldı. Yapı aslında şu şekildeydi. Rönesans 2. mahallesinde bulunan ve projesinde 2 bodrum, zemin kat ve 12 normal kat olmak üzere toplamda 15 kattan oluşan bir A blok, tek parça bir A blok, içerisinde A1, A2 ve A3 yer alan A blok ve hemen onun karşısında da 4 ya da 5 katlı olması gerekiyor bir B bloktan oluşan bir alandı, bir sahaydı. Depremde A bloğun tamamının yıkılması neticesinde B blokta hasar alıyor ve B blokta 4 kişi, A blokta da 269 kişi hayatını kaybediyor. A blokta 13 kişi yine enkazdan yaralı bir şekilde çıkarılıyor. Ancak henüz naaşlarına ulaşılamayan onlarca insan olduğunu da biliyoruz. Tabii Rönesans yıkıldıktan sonra çok fazla gündem olan yapılardan biriydi. Bunun çeşitli sebepleri var. Bunları konuşuruz. Fakat sanıyorum bir tanesi de bu yapıda yaşayan hem ulusal hem uluslararası bilinirliği olan insanların olmasıydı. Yani futbolcuların, bürokratların olduğunu biliyoruz bu yapıda, yaşadıklarını ve vefat ettiklerini biliyoruz. Bir tarafıyla bu sebeple, ama daha da kritiği sanıyorum cennetten bir köşe vaadiyle satışlarının yapılması sebebiyle çok fazla gündem olan yapılardan biriydi. Rönesans'ın yıkılmasından sonra yapı müteahhiti havalimanında Karadağ'a kaçmak üzereyken yakalanıyor ve 11 Şubat 2023 tarihinde tutuklanıyor. Aynı zamanda yapının statik proje müellifi ve şantiye şefi olan kişi, bu kişi müteahhitin kardeşi ve bu kişiyle ilgili herhangi bir yakalama işlemi yapılamıyor çünkü yokluğunda tutuklama veriliyor. Bu kişi Karadağ ülkesine kaçtığı tespit edilmiş oluyor o tarihlerde ve kırmızı bülten çıkarılıyor hakkında. Bu kişiler dışında yapı denetim şirket yetkilileriyle ilgili bir gözaltı işlemi yapılıyor ve tutuklanıyorlar. Üç tane daha doğrusu dört tane yapı denetim şirket yetkilisi tutuklanıyor. Bu süreçte bir tanesi bir sene sonra tahliye ediliyor. Tutuklu yargılanan şu aşamada üç kişi var. Yani yapı müteahhidi, yapı denetim şirket yetkilisi ve uygulama denetçisi iki kişi olmak üzere toplamda şu anda üç kişi tutuklu yargılanıyor. Pardon, dört kişi tutuklu yargılanıyor. Burada biraz evvel kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan bir sanıktan bahsettik. Şantiye şefi ve statik proje müellifi olan Hüseyin Yalçın Coşkun. Bu kişi henüz bu kişiyle ilgili bir arama çalışması sürerken 2025 yılında, yani soruşturma tamamlanıp kovuşturma aşamasına geçildiğinde ve duruşmalar başladığında 2025 yılında Hüseyin Yalçın Coşkun'un ölüm haberi geliyor. Ancak bu ölüm haberiyle ilgili tabii çok fazla çelişkiler vardı. Çünkü bu ölüm haberi bazı haber kanallarında mafya bağlantılı kişiler tarafından öldürüldüğü, bazı haber kaynaklarında ise bağırsak düğümlenmesi nedeniyle öldüğüne dair haberlerle karşımıza çıktı. Ancak kendi öz kardeşi olan ve yine Rönesans'ın yapı müteahhidi olan Mehmet Yaşar Coşkun'un duruşmadaki beyanı ise kardeşinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği. Dolayısıyla Hüseyin Yalçın Coşkun'un ölümüne dair ortada şüpheli bir tablo vardı bu aşamalarda. Bunun yanı sıra bir de takipsizlik kararlarının verildiği bir isimler listesi vardı soruşturma aşamasında. Bunlardan biri Dudu Berlin Coşkun, yani Mehmet Yaşar Coşkun'un eşi olan ve aynı zamanda bu yükleniri şirketin, müteahhit şirketin ortaklarından biri olan kişiydi. Dudu Berlin Coşkun'la da ilgili yine haberler yansımıştı geçtiğimiz aylarda. Dudu Berlin Coşkun savcılık ifadesinde eşinin kendisine jest olarak bir takım hisse devri yaptığını, fakat bu hisse devrinden kendisinin dahi haberi olmadığını, aslında evde çok sıkıldığı için eşi tarafından böyle bir hisse verildiğini kendisine iddia etmişti ve yapı ile ilgili, yapının tasarımı ile ilgili, yapının uygulaması, inşaat süreçleri ile ilgili herhangi bir görev ve yetkisinin olmadığından bahsediyordu beyanında. Buna istinaden de savcılık Dudu Berlin Coşkun hakkında bir takipsizlik kararı vermişti o tarihlerde. Fakat bu takipsizlik kararı verildiği dönem taraflara bunun tebliği yapılmadığı için dosyada çok kalabalık, çok fazla sayıda insan vefat ettiği ve akut dönemlerde devam ettiği için aileler takipsizlik kararından yeni haberdar olabildi. Ve biz de haberdar olduğumuz tarih itibariyle, yani bu da geçtiğimiz aylara tekabül ediyor, bu kişiyle ilgili itirazda bulunduk. Çünkü Dudu Berlin Coşkun'un ticaret sicili kayıtlarında üç ortaktan biri olduğu ve aynı zamanda davada sanık sıfatıyla yargılanan sorumlu proje müdürü ve şantiye şefinin atamasında imzası olan kişilerden biri olduğuna dair ticaret sicili kayıtlarıyla birlikte takipsizlik kararına itirazımızı sunmuştuk. Çünkü burada aslında bir kurucu irade olduğunu düşünüyoruz biz. Ve tabii bu takipsizlik kararımıza itiraz henüz sonuçlanmadı. Ancak bu itiraz sonuçlanmamışken Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması olduğu iddia edilen açıklamaları gördük yine bir takım haber sitelerinde. Ve bu açıklamalar bizi dehşete düşürdü açıkçası. Çünkü eğer bu açıklamalar gerçekten başsavcılık tarafından yapıldıysa burada adalete erişim hakkı bağlamında ciddi şüphelerimiz ve kaygılarımız oluşacak. Bu konuda da yakın tarihte bir vekiller olarak bir kamuoyu açıklamamız oldu. Şu anda gelinen aşamada 12. celsesi için, önümüzdeki hafta 12. celsesine hazırlanıyoruz. Soruşturma aşaması ve kovuşturma aşaması olacak şekilde, yani bütün bu süreçte 6 tane bilirkişi raporu alındı. Bu 6 tane rapor arasında bir takım ortak özellikler, bu raporların değindiği ortak kusurlar vardı. Ama tabii son gelen rapor, yani bu ay gelen, Eylül ayında gelen, 19 Mayıs Üniversitesi'nden gelen rapor, bütün bu raporları derleyip toparlayan ve daha nitelikli, daha detaylı bir değerlendirme içeren bir rapordu. 25 Eylül'deki duruşmada da aslında bu son gelen bilirkişi raporunun değerlendirilmesi yapılacak ve esasa ilişkin daha detay beyanlar, savunmalar alınacak duruşmada. Bu son gelen raporda da aslında şöyle bir şey var bizim açımızdan. Statik tasarım ve projelendirmede, yani özellikle bu kolon kiriş birleşim bölgelerindeki kesme güvenliği ve yetersizliklerine dair, standart dışı malzeme kullanımına, beton dayanımındaki yetersizliğe, imalat ve işçilik hatalarına ve aynı zamanda en temelinde zemin etüdündeki hatalara dair somut nitelemeler ve değerlendirmeler olması açısından bu son gelen bilirkişi raporunu önemsiyoruz.
4: Evet, çok teşekkürler. Sizden de oldukça detaylı bilgi aldık. Daha yürütmekte olduğunuz, katıldığınız davaya ilişkin. Şimdi küçük bir ara vereceğiz. Müzik parçası dinleyeceğiz. Sizi de dinlendirmiş oluruz. Evet, müziğimiz ne dinliyoruz Tuğçe?
7: Müziğimiz Antakyalı müzisyen Selin Sümbültepe'den Ya Ummi parçası. Didem Gençtürk, teşekkür ediyoruz, bizim için seçti parçayı. Parça Arapça'da anneciğim anlamına geliyor, parçanın ismi Ya Ummi. Selin Sümbültepe'nin 6 Şubat depremlerinde kaybettiği annesi Cahide Hanım'a yazdığı kişisel bir ağıt. Sözlerinden küçük bir kısmı paylaşıyorum. Onun yüreği öylesine büyük ki, yorulmuş olsa bile hiç durmadan kendini başkalarına adadı. Herkesin yardımına koştu. Annem gibi bir kadın hiç tanımadım. Buyurun.

0: Selin Sümbültepe'den dinledik Ya Ummi. Evet, Apaçık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuklarımız Avukat Seher Eriş ve Avukat Ömer Gödeoğlu. Devam ediyoruz programımıza.
1: Şimdi tekrar Seher'e bir sorumuz olacak, sevgili Seher'e. Yakından izlediğimiz bir dava, Rönesans Residence davası. Ve müteahhitin bir savunmada depremin ivmesi çok yüksekti, tek sorumlu depremdi dolayısıyla gibi bir argümanı öne sürdüğünü görüyoruz. Mahkemede bu savunma ne kadar karşılık buluyor acaba? Bize biraz o mahkemedeki görüşmeleri anlatabilir misin?
2: Aslında bu sadece Rönesans'a özgü bir savunma yaklaşımı değil. Pek çok deprem yargılamasında sanıklardan duyduğumuz bir savunma biçimiydi. Yani depremin ivmesiyle yaşanan yıkımı açıklamak veya Allah'ın takdiriyle açıklamak, bunlarla çok karşılaştık. Fakat burada şöyle bir durum var. Rönesans'ta bu da sanıklardan duyduğumuz bir savunma biçimiydi. Yani depremin ivmesiyle yaşanan yıkımı açıklamak veya Allah'ın takdiriyle açıklamak, bunlarla çok karşılaştık. Fakat burada şöyle bir durum var. Rönesans'ta bu savunmayı

0: Daha eski tarihte veya daha yeni tarihte, yani yıkılan yapıları esas aldığımızda, o yapılardan daha eski tarihte ya da daha yeni tarihte yapılmış, inşa edilmiş bölgede başka yapılar da var. Ama buna rağmen o binalar en azından depremde binanın görevi olan ayakta durma özelliğini yerine getirebilmişken, insanlara güvenli bir şekilde tahliye olabilme imkanı tanımışken, ki bu bir binadan beklenen görev zaten. Rönesans'ın yıkılmasının deprem ivmesiyle açıklanmasının akıl ve mantıkta bir karşılık bulmadığını düşünüyorum. Duruşma salonunda da açıkçası bu savunma çok esaslı bir yerde durmuyor bu anlamıyla. Yönetmeliğin yetersizliğinden bahsediyor yine sanık. Ancak dediğim gibi daha eski tarihli yönetmeliklere tabi olan ve depremde yıkılmayan yapılar da var. Tıpkı daha yeni tarihli, güncel tarihli yönetmeliklere tabi olup yıkılmayan yapılar olduğu gibi. Dolayısıyla bu sanıkların bu savunmaları, evet, savunma kapsamında kendilerini savunmak için kullanabilecekleri argümanlar olarak ele alınabilir ama bilimsel ve hukuki gerekçelendirme açısından bakıldığı zaman somut deliller, veriler ve bilimle yaklaştığımız zaman bir yapının yıkılmasına sebebiyet veren unsurların neler olduğunun tespiti pekala mümkün. Burada zemin, projelendirme, tasarım, uygulama ve bütün bunların yönetmelikle olan ilişkisi bir yapının depremde yıkılıp yıkılmayacağını, deprem şiddetini karşılayıp karşılamayacağına dair bize bir veri sunuyor. Dolayısıyla aslında bütün bu bilirkişi raporları, duruşmalarda bahsettiğimiz 6 defa alınan, 7 defa alınan, 3 defa alınan bütün bu bilirkişi raporları aslında bu detayları tartışıyor. Uzmanlar, yani bu alandaki bu çünkü multidisipliner bir alan aynı zamanda. İçerisinde inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı gibi çok fazla mesleki deneyimi de sahip bulunan kişiler tarafından hazırlanan bu raporlarda bütün bu hususlar, demin anlattığım zeminden son aşamaya kadar, zemin incelemesinden tasarımın imal edilip kişilerin artık burada yaşamaya başladığı evreye kadarki süreçleri projeleriyle birlikte, uygulamasıyla birlikte, delilleriyle birlikte değerlendiriyor ve raporlar sunuyorlar. Dolayısıyla raporlar bu kadar sabitken, yani raporlarda statik proje ile uygulama arasındaki uyumsuzluklar bu kadar sabitken, kullanılan malzemelerin kalitesizliği raporlarla kayıt altına alınmışken, Bodrum'da, yani zeminin temelini oluşturan, yapının temelini oluşturan kısımlardaki hem malzeme hem de uygulamada hem taşıyıcı sisteme yüklenen yükler, sünek davranışın hesap edilmiyor oluşu, bunların hepsi projelendirmelerle birlikte sabit. Dolayısıyla bugün bir yapının yıkılmasını sadece deprem şiddetiyle açıklıyor olmak çok akla mantığa uyan bir yaklaşım değil bize kalırsa.
1: Aslında çok bileşenli bir durumdan bahsediyoruz gördüğüm kadarıyla.
0: Elbette, evet.
1: Peki şimdi 25 Eylül'de yaklaşan bir duruşma var. Az önce de bahsettiğin gibi. Buradan somut olarak ne bekliyoruz? Yani daha önce pek çok erteleme oldu. Yoksa artık yine bir erteleme daha değil. Çünkü hani artık bir bilirkişi raporu da geldi. Ve anladığım kadarıyla oldukça nitelikli olduğundan bahsediyorsun. Esasa ilişkin bir aşamaya geçilebilecek mi acaba nihayet ve bu davanın Rönesans Residence davasının olası sonuçlarının diğer deprem davaları açısından önemi ve temsil ettiği şeyler nelerdir sence?
0: Şöyle açıkçası Tuğçe, bugüne kadar bir sürü eksiklik olduğu için belki bu kadar çok rapor alındı diyebiliriz. Ama bir
1: Evet.
0: taraftan da yani bilimsel uzman mütalaalarının detaylandırılması konusunda eksiklikler olduğu için bugüne kadar 6 tane farklı heyetten, bazı zamanlarda da aynı heyetlerden ek rapor olacak şekilde 6 kere dosya bilirkişi raporu geldi. Ancak burada dosyanın uzaması ya da bu raddeye varmasının tek sebebi bilirkişilerin yaptığı incelemelerdeki eksiklikler değildi. Çoğu zaman dosyadaki verilerin eksik toplanmış olmasıydı. Rönesans için şundan bahsedebilirim. Üç temel konumuz var bizim üzerinde durduğumuz. Bir tanesi şüpheli bir şekilde öldüğünü düşündüğümüz sanık hakkında fethi kabir konusu. Biz bu konuda mahkemede ısrarımızı her celse dile getiriyoruz ve bu ısrarımızın sebebi aslında gerçekten bu sanığın öldüğünün Her türlü şüpheden

0: uzak, kesin ve somut bir delille ortaya konulamamış olması. Dayanağımız bu. Çünkü dosyaya sadece bu kişi şu tarihte ölmüştür diye bir yazıyla mahkeme bu kişinin öldüğüne kanaat getirip tamam diyor. Ama bu kişinin ölümüne dair şahideler var. Kendi öz kardeşi kalp krizinden öldüğünü söylüyor. Basına yansıyan haberlerde mafya çatışması olduğu veya bağırsak düğümlenmesi olduğu söyleniyor. Ki Interpol'ün güvenilirliği diğer başka deprem davalarında da daha doğrusu güvenilirliğine dair şüpheler ortaya da çıkmışken biz bu konudaki ısrarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamıyla bize kalırsa eksik kalmış konulardan bir tanesi bu. İkinci konu yapı denetim şirketinin yani Rönesans Rezidans'taki denetlemeyi yapmakla yükümlü olan yapı denetim şirketinin yapı denetim belgesinin iptal edilmiş olması konusu. 2013 tarihinde bu yapı denetim şirketinin yapı denetim belgesi iptal ediliyor. Bu konunun da mahkeme tarafından araştırılmasını istiyoruz biz. Buna dair de somut verilerimizi sunduk zaten. Çünkü bu konu yapının denetlenilebilirlik kısmında olası kast bilinci taksir ayrımında bizim açımızdan kritik bir yerde duruyor. Zira bu yapı denetim şirketinin öğrendiğimiz kadarıyla yapı denetim belgesinin iptal edilmesinin sebebi usule uygun davranmamış olmaları. Yani metrekare büyütmesi yapıldığı şeklinde bir beyan var. Yine bu beyanda sanıklar duruşmada ifade ettiler. Aynı zamanda bu yapı denetim şirketiyle ilgili açılan ceza davaları da vardı ve yapı denetim yetkililerine verilen cezalar vardı. Bu anlamıyla yapı denetim şirketinin belgesinin iptal edildiği sürecin detaylandırılması son derece önemli bizim için. Üçüncü konu taraf teşkilinin sağlanması konusunda. Demin ifade ettim, yüklenici şirketin ortaklarından olan ve yapı inşası sürecinde proje müdürü ataması yapan yani burada takdir yetkisi kullanan yapının uygulamasında takdir yetkisi bulunan Dudu Berlin Coşkun hakkında verilen takipsizlik kararına bizim tarafımızdan yapılan itiraz süreci. Bunların dosyada değerlendirilmesi esasa ilişkin değerlendirmeler elbette yapılacaktır bu celsede ama bu konuları biz ısrarla üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bizim açımızdan kritik bir yerde duruyorlar. Bunlar dışında bilirkişi raporunun değerlendirilmesi tabii ki gerçekleşecek bu celse. Belki detaylandırılması istenebilir heyet tarafından ama şu haliyle bilirkişi raporu gerçekten bu yapının neden yıkıldığını ortaya koyan bir düzlemde. Bu aşamadan sonra bizim yürüteceğimiz süreç aslında suç isnadının, suç niteliğinin hukuki temeli yani bilinçli taksir, olası kast ayrımı bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Bu Rönesans'ın bu yapının diğer deprem davalarına veya diğer yıkılan binalara etkisi veya temsiliyeni sormuştun. Bu
1: Evet.
0: konuda da şundan bahsedebilirim. Elbette hiçbir bina diğer binadan daha ayrıksız bir yerde durmuyor. Neticede hepsinde insanlar hayatını kaybetti. Ama Rönesans'ın öne çıkmasının sebebi sanıyorum güvenli yapı illüzyonunun yaratılmış olması. Yani bu girişte de ifade ettim. Cennetten bir köşe sloganıyla satışlarının yapılması ve o tarihlerde Antakya'da çok yüksek bedellere dairelerin satılmış olması. Katılan ailelerin beyanlarından hatırladığım bir aile şunu söylüyordu. O tarihte dubleks daire alabileceğimiz 5 artı 1 dubleks daire alabileceğimiz bir paraya biz Rönesans'ta daire aldık deprem güvenliği olduğu için. Yani burada pazarlama aşamasında cennetten bir köşe sloganını aslında deprem güvenliği üzerinden anlatmışlar ve insanlar buna güvenerek burada duyulan güvene istinaden bir satın alma işlemi ya da burada yaşama süreci gerçekleştiriyorlar ve bu illüzyonun kendisi, bu trajik çöküşün kendisi sanıyorum ki çok fazla gündem olmasına sebep olan konulardan biriydi aynı zamanda. Hem uluslararası basında hem de ülkemizde. Bu anlamıyla dediğim gibi bütün deprem yargılamalarında, bütün deprem dosyalarında farklı farklı kritik aşamalar var. Biraz evvel meslektaşım anlattı. Ezgi Apartmanı için burada bambaşka bir delillendirme süreci vardır. Rönesans için yapının tasarımında, uygulamasında ve bütün süreçte uzmanlıkları ve niteliği gereği yapılması gereken çok temel süreçlerin işletilmemiş olması gibi somut durumlar vardı ama en nihayetinde şundan bahsedebiliriz. Bütün bu deprem yargılamaları için bu şehirlerde yıkılmayan yapılar da vardı. Bu şehirlerde pek çok yapıdan insanlar sağ bir şekilde vücut bütünlüklerini koruyabilecekleri şekilde tahliye olabildiler. Dolayısıyla demek ki burada sorgulanması gereken şey inşaat süreçleri, izin süreçleri, uygunluk süreçleri ve cezalandırmanın nerede durduğu diye düşünüyorum.
1: Evet, gayet açıklayıcı oldu. Çok teşekkür ederiz Seher sana da. Benzer bir soruyu Ömer Bey'e yöneltmek istiyorum. Şimdi Ezgi Apartmanı davasından çok üzerine düşünülmesi, konuşulması gereken bir sonuç aldık bu aşama için. Tabii ki istinaf süreci olacak ve umarım bambaşka bir yöne seyreder bundan sonrası. Fakat sizce bu davanın geldiği aşama itibariyle diğer davalar açısından önemi, temsili nedir Ömer Bey?
2: Şöyle, diğer davalarda 3 aşağı 5 yukarı verilen cezalar tabii ki şehitlerimizin vefat edenlerin yakınlarına bir nebze evet belki cezalandırıldı algısı oluşsa da esas manada ne yazık ki bir cezalandırma algısı ülkemiz genelinde yok. Özellikle infaz kanunundaki yapılan değişiklikler ve akabinde uygulanan sistem şu anda toplumda zaten bu noktada tartışma konusu. Depremde genel olarak algıda yani şöyle ben başka bir buradaki deprem davasından örnek vereceğim. Başka bakmış olduğum davada iki tane bina var. Yani iki ayrı apartman. Aynı yerde ikisinde de zemin sıvılaşması var. Birisinde bina yıkılıyor, diğerinde yıkılmıyor. Yani aslında şunu söyleyeceğim. Temel nokta şu, bir sosyal medyada da bu çok gündem olmuş. Hatta bir söz söylenmişti işte bina öldürmez, deprem öldürmez, özür dilerim, deprem öldürmez, bina öldürür anlayışı. Yani aslında deprem öldürmüyor. Çünkü az önce anlattığım, örnek verdiğim iki bina yan yana, ikisinde de zemin sıvılaşması var. Birisi yıkılıyor, birisi yıkılmıyor. Aslında burada insanın müdahalesi ya da insanın o binayı müteahhit açısından söylüyorum, fenni mesul açısından söylüyorum. Binaya gereken yönetmeliklere uygun yapmaması ve bunu kontrol birimlerinin tam olarak yani belediyenin kontrol birimleri tarafından kontrol edilmemesi noktasında akabinde gerçekleşen depremle beraber binaların yıkıldığını ve ölüm olaylarının gerçekleştiğini görüyoruz. Yani tek başına şunu söylemek az önce meslektaşım da söyledi. Yani depremin evet şiddeti yüksekti ama yıkılmayan yerler de vardı ve az önce verdiğim örnek yan yana duran iki bina. Demek ki bu işi layıkıyla yaptığınız zaman binalar yıkılmıyor. Şimdi deprem davalarında aslında hakimlerin de bu noktada bilgilendirilmesi, çünkü buraya gelen hakimlerin dışarıdan tayin olarak geldiğini düşünecek olursak, depremi yaşamadıklarını düşünecek olursak, bilgi sahibi değiller. Ne yaşanıldığını bilmiyorlar. Aslında bana göre bu noktalarda hakimlerin de bilgilendirmesi gerekiyordu. Çünkü bir teknik noktada biz de duruşmalarda bir şeyler anlatıyoruz ama bir inşaat mühendisi kadar tabii ki anlatamayız. Teknik noktalarda bir şeyleri söylüyoruz ama hakimlerin anlamadığını bakışlarından biliyorsunuz. Özellikle statik raporda kullanılan programlar var. O programlarda mesela yüklemelerin Stafford CAD var, IDE CAD var. Bunlara ilişkin olarak manuel olarak girilebildiğini söylüyoruz. Ama bunu bir duvara anlatıyorsunuz gibi. Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için gelen bilirkişi raporlarına göre karar veriyorlar. Ezgi Apartmanı'nda gelen özellikle Pamukkale'den önce gelen ODTÜ ve İstanbul raporlarında eksiklikler, bu noktaki eksiklikleri dile getirdik. Bundan dolayı raporların yanlış düzenlendiğini, bunların tamamlanarak isimleri bilinmeyen bilirkişiler tarafından tarafsız olarak ortaya çıksın demiştik ve bu yönde de raporlar dediğimiz noktada yani belirttiğimiz hususlarda geldi. Depremin yıkımına özellikle binada yapılan tadilatların artı fenni mesulün ve müteahhitin yapmış olduğu ya veya yapmamış olduğu eylemlerin gerçekleştirdiğini belirttik. Ama deprem davalarında ne yazık ki istenilen noktada cezalar verilmiyor. Şu anda da yargılamalar Ezgi Apartmanı kararı çıktı ama 3,5 yıl sürdü. Daha devam eden ve karar verilmeyen bir sürü dosya var. Yani insanlar hem acılarıyla boğuşuyorlar, acılarıyla can çekişiyorlar, acılarıyla daha çok mutsuz oluyorlar. Bir de bu deprem davalarıyla sorumluluk yüklemiş oluyoruz. Bu noktada ivedilik aslında deprem davalarının sonuçlandırılması gerekiyor.
3: Evet, benim de bir sorum var size Ömer Bey. Aslında aynı soruyu Seher Hanım'a da sormak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman 50 bine aşkın bir can kaybıyla karşı karşıyayız. 6 Şubat depremleri sonrasında. Açılan dava sayısına baktığımız zaman, örneğin özellikle Kahramanmaraş'ı vurgulamak istiyorum, oldukça az sayıda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bunun sebepleri nelerdir? Özel anlaşmalar söz konusu mudur? Yani mağdurlarla bina yapımcıları arasında veya başka sosyal bazı nedenlerden bahsetmek mümkün mü?
2: Şöyle Güran Bey, ölüm olduğu için artık kamu davasına, yani birden fazla ölüm olduğu için kamu davasına dönüyor da, lakin burada şöyle eski yani yaş olarak fazla olan müteahhitler buralar yaptıkları için, yani binanın bina yaşları, özellikle Maraş nezdinde söylüyorum, yıkılan binaların yaşları, yani 90'da yapılan binalar, 2000-2005 arası yıkılan binalar, yani ondan sonra 2005'ten sonra 2006'dan sonra yıkılan bina sayısı az. 75 yönetmeliğine göre yapılan binalar genelde yıkıldı. Oradaki ölüme ilişkin olarak da davalar açıldı. Bunların yarısı, müteahhitlerin yarısı vefat ettiği için düşme kararı verildi. Bundan dolayı dava sayısı az olduğunu düşünüyorum.
3: Evet, Seher Hanım, sizin bir yorumunuz var mı bu konuda?
0: Yani açıkçası ben Antakya'dan örnek vereceğim. Antakya'da tam olarak böyle değil durum. Yani en azından böyle bir genelleme yapmam çok mümkün olmaz.
3: Yok,
0: Çünkü
3: haklısınız. Antakya için ben de
0: evet.
3: aynı şeyi düşünüyorum.
0: Yani çok uzun zamandır soruşturma aşamasının tamamlanamadığı dosyalar var. İddianamesinin hazırlanmadığı Rana Apartmanı, daha önce de bir programda konuşmuştuk. Rana Apartmanı'nda bir meslektaşımız da hayatını kaybedenler arasındaydı. Rana Apartmanı'nın süreci çok uzun sürdü. Tukaç Apartmanı var Armutlu'da. Onunla ilgili henüz bir iddianameyi bırakın soruşturma aşamasında bir tespit yapılmamıştı.
3: Hala.
0: Dolayısıyla evet, dolayısıyla burada sanıyorum hani deprem soruşturma büroları kuruldu ama iş yükü diyeceğim, iş yükü olarak da görmüyorum yani ben bu sıkıntıyı. Neden kaynaklandığına dair inanın somut bir cevabım yok. Ama sanıyorum şu en sağlıklısı olur. Dördüncü yıla giriyoruz. Açılışta da söylendi zaten. Dördüncü yıla giriyoruz ve dosyalarda henüz raporlar gelmedi. Soruşturma dosyalarında raporların alınmadığı dosyalar var. Taraf tepkilerinin sağlanamadığı dosyalar var. Bu bize hukuk güvenilirliği açısından ciddi bir tehlike olarak karşımızda duruyor. Bu anlamıyla biraz evvel meslektaşımın söylediğini şu yönde katılıyorum. Özellikle deprem bölgelerine çalışan, yargı teşkilatında bulunan hakimler ve savcıların deprem bölgesinde depremi yaşamamış olmalarının da sanıyorum duygusal bir etkisi var gibi geliyor bana. En azından biz duruşma salonlarında bunu hissedebiliyorduk. Konuya yaklaşım açılarından tutun da ailelere duruşma salonundaki davranışlarına kadar bu aradaki farkı çok net görüyoruz. Ama tabii ki yani bir mesleği, bir görevi icra ederken bunu yaşamış olmamız gerekmiyor. Kamu adına ivedilikle bu soruşturmaların tamamlanması, iddianamelerin hazırlanması gerekiyor. Bu işin bir tarafı, işin diğer tarafı ise bilirkişi raporlarının çok uzun sürelerde gelmemesi. Onun bir sebebini de şöyle açıklayabilirim. Depremden sonra soruşturma aşamasında neredeyse pek çok dosyanın bilirkişi raporu KATÜ'ye gönderildi. KATÜ'nün böyle bir hacmi yoksa, bu kadar bilirkişi raporunu hazırlayabilecek imkanı ve vakti yoksa ki bu pek mümkün de görünmüyor zaten. Kopyala yapıştır usulüyle bir sürü raporlar geldi dosyalara. O zaman bunun organizasyonu daha sağlıklı ve daha ivedi çözümcül bir halde yapılabilirdi. Buralarda çok ciddi sıkıntılar oldu. Şu anda bakın elimizdeki dosyaların pek çoğunda, sadece Antakya için de söylemiyorum bunu, elimizdeki dosyaların pek çoğunda soruşturma aşamasındaki ve niteliksiz rapor diye tarif ettiğimiz raporların büyük bir kısmı KATÜ'den geldi. Çünkü kopyala yapıştır mantığıyla bütün dosyalara noktalama işaretlerindeki hatalar bile öyle geliyor. Dolayısıyla burada ciddi bir organizasyon sıkıntısı olduğunu söyleyebilirim.
3: Evet, çok çok teşekkürler. Seher Hanım, programımıza katıldığınız, destek verdiğiniz, bilgilerinizi paylaştığınız için size ve Ömer Bey, tabii ki size de çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, süremizi tamamladık.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun böyle bir yayına bizi çağırdığınız için. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
3: Evet, bu hafta Altın Saatler programında konuklarımız Avukat Seher Eriş ve Avukat Ömer Gödeoğlu vardı. Kendileriyle Kahramanmaraş ve Antakya'daki davaları, özellikle de iki davayı konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ece Kalyoncu ve Ali Efe Kalyoncu'ya teşekkür ederiz.
6: Apaçık Radyo.
7: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
1: Perşembe 14'te Apaçık Radyo'da. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Küçü'ye teşekkür ederiz. Oh,
2: granny. Sakat muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba. Bu hafta Balıkesir'e uzanıyoruz. Konuğumuz bu hafta Çisem Özkan. Çisem hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Hoş geldin, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Benim bir ilk sorum var programda, hep bu soruyla başlarım programa. Çisem Özkan buyurun. Kimdir? Bugüne kadar neler yapmıştır? Bir sakatlığınız var mıdır?
1: Evet, şöyle ki Çisem Özkan 38 yaşında, psikolog, iki çocuk annesi, 10 seneyi aşkın mesleğini icra eden bir birey toplumda. Bir sakatlığım var mı sorusuna biraz geniş kapsamda bakmak istiyorum izninizle. Bildiğim kadarıyla fiziksel, mental ve ruhsal bir sakatlığım yok. Ancak sakatlığı sadece bu şekilde değerlendirmenin yeterli olmadığını düşünüyorum. Bazılarımız korkularıyla, toplumdaki rolleriyle, geçmişiyle, algılarıyla da sakatlık yaşayabiliyor. Toplumun çoğu bu şekilde. Belki benim de sakatlığım bir psikolog olarak psikolojiyle yıllardır ilgilendiğim için dünyaya, insanlara bakarken daha fazla içeriden bakma eğiliminde olmamdır. Kendi sakatlığımı belki bu şekilde ifade edebilirim.
0: Peki Balıkesir'de şu an biz bir sergi konuşacağız. Serginin de adını hemen ben söyleyeyim. To be or to be. Ama bir fiili ve arı olan bir gibi bir ismi var serginin. Ama sergiye geçmeyelim şimdilik. Psikoloğum dediniz ama bir de sanat sergisini konuşacağız biz sizinle. Psikoloji branşındaki deneyiminizi de alalım ama sanat bakışınız, sanata eğiliminiz nasıl gerçekleşti onu da yeterim bence dinleyenlere.
1: Tabii ki. Ben yıllardır özel gereksinimli bireylerle çalışıyorum. Mesleğe ilk başladığım andan itibaren. Ve şu anda da özel gereksinimli bireylere hizmet verdiğim bir okulum var. 10 seneyi aşkın süredir burada fiziksel, zihinsel, dil konuşma kısmında yetersizliği olan bireyleri destekleyici programlar sağlıyoruz. Ben de 10 seneyi aşkındır Balıkesir Merkez'de böyle bir kurumun aynı zamanda yöneticiliğini yapıyorum. Hayatımın üçte biri neredeyse özel gereksinimli bireyler, dezavantajlı gruplar olarak tanımlanan aileleriyle temas halinde geçti. Onlarla ömrümün dediğim gibi üçte birini geçirdim diyebilirim.
0: Peki sanat kısmı nasıl oluştu? Eğitim kısmı tamam, psikoloji tamam ama sanata olan bu küratörlük ilk kez mi yapıyorsunuz yoksa daha önce de bu deneyimleriniz var mıydı sizin?
1: Şöyle ki bu benim ilk bağımsız küratörlük deneyimim. Sanata hep ilgim vardı. Dünyada, farklı ülkelerde ilk yaptığım şey direkt müzeleri araştırmak, orada görmek istediğim eserleri öncesinden listelemek şeklinde olurdu. Kendi ülkemizde bu anlamda çok geniş bir seçkiye sahip. Terapiler tabii ki aynı şekilde çalışma yoğunluğum benim kendi içimde de arınma yolculuğumda sanat hep başucumda oldu. Bazen görsel sanatlar, bazen bir edebi eser. Benim kendimi daha iyi hissetmem için hep başucumda terapötik bir iyileştirici gibi kendi ruhumda şifa bulduğum bir araca dönüştü. Ve ben de ilk kez bağımsız küratörlük deneyimimi, özel gereksinimli bireylerin ürettiği eserleri ve o eserleri sadece özel gereksinimli olmaları adı altında, sadece bir engel sıfatında değil, dünyanın dört bir tarafından, aynı zamanda ülkemizin dört bir tarafından bizlere ulaşan sanatçıların bağımsız eserleriyle birlikte kimliksiz bir şekilde sergilemek istedim.
0: Özel gereksinimli birey derken sadece otizm ve onun frekansları mı yoksa her türlü sakatlığa mı özel gereksinimli birey diye adlandırıyorsunuz siz?
1: Her türlü sakatlığı özel gereksinimli birey olarak ifade edebilirim. Sadece otizm tabii ki değil. Bazen mental retardasyon, fizik engeli olan bir birey ya da ruhsal bir tanı almış olan bir birey. Özel gereksinimli dediğimde aslında çok geniş bir seçki. Disleksi tanısı almış, okuma yazmada zorlanan bireyler, dil konuşma terapisine ihtiyaç duyan bireyler, hayatlarının belli dönemlerinde travma yaşadıktan sonra belli bir süreliğine ruhsal, zihinsel, yıpranmışlığına bağlı tedaviye ihtiyaç duyan bireyler. Özel gereksinim aslında çok geniş bir kapsayıcılığa sahip.
0: Bir şeyi de merak ediyorum. Yani engelli, sakat yerine mi kullanıyorsunuz yoksa hepsini kapsayalım diye mi? Onu bir açalım için açıyorum aslında. Ben de merak ettiğim için soruyorum bunu size Çiğdem Hanım.
1: Ben aslında evet yani yıllardır engelli kavramını kullanırken zorlandığımı fark ettim kendi içimde. Çünkü onlarla görüştüğümde onların engelli adı altında sadece değerlendirilen ya da belli platformlarda sadece engelli sakat kavramlarıyla tanımlanan bireyler olmalarından çok daha öte. İç dünyalarını yıllardır yaşadığım ve şahit olduğum için engel ve sakat kavramından ziyade özel gereksinimli birey kavramını kullanmayı uygun buluyorum.
0: Şimdi sakat muhabbet programındayız. Ben sakat tercih
1: Evet.
0: ediyorum. Peki yani bunu da
1: Tabii
0: aslında
1: ki.
0: duymak isterim. Sakat kelimesini yani tercih etmeyen kişiler de konuk olsun istiyorum. Ben bunu da söylüyorum ama bugüne kadar denk gelmedi. Siz sakat kelimesinin bir yani alternatifi olarak kullanıyorsunuz özel gereksinim bireyi. Sakat dendiği
1: Bir
0: zaman siz ne
1: alternatif.
0: hissediyorsunuz? Onu da açalım isterseniz şimdi.
1: Sakat kelimesinin bende yarattığı
0: Evet,
1: hisler
0: yani
1: mi?
0: ve doğru
1: Sorunuz.
0: mudur, yanlış mıdır? Yanlışsa ne yanlış, doğruysa niye doğru? Psikolog olarak bir özel bir yani eğitiminiz de var. O açıdan da aslında dinleyenlerimize ışık olur diye bunu soruyorum size aslında ayrıca.
1: Teşekkür ediyorum. Şöyle ki bence kelimeler afaziye uğramış durumda. Engelli kelimesi, sakat kelimesi de aynı şekilde. Kullanmayı tercih ederken hiç rahatsız olmayanlar olduğu gibi aynı zamanda kendilerini engelli ya da sakat olarak tanımlanmalarından şikayet eden de çok kişiye rastladım ben. Kendi hayatımda, çalışmalarımda. Bende uyandırdığı herhangi bir olumsuz etki yok. Sakat denildiğinde kendimde de sakatlıklar buluyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi kendi duygu dünyamda, düşün dünyamda, algı dünyamda da bence sakatlık olarak tanımlayabileceğim birçok şey var. Ama herkes adına bir tanımlamaya geçecek olursam tüm hassasiyetleri de gözeterek özel gereksinimli kavramını uygun buldum.
0: Şimdi ortalara bir yere geldik hemen hemen programda ve müzik paylaşıyoruz. Ben de müziği konuğa soruyorum. Sizde daha önce bunu belirtmiştim zaten böyle bir özelliğimiz olduğunu sakat mavit olarak. Bir müzik seçtiniz mi? Seçtiyseniz anons etmenizi rica edeceğim ben sizden.
1: Evet, müzik seçerken çok zorlandım. Çünkü iyi müzik dinlemeyi çok seviyorum. Notasyona çok değer veriyorum. Bu anlamda kendi çocuklarımı da aynı şekilde büyütürken en çok önemsediğim şey dinlediklerim müzikler oldu. Herhangi bir şekilde arabada yolculuk yaparken kahvaltı esnasında ya da yemeğe eşlik eden müzik benim için çok kıymetli. Çünkü bu da ayrı bir beslenme sağlıyor. Burada ben Özkan Uğur'un Severim şarkısını dinletmek istiyorum tüm dinleyicilerimize.
0: Tabii ki Özkan Uğur'a da buradan bir selam gönderelim. MFÖ'nün değerli bir üyesiydi kendisi. Buradan selamlar olsun kendisine.

0: Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta konuğumuz Balıkesir'den psikolog Çisem Özkan. Çisem Hanım'ı niye konuk ettik? Biraz detay konuştuk ama çok böyle üstü kapalı konuştuk. Dinleyenler de ne sergisi, ne oluyor, ne kuruntuları demişlerdir. Ona şimdi girelim. Arf Balıkesir'in düzenlediği To Be or To Be sergisi olacak. Hatta alt başlığı da Sanat için engel yok, No Barriers to Art denmiş. Ben bu kadar söylüyorum ve gerisini size bırakıyorum. Araya ben yine girerim Çisem Hanım. Buyurun dinleyelim sizden bu sergiyi.
1: Çok teşekkür ederim. Balıkesir maalesef diğer şehirlerimize kıyasla sanata ve sanata yönelik ilgiyi canlı tutan ve bu anlamda katılımcıların çok yoğun olduğu bir şehir değil. Müze ve galeri ziyaretçi sayısı bakıldığında oldukça düşük istatistiklerde yer alıyor. Ve ben de bu sene özel gereksinimli bireylerin üretmiş olduğu eserleri sergilerken daha farklı bir şekilde sergilemek istedim. Aslında her sene evet özel çocuklarımız burada eserlerini üretiyorlardı ve biz bir şekilde sergiliyorduk ama bu sefer herhangi bir şekilde bir standda özel gereksinimli bireylerin sadece otizm, sadece zihinsel engel, sadece fiziksel engele bağlı tanımlanmalarına karşı çıkmak istedim ve biraz çisemce bir şeyler katmak istedim. Bu yüzden yıllardır tanıdığım, uzaktan aynı şekilde eserlerini takip ettiğim, dünyaca ün kazanmış kendi coğrafyamızdan da bazı sanatçılara ulaştım ve onlar bu sergiyi çok anlamlı buldular. Çünkü ismini verirken de özellikle Shakespeare'in To Be or Not To Be'den esinlenerek aslında orada bir kelime oyunu yaptım. Olma hali ya da arı gibi farklılıkların birlikteliğini temsil eden, o her arının görevini, farklı olsa da bir koloniye hizmet etme halini, bireyden bütüne geçme halini sembolize eden bir kelimesini kullanmak istedim. Ve o yüzden sanatla insanları da tabii ki biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı daha çok insanı maruz bırakmak adına herkesin uğrak yeri olan buradaki bir alışveriş merkezinin fuaye alanını sergimiz için uygun bir yer olarak tercih ettim. Çünkü bunu bir sergi alanında yapsaydık eğer muhtemelen biz bize olacaktık. Sadece katılımcılar ve yakınları ya da sanatla ilgi duyan kısıtlı bir grup olacaktı. Ama ben bir küratör olarak ilk deneyiminde her yerde sanatın sergilenebileceğine, her koşulda sanatın ulaştırılabileceğine inanıyorum. Bu yüzden alışveriş için binlerce insanın belki de her gün uğradığı yer 20-24 Eylül 2026 tarihleri arasında uğrak noktası oldukları yerde sanat eserlerine maruz kaldıkları yere dönüşecek. Maruz diyorum, özellikle maruz bırakmak istiyorum. Burada da herhangi bir sınırlama, herhangi bir kural koymadım. Her eser sahibi kendi katılım sağlamak istediği bağımsız eseriyle katılım sağlayacak. Örneğin bir heykeltıraşımız bir heykeliyle katılım sağlarken, Hollanda'dan bir illüstrasyon sanatçısı kendi eseriyle aynı şekilde katılım sağlarken, İsviçre'den mail art olarak posta sanatıyla tanışacak yine aynı şekilde birçok katılımcı. Türkiye'nin yine dört bir tarafından yağlı boya tabloları, cam sanatları, İpek eserler, sergimizde sergilenecek diğer eserler arasında olacak. Peki biz ne yapacağız? Biz de özel bireylerimizin üretmiş olduğu geri dönüştürülebilir çantalar, şapkalar ve birçok eseri o sanatçıların eserleriyle bir arada onlardan ayırmadan, herhangi bir ismin, herhangi bir başlığın altına koymadan hep birlikte sergileyeceğiz. Burada da belki hepimiz kimliksizleşeceğiz ve hepimiz bir arı gibi bir koloniye hizmet eder hale geleceğiz sanat aracılığıyla. Temel gayem bu şekilde. Umarım eserleri sergilediğimizde de katılımcılar hissettirmek istediğim o hiçbir şeyin engel olmadığını sanat üretmek için, aynı şekilde ses çıkarmak için, sesimizi duyurmak için herhangi bir tanıma ihtiyacımızın olmadığını, sanatın da buna hizmet ettiğini hissederler.
0: Şimdi ben de detay vereyim. Bugün çarşamba, yayındayız. Pazar günü başlayacak, perşembe günü sona erecek bu sergi.
1: Evet.
0: Yeri de adresi var bendeki bilgilerde, göndermiştiniz siz, sağ olun. Gazi Osman Paşa Yeni İzmir Caddesi numara 206 10100 6 Eylül Balıkesir 10 Burda AVM diye, ben de adresini söyleyeyim. dinleyip yakından ona gitmek isterse. Peki gelecek olanlar saat kaç arasında gelsinler ve gelenler orada neyle karşılaşacak? Her sanatçı orada olacak mı? Özel galerisi orada olacaklar mı? Söyleşiler olacak mı yoksa sadece sergilere, eserlere bakılacak, geçilecek mi? Nedir onun detayı, var mıdır sizden? Öğrenebilir miyiz o detayları?
1: Şöyle ki, tabii ki sabah 10 ve akşam 10 arasında AVM'nin açık olduğu saatlerde sergimiz açık olacak. Sergide herhangi bir şekilde bir ürün satışı olmayacak. AVM'nin aslında çizgisinin çok dışında herhangi bir satışın olmadığı, sadece sanat eserlerinin sergilendiği bir sergi olarak da aslında tüketici olan katılımcıya bir anlamda bir mola vermesini sağlayacak. Burada eserler tabii ki Türkiye'den ve farklı ülkelerden bize ulaştığı için her eser sahibi maalesef sergide yer alamayacak. Ancak dijital olarak da tabii ki şu anki imkanları kullanarak her eserin yanında QR kodla eser sahibini tanıtan, sanatçıyı tanıtan bilgilere de ulaşmış olacaklar. Söyleşilerimiz fotoğraf sanatçılarının ve özel gereksinimli bireylerin ailelerinin katılım sağladığı söyleşilerle şekillenecek. Fotoğraf sanatçılarımızın bir kısmı Balıkesir'den katılım sağlayacak. Aynı şekilde ressamlarımız var söyleşiye katılacak olan. Bir de dediğim gibi QR kodlar aracılığıyla ben de küratör olarak zaten ekipte görevli arkadaşlarımızla birlikte sergiyi ziyaret eden kişilere eserleri ve sanatçıları tanıtmış olacağım.
0: Şimdi bana yalnız bir afiş vardı, bir harita var, dünya haritası burada. Balıkesir merkezinden arılar dünyaya geliyorlar. Ülkeler var. Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İsviçre, Yeni Zelanda, Mısır, Nijerya ve şehirler var Türkiye'den. Tekirdağ, İstanbul, Ankara, Bursa. Buralardan eser mi gelecek anlamında bu, yoksa başka bir detayı var mıdır?
1: Evet, eserlerimizin geldiği şehirler aslında ve ülkeler. Balıkesir'de toplanıyoruz hepimiz. Arılar olarak farklı ülkeler, farklı şehirler ve katılımcı olan sanatçıların bulunduğu ülke ve şehirleri temsilen ana billboard tasarımımız bu şekilde oluşturuldu.
0: Sanatçılara dair bilgi verir misiniz? Hangi sanatçı hangi eserle gelecek? Tabii hepsi saymak belki uzun sürecektir ama özet anlamında alalım sizden. Kimler geliyor?
1: İnçar Güngörür heykel sanatıyla katılacak. Aynı şekilde Ritner and Gomez İsviçre'den mail art sanatıyla katılacak. Napolyon Bergşentürk, Netflix'te Marvel'in tasarımcı bir illüstratörü ödüllü, kendisi de Hollanda'dan eserleriyle katılım sağlayacak. Aslı Filinta bir Anadolu kadınından ve onun üretiminden ilham aldığı, Hatay'daki deprem sonrasında deprem dedelerin üretime katıldığı bir kolektifin ürünleriyle bir moda tasarımcısı kendisi ve dünyada tanınan bir tasarımcımız bir lookuyla katılım sağlayacak. Aynı şekilde Haldun Sümerman, Türk kadını ismini vermiş olduğu bir tasarımıyla katılım sağlayacak. Hülya Becerir, Tekirdağ'dan. Kendisi kanser tanısı almış hastalarla yıllardır çalışan bir doktor ve resim sanatıyla doktorluğundan önce de ilgilenmiş ve bu alanda kendini çok geliştirmiş bir resim sanatçısı. Burada bir eseri bizlerle yer alacak. Aynı şekilde Alaaddin Kaçar, Doktor Bey, kendisi kadın doğum doktoru ve yıllardır doktor kimliğiyle tanınan, Türkiye'de ve dünyada çok önemli çalışmalara imza atmış bir isim. Dünyanın farklı ülkelerinden çekmiş olduğu eserleriyle, fotoğraflarıyla katılım sağlayacak. Cengiz Gümrükçü, Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçımız kendisi, çalışmaları Ankara'dan bizlere ulaşacak. Ve bu şekilde aslında sayabileceğim fotoğraflarıyla, eserleriyle bizlere katılım sağlayacak olan daha birçok sanatçımız var. Yani şu anda size sanatçıları özellikle saydım.
0: Teşekkür ediyorum. Özel gençli bireyler sizin okulunuzdaki öğrenciler mi, yoksa dışarıdan da sanatçılar olacak mı orada?
1: Fiziksel olarak sakatlığı olan ödüllü bir fotoğraf sanatçımız var. Bizim okulumuzun öğrencisi değil, kendisi bağımsız zaten herhangi bir şekilde bir kuruma ihtiyaç duymayan hayatını çok güzel bir şekilde devam ettiren bir gazeteci aynı zamanda. O da Yüksel İpek, fotoğraflarıyla yer alacak. Bir üzümün hikayesi adını verdiği ve kırsalda şu an unutulmaya yüz tutmuş olan bir pekmezin nasıl yapıldığına dair bir belgesel için çekmiş olduğu eserleriyle katılım sağlayacak. Belki tüm katılım sağlayacak olan öğrencilerimizin adını burada geçirmem pek mümkün değil. Çünkü sayıda çok fazla ve program akışı açısından belki uygun olmayabilir.
0: Yani bir sayfa var mıdır internette, web sitesinde, oradan bakıp merak edenler oradan incelesinler en azından kişileri? Öyle bir sayfa hazırlandı mı?
1: Bizim sergimiz bir ay içerisinde tasarlandığı ve oluşturulduğu için bir web sitesine ihtiyaç duymadık. Ancak Art Balıkesir ismini verdiğimiz bir Instagram sayfası serginin açılışı itibariyle aktifleştirilecek. Art Balıkesir hesabı da 20 Eylül itibariyle Instagram hesabı olarak aktif hale gelecek.
0: Art Balıkesir bir kolektif mi, yoksa bu sergiye özel oluşturulmuş bir yapı mıdır?
1: Bu sergiye özel oluşturmuş olduğum, ilkini bu yıl yaptım ve bir sonraki yıllara da artık bunu gelenek haline getirerek Balıkesir'in farklı noktalarında, farklı lokasyonlarında sürdürmeyi hedeflediğim bir oluşum.
0: Şimdi Apaçık Radyo ekoloji üzerine odaklı bir radyo, biliyorsunuz siz de. Burada da arı teması var. Arılar yok olursa dünyada yaşam yok olur diye bir Einstein'ın sözü de var. O anlamda ekolojik bir sac ayağı da var mıdır bu serginin?
1: Kesinlikle ekolojik bir sac ayağı var. Aslında bizim kendi öğrencilerimizin ürettiği tüm eserler, çevreci eserler ve geri dönüşüm kutularına atılması beklenen kağıtlardan oluşturduğumuz çantalar, şapkalar gibi oldukça dayanıklılığı da yüksek, kullanıma da uygun eserler var. Hem çevreci hem de aslında doğaya sürdürülebilir olana katkı sağlayan eserlerle bizler özellikle katılmak istedik.
0: Şimdi bu to be or to be, böyle bir kelime oyunu gibi de şöyle geldi benim aklıma. Şimdi to be or not to be, olmak ya da olmamak diye çevirdik ya Türkçe'ye. Bu aradaki B'de de iki tane E harfi var. Yani aslında olmak ve olmak. Yani belki iki O ile söylemek gibi tınladı bende. To be or to be, olmak ya da arı olmak değil de olmak ya da o olmak. Yani nasıl olursan ol, yine gel demiş ya Mevlana. Öyle bir tınlama da geldi bana. Bilmiyorum sizce nasıl geldi bu benim kendi düşüncem?
1: Harika, ne düşünüyorsunuz? Harika. Çünkü olma halini vurgulamak istemiştim. Hepimizin bir olma hali var ve aslında biriz. Dünyanın neresinde olursak olalım. Kendi vasıflarımız, kendi sakatlıklarımız ne olursa olsun hepimiz olma haline hizmet ediyoruz. Bir olma haline hizmet ediyoruz. Ve burada da bir olma halinde evet. Dediğiniz gibi bir tınıya sahip, serginin de aslında ruhunu yansıtan bir tını olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Bu geri bildirim benim için çok kıymetli.
0: İngilizce bilmeyen dinleyicilere de açıklayalım. Olmak, be, yani B-E, B yazılıyor, be okunuyor. O olmak İngilizce'de. Ama arı, B-E-E. Ama aynı zamanda B'deki tek E'yi ikinci B'ye ekleyince de Türkçe'de olmak ve iki oyla olmak gibi de oluyor gibi ben düşündüm bunu. Sistem Hanım da sağ olsun, evet güzel gelmiş size diye teyit etti beni. Dinleyen, İngilizce bilmeyen dinleyicilerimiz de varsa onları da dışarıda bırakmayalım. Çünkü o da bir engel, dil bariyeri de bir engel. Hayattaki her şey bir engel. Sadece sakatlık üzerinden konuşmayalım bunu. Hepimizde bir sakatlık var. Sakatlıktan çekinmeden sakatlığımızın haliyle hayata iştirak etmek durumundayız. Sizin serginiz de aslında buna yol açan bir sergi diye ben anlıyorum. Çok çok sağ olun Çisem Hanım konuk olduğunuz için. Son sözleriniz varsa onları da alalım.
1: Çok teşekkür ediyorum size, özellikle beni konuk ettiğiniz için, sesiniz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Burada da bir engeli kaldırdınız aslında. Herkese ulaşmam konusunda engel yaşıyordum ve bu engeli kaldırarak aslında çok önemli bir araç oldunuz. Art Balıkesir To Be or To Be sergisindeki temel hedefimiz sanat için engelin olmadığı, hiçbir engelin, hiçbir koşulda bizi sınırlandırmayacağına, teslimiz olacağına dikkat çekmek. Ve burada hepimiz kendimizi biraz önce de ifade ettiğimiz gibi olduğumuz halimizle, olma halimize hizmet eder şekilde hayata devam etmek ve tutunmak durumundayım. Bu konuya dramatik bir tablodan değil, ürettiğimiz tablodan bakmak benim temel gayemdi. Çünkü hepimizin içinde o ışık var, hepimizin içinde o olma halini yaratan enerjimiz var. Bu olduğu sürece nerede olduğumuzun, kim olduğumuzun ve nasıl olduğumuzun hiçbir koşulu yok. Her şekilde sanat hep başımızın ucunda olsun. Sanat hep bizim iyileştiricimiz olarak bize şifa olsun.
0: Çok çok sağ olun Çisem Hanım. Çisem Özkanlı konuğum. To be or to be sergisini konuştuk. Dünyanın bütün sakatları iyileşin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sakat muhabbet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
3: Where did your husband, my granddaddy go?
2: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
3: He went off to heaven,

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Murat Küçü'ye teşekkür ederiz.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo.
4: Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
5: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.
6: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
7: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Engin Çetinkaya ve Cem Özgüzer'e teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, Dünyanın Cazı Kuşağı'na hoş geldiniz. Ben Leyla Diana Gücük, her çarşamba sizinle birlikteyim. Zaman zaman stüdyoda, canlı yayında oluyoruz ve bu haftada yine stüdyoda canlı yayındayız. Çok değerli bir konuğumla birlikte, sevgili Pınar Avşar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Apaçık, merhaba. Yüreklerin kulaklarını açık bütün dostlara, emeği geçen, var edenlere ve dinleyicilere merhaba. Başta Leyla Diana Gücük ve bütün Apaçık Radyo'ya merhaba.
0: Ne güzel bir merhaba. Biz de sizi sevgiyle kucaklayarak hoş geldiniz diyoruz. Bugün birlikte olmamızın çok özel bir nedeni var. Kısa bir girizgah yapmak gerekirse hafta sonu Kadıköy'de 10. plak günleri gerçekleşmişti ve sevgili Murat Beşer, selam olsun ona. Esin Avşar'ın kızıyla Pınar Avşar'la bir sohbet gerçekleştirdiler. 14 Eylül çünkü Esin Avşar'ın doğum günüydü. O 12 Eylül'de bir söyleşi gerçekleşti. Biz bugün 16 Eylül'de buradayız. Ama kızıyla Pınar Avşar'la bir sohbet gerçekleştirdiler. 14 Eylül çünkü Esin Avşar'ın doğum günüydü. O 12 Eylül'de bir söyleşi gerçekleşti. Biz bugün 16 Eylül'de buradayız. Ama aslında Esin Avşar'ın

0: da ben yapmış olayım sevgili Pınar. Ve söyleyecek, anlatacak eminim çok çok şey var. Esin Avşar deyince benim için akan sular bir yerde duruyor. Evet, caz tarafında varım ama onun hem diğer halk ozanlığı diyelim, diğer ozanlarla birlikte hem tiyatroculuğu, sinemada yer aldığı roller o kadar çok ki ben susuyorum. Lütfen söz senin.
1: Efendim, Esin Afşar ama benim annem. Dolayısıyla 2011'den beri bakınız kaç sene geçti. O kadar özlüyorum ki, yani özlem artıyor. Şimdi ben şöyle yapacağım. Değerli dostlar, bizi dinleyen apaçık, güzel yürekler. Ben şöyle yapacağım en iyisi. Annemin, Esin Afşar'ın Yaşamımdan Esintiler diye bir kitabı var. Ve orada caz yorumuyla Aşık Veysel programına uygun olarak ilgili bölüm Veysel Baba'nın Ardından diye yazmış anacığım. 30 Mart 1973. Şimdi ben izninizle kitaptan okuyorum arkadaşlar. Esin Afşar diyor ki: Halkın kültürü içinde Aşık Veysel sıradan bir adam değildi. Kendi ölçülerine göre bir yaratıcı güçtü. Biz halkımız için daha ileri koşulların ve daha ileri bir kültürün çabası içinde olanlara da bu hakkı tanımalıyız. Ve de rahmetli Koca Ozan, Baba Veysel birkaç yıl önce çok seslendirerek söylediğim Kara Toprak şiiri için beni alnımdan öpmüştü. Veysel Baba ilericiydi. O büyük ozanı genç kuşağa ancak böyle iletebilirdik. Veysel Baba karanlık bir dünyasından ışık tutmuştu bizlere, desteklemişti bizleri. Beraber konserler vermiş, onun sazıyla söylediği türkülerini bizler batı enstrümanlarıyla tekrar dile getirmiştik. Memnundu bizlerden, seviyordu bizleri. Koyun kur dile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Dostlar beni hatırlasın diyorsun. Seni unutmak ne mümkün? Yetişmek için menzile gideceğiz gündüz gece. Veysel Baba yumma gözün kör gibi derken, nasıl bir gönül gözüydü ki o? Affedersiniz. Hoşgörünüz, benim de boğazıma bir şeyler düğümleniyor. Anlayışınıza sığınıyorum. Ve yine annem devam etmiş, yazıyor, okuyorum. O yıllarda Anadolu turnesine çıkmıştım. Veysel Baba'nın Sivas'ta bir hastanede yattığını öğrendik, ziyaretine gitmeye karar verdik. Odasına girdiğimizde, Veysel Baba baksana kimi getirdik dediler. Daha ağzımı bile açmadan uzattığım elimi tuttu. Afşar, hoş geldin dedi. Böylesine duyarlıydı Veysel Baba. Yüreğinin gözleriyle görür, duyardı her şeyi.
0: Müthiş. Gerçekten müthiş. İyi ki bunları kaleme almış sevgili Esin Avşar. Elimizde bende anıları var. Anılar Yanıltır mı? İsimli kitabı var. Tesadüfen bulmuştum bir sahafa girdiğimde, müzik kitaplarını araştırırken bakarken bir karşıma çıktı, derhal aldım tabii ki. Başta da belirttiğim gibi Esin Avşar'ı lise yıllarımda belki tanıdım, dinlemeye başladım ve hakikaten kendimi alamadım. Daha sonra Aşık Veysel'in bu albümünü yorumladıklarında da zaten dinleyeceğiz şimdi birkaç parçayı da siz de hak vereceksiniz, inanılmaz bir yorum ve müzisyenler de bir o kadar önemli. Parçamız, ilk açılış parçamız tabii ki Kara Toprak'tı ve onun introsunu da Erkan Oğur seslendirmişti. Kimler var? Aranjelerini Baki Doyarlar yaptı. Piyano da o yer alıyor. Sevgili dostlarımız, Basta Nezih Yeşil Nil, Davul Cem Aksel, perdesiz gitar

0: Dediğim gibi Erkan Oğur ve soprano saksofon flütte Tahsin Ünüvar'ı dinledik. Hepsine selam olsun. Pınar'ımcığım, isterseniz şimdi bir başka güzel parçaya geçelim. Onu bir dinleyelim. Diyor ki güzelliğin 10 para etmez. Burada da yine aynı kadro var. Kopuz'da Erkan Oğur'u dinleyeceğiz. Müthiş bir düzenleme. Güzelliğin 10 para etmez.
1: Hadi bakalım.

0: Evet, güzelliğin on para etmez dedi Aşık Veysel ve Nesin Avşar bunu yorumladı. Bu hakikaten çok özel bir albüm. Aşık Veysel'in müziklerini yorumlayan nice sanatçılar var ama böylesine özel kılan ve albümde yer alan diğer sanatçıların da katkılarıyla olağanüstü bir albüm olmuş bence. Siz dinlediğinizde neler hissediyorsunuz?
1: Çok şey hissediyorum. Hem yaşam motivasyonu oluyor, hem haklı gururum. Çok duygulanıyorum. Duygulanmamak mümkün değil.
0: Tabii.
1: Ama bunun için kızı olmak değil. Yani herhalde bütün yüreği apaçık dinleyenlerimiz de eminim paylaşıyorlardır. Bunlar çok güzel hisler.
0: Evet.
1: Yaşama dayanmamızı da sağlayan hisler.
0: Hı.
1: Yaşam bir mücadele ise eğer motivasyonumuz böyle olacak.
0: Hı. Şimdi Esin Hanım'ı anlatmak o kadar çok yönlü olduğu için geniş bir yelpazeye yayılıyor. Fakat Anılar Yanıltır mı kitabının başında kendisi bir özgeçmiş yazmış. Ankara'da yazmış. 8-9-1975'te kaleme almış. İzninizle ben bunu okumak isterim.
1: Buyurunuz efendim.
0: Eylül'ün 14'ünde ayın 14'ü gibi güzel mi güzel yerine çirkin mi çirkin maymun misali bir bebek geldi yeryüzüne. Güzel mi güzel anası istemem de istemem diye tutturdu. Güzel mi güzel ilk yavrusundan sonra. Yakışıklı mı yakışıklı babası şiddetle itiraz etti buna. Gel zaman git zaman büyüdü bebek. Hiç de boşa gitmedi bunca emek. Üstelik şaşılacak şey adeta güzel oldu. Ve de hendi ise iyi huylu. Şarkılar söylemeye başladı. Doğrusu ünü denizler açtı. Kargalar kıskanıp dağlara kaçtı. Bak Tanrı'nın işine. Kiminin kulağına kaçtı bir şeyler, kimisinin dişine. Derken efendim, yolun yarısına az kaldı. Koca bebeği bir düşüncedir aldı. Koca bebek düşüne dursun, aslında aklı varsa dünyaya ayak uydursun. Böyle demiş efendim kendisi için. Ne kadar hoş, ne kadar esprili ve dolu dolu. Evet, dünya ünü denizleri aştı gerçekten. Bütün dünyada bizi temsil etti, hem ülkede hem ülke yani dünyada. Eğer bir sanatçı ülkesini temsil etmek istiyorsa bence bu çok güzel bir örnek. Avrupa, Uzak Doğu, değil mi? Birçok ülkeye gitti.
1: Şöyle bir nefer gibi, memur gibi çalıştı. Ülkemizin ilk diplomatik pasaportlu sanatçısıydı. Ve dediğiniz gibi Afrika, Amerika, Avrupa, Uzak
0: Kıtalar.
1: Asya
0: Hı.
1: uzun uzun giderdi. Yani 2 ay, 3 ay giderdi. Ve orada konserlerin yanı sıra mesela Japonya'da uzun bir buçuk saatlik NHK'de televizyon programı vardı. Bizim müziğimizi, öz müziğimizi çok sesli hale getirmek misyonuyla ve aynı zamanda kendi besteleri vardı. Bazılarının kompozisyonunu da yapıyordu. Türk müziği çok sesli hale getirilip dünyaya yayılacak diye bir görev üstlenmişti. Bunu da bütün dünyaya yaymak, dinletmek amacıydı. Ben de anneme hasrettim. Hasan Ali Yücel'e, Can Yücel'in, Can Baba'nın hasret olduğu gibi ben babamı haritadan izliyordum
0: Hı.
1: diye. Onu da rahmetle
0: Tabii.
1: anıyoruz. Onlar hep annemin, babamın dostlarıydı. Evet, yani çok idealistti, aktivistti, insanlara değmek değil dokunmak istiyordu. Dokunduğu birçok insan olmuş, onları da gördüm kısmen. Su gibi bir insandı. Yani bir kere gerçekten annemi gördüğünüz zaman karaciğerini falan görmeniz mümkündü. Yani transparandı. Hı. Çok su gibiydi. Açık, çok açık. Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık. çok şey var anlatacak. Ama tabii, o anlatılmaz yaşanırdı. Şimdi sizin sayenizde, Apaçık Radyo'nun, idealist radyomuzun sayesinde bu sanatçıları sizler yaşatıyorsunuz. Bu da olağanüstü bir görev. Onları yaşatmak, onları gençliğe tanıtmak. Çünkü hı-hı, bir kuşak farkı oluyor.
0: Tabii,
1: kuşak farkı deyince izninizle anneciğimin göz ağrısı, anneciğimin biriciği kızımdan söz etmek isterim
0: tabii,
1: mümkünse.
0: Tabii ki.
1: Kızım Hazal Bulut bugün 28 yaşında, genç bir hanım. Ama anneannesiyle çok özel bir ilişkileri, çok güçlü bir sevgi yumağı vardı aralarında. Hatta hı-hı, kızım 2 yaşındayken anneme, üstelik benim yanımda, "Anneanne, niye beni sen doğurmadın?" demişti. O kadar anneme düşkündü. Annem de öyle. Hı-hı. Ve annem bu arada dil konusunda da, Türkçemiz konusunda da, arı dil, hep Hazal'a aşılamaya çalışıyordu küçüklüğünden beri. İşte doğum günü partileri, happy birthday, ya dedi, happy birthday filanı bırakalım da iyi ki doğdun. Hı-hı. Ama anneanne herkes öyle söylüyor deyince annem Hazal'ı alıyor, elinden tutuyor. Hazal o sırada, yanlış olmasın, herhalde 3-4 yaşında, 5 değil ama, hı-hı, stüdyoya giriyorlar. Hı-hı. Ve Pembe Uçurtma diye bir çocuk albümü, orada bir doğum günü kutlaması Hazal'la birlikte,
0: ne tatlı,
1: söylüyorlar. Hazal da anneannesine şiirler yazıyor. Evet, çok duyarlı, çok iyi bir anneanneydi. Güzel bir anneydi ama hasrettim. Onun için sözü ben size bırakayım. Lütfen buyurun.
0: Estağfurullah. Tabii bir yandan Esin Avşar, bir yandan Kerim Avşar. Böyle bir ailede büyümek de... ve o entelektüel bir insanların geldiği, oturduğu, konuştuğu böyle bir şeyde büyüdüğünüz için bu da çok büyük bir zenginlik. O da işin ayrı tarafı, ama bunu da belirtmek istedim. Ve belki ondan önce de işte çok daha büyük babalardan ve büyük ailelerden gelen, yine bilim insanlığı, dil, kültür, her şey, değil mi, iç içe, bunları da atlamamak gerekiyor, bunları da biraz belki anlatmak gerekiyor. Dediğiniz gibi, yani bizler, geçmişten gelen, bizi biz yapan, onlarla büyüdüğümüz, edindiğimiz bir takım bilgilere borçluyuz, bir takım şeyleri dolayısıyla yaşatmaya çalışıyoruz, ama birazcık daha bilmek de isteriz belki. Anlatacağınız bir şeyler varsa eğer, büyük ailelerdeki bu şeylerden, onlardan bahsedebiliriz. Dil öncülüğü, önderlikleri.
1: Efendim, kısaca anlatmak isterim tabii. Bunu da annemin kaybında Lütfü Kırdar'da bir tören yapılıyordu. Oktay Sinanoğlu, en küçük dayım, Türkiye'ye gelmişti cenazeye. Orada kendisi anlatmıştı. "Ben küçükken hatırlıyorum," demişti Oktay dayım. "Biz annem babam arabayla beni bir imtihana, bir yarışmaya, bir yere götürürlerken Esin hep arkada kalır, el sallardı. Onun o gözlerini hiç unutmuyorum," diye. Çünkü Oktay Sinanoğlu işte harika çocuk. Hı hı. Sonrasında dünyanın en genç profesörü olmuş. İşte Yale'de DNA sarmalı falan, yani çok başarılı. Diğer abileri de, dayılarım da. İşte bir tanesi Samim Sinanoğlu, Latince profesörü, hı hı, İtalyan filolojisi kurucusu, Dante Alighieri'den Pinokyo'ya bütün İtalyan edebiyatını Türkçeleştirmiş. Suat Sinanoğlu Yunanca profesörü, işte Aydın Sinanoğlu Strasbourg Avrupa Konseyi Haber Daire Başkanı, Oktay Sinanoğlu. Ve şimdi Esin bütün bunların arasında, bu kızcağızın durumuna bak.
0: Evet.
1: Yani ne kadar zor, abilere bak.
0: Ya.
1: Ve annem işte kolejden sonra konservatuvara giriyor. Önce piyano bölümü, sonra şan, Maria Callas'ın hocaları Madame Bön ve Madame Hidalgo'dan şan dersleri almak falan böyle. İşte o bölümleri bitirirken, fakat o sırada konservatuvarda tiyatro bölümünde bir yakışıklı adam var. Hı-hı. Bir rüzgar esiyor. Hı-hı. Bütün diğer bölümler, balerinler falan o adama bakıyorlar. Adam bayağı yakışıklıymış, Kerim Afşar. Ama anneannem Nuh diyor, peygamber demiyor. Ne demek diyor ya? Sen bir diplomat kızsın, öyle oyuncu mu oyuncu yok. Bunu diyen de gazeteci. Hı hı. Yani rahmetli anneannem akşam gazetesinde o zamanki Çetin Altan'la mı gazeteci. Sonradan işte büyük babamla tanışıyor, sefir hanım oluyor filan, ama yani yine de ve dahi, hı hı, hani konumuz küçük kız olunca katiyen diyor. Yani olmaz böyle bir şey. Ve Kerim Afşar'la Esincik bayağı bildiğiniz kaçarak evleniyorlar. Fakat nikah şahitleri kim? İşte burası çok güzel, çok büyük onur. Evet. Muhsin Ertuğrul.
0: Evet.
1: Yani öyle böyle değil. Sonrasında ben Muhsin Hoca'nın Handan Uran'la evliydi o sırada. İşte onların hem Dragos'ta hem haremdeki evlerinde Muhsin Hoca'nın dizinde büyüdüm diyebilirim. Hiç abartı olmaz. Çünkü çocukları yoktu. Hı hı hı. Dediğiniz gibi yani Türkiye entelejansiyasının merkezinde doğmuş olmak hem çok büyük bir şans, büyük bir donanım, büyük bir zenginlik, hı, ama şimdi de büyük bir yalnızlık. Onu da itiraf,
0: evet,
1: edeyim.
0: Evet.
1: Yani anılar.
0: Anılar.
1: Anılar. Bu arada izin verirseniz.
0: Tabii.
1: Çok baydım. Apaçık dinleyicilerimiz de belki hadi kızım kısa kes aydın havası olsun diyebilirler.
0: Ne güzel bulmuşuz sizi.
1: Ben sizi buldum. O şans bana ait. Teşekkür ediyorum. Bir anekdot var. Ben onu bir anlatmak istiyorum.
0: Tabii, tabii.
1: Beni etkilemişti. Şimdi efendim, Veysel Baba bir gün Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde yardımcısıyla dolaşmaya çıkmış. Yardımcısıyla yürürken o sırada karşıdan Yaşar Kemal geliyor. Yardımcı hemen Veysel Baba'ya, Veysel Baba, Veysel Baba diyor. Bak karşıdan biraz sonra yaklaşınca işaret edeyim, sen seversin. Belki selam vermek istersin, Yaşar Kemal geliyor diyor. Tamam evladım, hı, diyor. Tam karşılıklı gelince işareti alan Yaşar, Veysel Baba Yaşar Kemal'e şöyle diyor. Ooo, kimleri göremiyorum. Şimdi bak. Kimleri göremiyorum diyen Veysel Baba. Bu nasıl bir güzellik?
0: Evet.
1: Bu nasıl bir espri?
0: Evet.
1: Bu nasıl bir... Yani işte Aşık Veysel böyle bir adam.
0: Öyle.
1: Yumma gözün kör gibi diyor, görme engelli. Ama o nereye yumma gözün diyor, hı hı, yüreğini yummayacaksın.
0: Evet.
1: Yüreği yumdun mu olmuyor zaten.
0: Yüreklerimizi açacağız ve
1: apaçık olacağız.
0: Tıpkı apaçık radyo olduğu gibi. Şimdi efendim yine bir parçayla devam edelim. Hadi bu da bana gelsin diyeyim. Mecnunum Leyla'mı gördüm. Bu yorum da çok güzel. Dinliyoruz.
1: Yapımcı Leyla'mız için.

0: Evet, dünyanın cazındasınız ve bugünkü konuğum çok değerli Pınar. Avşar'la birlikteyiz. Esin Avşar'ı anıyoruz. Onun 90. doğum günü kutlu olsun ve bizi elbette bir yerden duyuyordur. Selam olsun diyoruz. Aşık Veysel'in yorumları, caz yorumlarını dinliyoruz. Bugünkü programımızda bu albümü seçtik. Daha birçok tabii ki albüm var. Yunus Emre var, Pir Sultan Abdal var, var da var.
1: Karacaoğlanlar.
0: Karacaoğlan var da var.
1: Dediğiniz gibi.
0: Evet. Şimdi bu anılarda da görüyoruz ve basında da birçok yerde de ben rastladım. Kızım için şarkılar, işte kızım ve kızım fotoğraflarınız var. Çok güzel fotoğraflar var ve kucaklayan hatta işte dediğim gibi şarkısı bile var. Nasıl bir duygu, nasıl bir hissiyat bu?
1: Yani apaçık beni ağlatmak niyetindesiniz anlaşılıyor.
0: Birlikte ağlayacağız belki.
1: O zaman apaçık ben haddimi aşayım izninizle.
0: Buyurun.
1: Apaçık dinleyiciler, ben şimdi büyük bir cüretle, çünkü anacığımın doğum günü,
0: Evet.
1: yapımcımız söyledi. Ona doğum günü naçizane, yani öyle yüreğimden. Efendim, ben Yarına Özlem diye bir şarkı yapmıştık. Daha doğrusu sözlerini Hazal Bulut, sevgili biricik evladımın, kızımın babası aktör Talat Bulut yazmıştı. Müziğini ben yapmıştım, benim bestem. Annem de dinledi, beğendi sağ olsun ve hemen repertuarını aldı. Ve hatta 2 gün içinde ya da ertesi gün Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserinde bunu repertuarına aldığını söyledi. Bize de dedi ki Talat Bulut'la, siz de dedi istiyorsanız, yani bu beste ve sözler sizin, arkada vokal yapın dedi. Biz de o hemen derhal vokalist olarak arkada annecime eşlik ettik. Yarına Özlem. Şimdi ben bir akapella deneyeceğim.
0: Harikasınız. Bu Apaçık Radyo dinleyicileri için olağanüstü bir sürpriz.
1: Estağfurullah, herkesin kulaklarından özür dilerim. Çünkü ben hakikaten, yani duşta bile şarkı söylemiyorum. Ama şimdi bu annem için, bu hadsizliğimi herkes hoş
0: Estağfurullah.
1: görsün.
0: Buyurun.
1: Yarına Özlem.

0: apaçık. Yüreklerin kulaklarına apaçık. Bütün dostlara, Apaçık Radyo'ya sağ olun. Her daim var olun.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Ne güzel bir ses, ne güzel içtenlikle söylenen bu. Gerçekten bu bizim için çok büyük bir sürpriz, çok büyük bir mutluluk, onur sizin bu.
0: O onur bana ait. Sağ ol.
1: Şimdi yine Aşık Veysel'e döneceğiz ama.
0: Dönelim lütfen.
1: Dönelim. Ve buradan sırayla gidiyoruz. Bu dördüncü parçada hiçbir türlü bulamadım ben beni diyor. Bir onu dinleyelim. Ondan sonra da yavaş yavaş programın sonlarına doğru gelirken yine bir şeyler söyleyeceğiz ve programımızı yine müzikle kapatacağız.
0: Tabii, ne güzel.
1: Dinliyoruz.

0: Evet, dünyanın cazında bu hafta Esin Avşar'ı andık. Onun Aşık Veysel, caz yorumlarıyla Aşık Veysel albümüne odaklandık. Ve hem Aşık Veysel'i hem de bu derin işte sözleri yorumlayan değerli sanatçımıza bir selam göndermek istedik. Onları her daim aslında hatırlamalıyız ve daha çok söz etmeliyiz belki, çünkü onlar Türkiye'nin aydınlık kadınları. Ve ben Pınar Avşar'ı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Yine Murat Beşer'e buradan bir teşekkürüm var, Kadıköy Belediyesi'ndeki bu etkinlikten dolayı. Sanki onunla konuştuğum zaman Esin Avşar tabii ki parçası, ama yani ona dokunuyor gibi olduğum için bu ayrı bir mutluluk ve inanılmaz değerli bir hissiyat.
1: O mutluluk bana ait.
0: Ve çok teşekkür ediyorum bu programı birlikte gerçekleştirebildiğimiz için sevgili Pınar.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Var ol, eksik olmayın.
0: Çok az süremiz kaldı tabii ki. Anlatacak çok şey vardı ama yine burada tıpkı diğer konuklarımla söz aldığım gibi Cazkolik için daha geniş bir programda daha ayrıntılı konuşma fırsatını bulacağımız bir sözü almış olayım senden.
1: Çok sevinirim. Çok mutlu olurum.
0: Evet, çünkü anlattıklarımız veya anlatamadıklarımız o kadar çok fazlaydı ki. Evet, son sözlere gelirken ve son parçamızı anons etmeden evvel ben sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya teşekkür etmek istiyorum. Ve sözü yine sana bırakayım sevgili Pınar. Belki söylemek isteyeceğim bir şeyler olabilir son olarak.
1: Ben de Apaçık Radyo'ya, teknik bölümden yönetime, herkese, siz Leyla, hepinize, herkese içten teşekkür ediyorum. Ama Apaçık dinleyicilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de onlardan biriyim, çünkü bu radyo hepimizin radyosu. Gençlerimizin de başta Atatürk'ümüz ve bizim kuşağımız, bizim bütün umudumuz gençlerimizde. Bu değerlerimiz, yani annemden başka herkes, hepsi ülkemize, ülkemizi için hakikaten çok çaba sarf etmiş değerli sanatçılar, yazarlar, bilim insanları, bunları gençlerimizin tanımaları lazım. Çünkü bizim kendi değerlerimiz de var. Batı'nın değerleri var, ama bizim de kendi
0: Çok
1: değerlerimiz var.
0: kıymetlilerimiz var, evet.
1: Bunları gençliğimizin bilmesi için sizin de bu yaptığınız çok değerli. Buna devam etmek lazım. Gençler bizim umudumuz.
0: Öyle.
1: Onları çok seviyoruz. Onları bağrımıza basıyoruz. Onlara biz anlatmalıyız ki tanısınlar.
0: Evet.
1: Çünkü onlar takdir edecekler. Ben biliyorum. Buradan bütün gençlere, Hazal'ım, kızıma, izninizle
0: Tabii.
1: evladıma, çünkü bugün annemin doğum gününü kutluyoruz. Annemin göz bebeği kızım Hazal Bulut'a ve bütün gençlere kucak dolusu, yürek dolusu sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim, teşekkürler.
0: Son parçamız da uzun ince bir yoldayımla kapatalım. Çünkü hepimizin önünde nice uzun ve ince yollar var gidilmesi gereken, değil mi?
1: Hem de nasıl.
0: Evet. Haftaya tekrar buluşabilmek ümidiyle hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Şimdi ve burada.
1: No. Put the other record on.
2: Reklamlar.
3: Wings'le okula dönüş döneminde ayrıcalıkların zirvesindesin. Giyim, elektronik, kırtasiye ve seçili pazar yerlerinde 7500 TL ve üzeri ikinci harcamadan itibaren 15.000 QR ile ödemelere ek 5.000, toplamda 100.000'e varan 1000 puan kazan. Sen de 30 Eylül'e kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Reklamlar bitti.
4: Şimdi ve burada.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba, yayınımızda El Nino'nun geçim kaynaklarına vurduğu darbeyi, Amerika'da kaldırılan salım sınırlarını, Amazon'un siyasi geleceğini, göçmen kuşlardaki azalmayı, Şavşat'ta bir bilirkişi raporunu, Türkiye'nin yenilenebilir kurucu gücünü ve COP31 öncesinde genç sesleri ele alacağız. İlk durağımız Pasifik. Nature dergisinde James Dina'nın derlediği değerlendirmeye göre bu yılki El Nino 1990'ların sonundan bu yana görülen en güçlü Doğu Pasifik El Nino'su ve üzerinde 3-10 yıllık ısınma barındırıyor. Bar Ilan Üniversitesi'nden Aaron Voss bu birleşimin emsalinin bulunmadığını söylüyor. Etkisi tabii ki geçim kaynaklarında görülüyor. Peru'da ısınan sular hamsiyi derine çekince av sezonu erken kapatıldı. Guatemala, Honduras ve El Salvador'da ürün kayıpları var. Porto Rico'da su sınırlı şekilde paylaşılıyor. Jamaika'da ürünler stres altında. Hindistan'da muson ortalamanın altında kaldı. Güney ve Doğu Afrika'da kuru hava 10 milyonlarca insanın gıda güvencesini tehdit ediyor. Şili ve Peru'da sel bakır madenciliğini aksattı. Machu Picchu ziyarete kapatıldı. Afrika boynuzu içinse sel bekleniyor. İklim değişikliğiyle birleşen El Nino insanların geçimlerini derinden etkiliyor. Akıl almaz biçimde iklim değişikliğini sınırlayan kurallarsa geri çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı, kömür ve gazla çalışan elektrik santrallerine getirilen sera gazı sınırlarını kaldırdı. Ajansın başındaki Lee Zeldin kararı Amerikan enerjisinin tüm potansiyelinin önünün açılması olarak sundu. Ajansın kendi hesabına göre önümüzdeki 10 yılda 123 milyon ton ilave karbon salımı anlamına geliyor bu. Ülkenin elektrik üretimi toplam sera gazı salımının yaklaşık 1/4'ünü oluşturuyor. Santraller bağımsız bir ülke olsaydı dünyanın 5. büyük karbon kirleticisi olacaktı. Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Maggie Coulter, ülkenin iklim kirliliğinin 1/4'ünün yok sayılmasının sorumsuzluk olduğunu söyledi. Çevre örgütleri bu kararı yargıya taşımaya hazırlanıyor. Umarım doğru kararlar çıksın. Ve karar alıcıların yönü Amazonlarda, yağmur ormanlarında da felakete doğru gidiyor. Mongabey'den Lucas Bert imzalı incelemede Brezilya'nın Ekim ayındaki seçimi, yağmur ormanının %95'inin sağ ve aşırı sağ hükümetlerin yönetimine girmesi, 9 Amazon ülkenin 5'inde iktidarın çoktan değişmiş olması, Peru, Kolombiya, Bolivya, Ekvador ve ekonomik müdahale altındaki Venezuela'yı sayabiliriz burada. Ormanın %60'ını barındıran Brezilya'da yarışın Luiz Inácio Lula da Silva ile Flavio Bolsonaro arasında geçiyor olması, Brezilya'da iklim gözlem evinin yürütme sekreteri Mark Yastrini orman korumanın neredeyse bu şekilde imkansız hale gelebileceğini söylüyor. Bolivya ve Ekvador'da çevre bakanlıkları kaldırıldı. Uydu izleme araçları ve denetim bu yüzden zayıflıyor. Gelelim kuşlara. Nairobi'deki Küresel Göç Yolları Zirvesi'nde açıklanan Dünya Kuş Raporu'na göre göçmen kuş türlerinin her ikisinden birinin sayısı azalıyor. Her 9 türden biri nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. En az 1995 Şubat'ında Fas'ta bir lagünde kaydedilen ince gagalı kervan çulluğu 2025'te soyunun tükenmesiyle birlikte Avrasya'da son yüzyıllarda ilk küresel kuş türünün yok oluşu anlamına geliyor. Raporun editörü Stuart Butchert, göçmen kuşların ekosistemlerin nöbetçileri olduğunu, sayılarının azalmasının doğal alanlar üzerindeki artan baskıyı gösterdiğini söylüyor. Türkiye'de ise bu yolun tam ortasında göç yollarının ekoalan.org'da da yürüyen bir kampanya var. Leylekler elektrik akımına kapılarak ölüyor kampanyası. Çok da imza almış durumda. 16.400 imzayı aşmış durumda leyleklerin korunması için. Artvin'in Şavşat ilçesindeki Çağlayan Vadisi'nde 10 köyü etkileyen yaklaşık 19 hektarlık maden projesi için hazırlanan bilirkişi raporu çevresel etki değerlendirmesi kararının mevzuata uygun olmadığı, eksik ve yetersiz olduğu sonucuna vardı. 17 Temmuz'da keşfin ardından yazılan 66 sayfalık rapor 7 mühendislik alanında değerlendirme içeriyor. Davada 254 davacı var. Avukatları Bedrettin Kalın raporun eksiklerini sıralıyor ve çevresel etki değerlendirmesi kararının iptal edilmesini beklediklerini söylüyor. Gelelim bir enerji haberine. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Temmuz'da 26.476 megawatta ulaştı. Güneşin payı 10 yılda 28 kat arttı. Güneş ve rüzgarla birlikte kurulu gücün %33,8'ini yaklaşık 43 bin megawatt oluşturuyor. Güneşten üretim Temmuz'da 5,37 milyar kilowatt saatle aylık bir rekor kırdı. Ve kapanışta 7 genç var. Biyanet'ten Cansu Acar'ın derlediği söyleşide 20 ile 24 yaşlarındaki Ela Naz Birdal, Helin Talan, Beste Zorlu, Baran Örnek, Arya Yurdacan, Batuhan Aysan ve Sude Harput'la iklim kriziyle önce yaşayarak sonra da adını koyarak karşılaştıklarını söylüyor gençler. Talepleri ise açık. 2030'a kadar kömürden çık, iklim krizlerinde gerçekten gençlik katılımını sağla, okyanusların korunması ve yeşil aklamayı sonlandır diyor gençler. Ve gençlerin yanında iklim krizine neden olanlara karşı doğa için harekete geçmek üzere diyoruz. Esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Birlikte yaşamanın koşulu da birlikte iş yapmaktır, birlikte bir dayanışma içinde olmaktır. İmece de bu işin başlangıcıdır. Bence şu anda size katkı veren insanlar birlikte yaşamanın ortak faydasını oluşturuyor aslında yani. Bu çok güzel.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erdem Bey Hiç Babacan'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Evet, anonsla başladı bugün yayınımız ve müzikle devam edecek. 16 Eylül tarihli yayınımızda Ezra Kolektif kulaklarımızda olacak. Pazartesi akşamı dinlemeye başladığımız Here Because of Hope albümü Londralı Afro Kolektif'in son plan haftanın albümü olarak bizlere eşlik ediyor. Femi Koloso, TJ Koloso, Joe Armon Jones, James Mollison ve Ogun Jobi'den oluşan topluluk son 10-15 yıla damgasını vurmuş muazzam bir diaspora topluluğu Afrika ve Karayip müziklerini Amerikan müzikleriyle ve güncel sahneden isimlerle yan yana getiriyor topluluk. 11 Eylül'de 17 parçalık bir albüm yayınladılar. Bu akşam Kent Akvimi yerine Here Because of Hope'dan parçalar sunmak istedik sizlere. Saat 18.40'a kadar geçecek süre içerisinde, 18.40'tan sonra zira Açık Dergi'nin köşeleri yayında olacak. Önce tarlanın, pazarın, sofranın geleceğini yayında bulacaksınız. Duygu, Emel, Fırat dedik sizlere. Saat 18.40'a kadar geçecek süre içerisinde, 18.40'tan sonra zira Açık Dergi'nin köşeleri yayında olacak. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceğini yayında bulacaksınız. Duygu, Emel, Fırat, Mehmet ve Oya hazırlayıp

0: Açık Dergi.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Notalarla Sohbet.

0: Açıklamalı ve karşılaştırmalı bir klasik müzik programı.
1: Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Perşembe günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Here Because of Hope, Ezra Kolektif'in 11 Eylül'de yayınlanan son plağı kulaklarımızda olmayı sürdürüyor. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında bu akşam Kent Hakkimi yerine Londra'lı Afro Kolektif, Ezra Kolektif'in parçalarına kulak verdik. Şimdi köşelerimizin zamanı, tarlanın, pazarın, sofranın geleceğiyle Açık Dergi devam ediyor.
1: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
2: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
3: Merhaba, Buğday Derneği'nden Emel ben. Bugün Zeynep Bilgi Buluş'la birlikteyiz. Hoş geldin Bilgi.
4: Hoş buldum Emel.
3: Buğday Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve daimi bir buğday gönüllüsü olan Bilgi, aynı zamanda sosyal ekonomi, sivil toplum ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan bir kapasite geliştirme ve strateji uzmanı. Sivil toplum örgütleri ve sosyal girişimlerle birlikte etki yönetimi, kapsayıcılık ve sürdürülebilir kalkınma üzerine çalışıyor. Farklı aktörleri bir araya getirerek ortak aklı ve dayanışmayı güçlendiren modeller geliştirmeye önem veriyor. Doğal Hayatı Koruma Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi gibi kurumlarda görev aldı. Halen bağımsız danışmanlığını sürdürüyor, bir yandan da kırsalda seramikle uğraşıyor. Bilgi ile geçtiğimiz haftalarda Oksijen Gazetesi'nde yayımlanan Agroekoloji Gençlerin Tarıma Yönelmesinin Anahtarı başlıklı yazısı üzerinden agroekoloji gençleri yeniden tarımla buluşturabilir mi sorusuna yanıt arayacağız. Bilgi yazında Türkiye'de aktif çiftçi yaş ortalamasının 53'e ulaştığına, gençlerin tarımı umut vadeden bir gelecek olarak görmediğine değiniyorsun. Bunları biraz açalım mı?
4: Çiftçi kayıt sistemine göre çiftçi yaş ortalaması 53 ama ziraat odalarının verilerine göre de 58. Şöyle veriler de var. Çiftçilerin sadece %15'i 40 yaşın altında ve dahası her dört çiftçiden de 3'ü çocuklarının çiftçi olmasını istemiyor. Bu tablonun arkasında ekonomik yetersizlikler olabilir ama bunlardan daha fazlası olduğu kesin. Uzun zaman önce başlayan toplumsal bir çözülme devam ediyor. Kapanan köy okulları, zayıflayan kamusal hizmetler, kırsalda sosyal yaşamın giderek daralması ve tarımsal emeğin toplumsal değer kaybı genç kuşaklarda kırdan uzaklaşmalarına sebep oluyor. Mesela Türkiye'de 2006'dan bu yana 18 bin köy okulu kapatıldı biliyorsun. Sonrasında hizmete alınan ve 1 milyondan fazla öğrenciye hizmet veren ücretsiz okul servisleri vardı. Bunlar da 2022'de tasarruf önlemleri kapsamında kısıtlandı. Bunlar zayıflayan kamusal hizmetlere örnekler ve sonucunda özellikle de genç anne babalar zorunlu olarak kente göçmeye başladı.
3: Evet.
4: Ve bu göç tabii devam ediyor. Fakat şundan da bahsetmemiz lazım. Bu tablonun yanında enteresan da bir direnç de var Türkiye'de. Bir dayanıklılık var. Büyük tarım çiftlikleri çoğalıyor, büyüyor ama bunun karşısında küçük aile çiftlikleri de azalmıyor. Bu aslında araştırmacıların dikkatini çeken bir unsur. Aksine de bir direnç gösteriyorlar. Ama nasıl bir direnç? Bu da aslında yaşlanan çiftçiliği gösteren bir tablo. Çünkü geçmişte fiilen kalabalık aileler, kalabalık aile çiftçiliği yaparken bugün çiftlikte köyde kalan birkaç yaşlı bu küçük çiftlikleri idare ediyorlar halen. Bireysel bir uğraşı olarak idare ediyorlar. Ailenin geri kalanları, gençler belki işte bir nesil, iki nesil kentteler. Ve birbirlerini besliyorlar aslında. Yani biri bir tarafa tarhana, bulgur yolluyor, öbürü biraz sermaye yolluyor. Bu şekilde bir direnç oluşmuş. Ve çiftliklerin çoğunda da bir ek gelir gözleniyor. Bazen bu bir emekli maaşı, bazen kentten gelen diğer sermayeler falan. Şimdi dolayısıyla böyle bir direnç de var. Ama dediğim gibi bu da yaşlanan çiftçiliği işaret eden bir direnç. Şundan kesin olarak bahsedebiliyoruz. Yani dolayısıyla ekonomik bir direnç olsa bile sosyal yaşam daralmış durumda şu anda. Müşterekler kaybolmuş durumda. Nedir bu müşterekler dediğimiz? İşte köylülerin yüzyıllardır uyguladığı ortak yaşam, ortak üretim modelleri. Misal ortaklaşa kullanılan üretim alanları, ortaklaşa kullanılan meralar ve bunların pratikleri tabii ki. Su kaynakları, tohumlar, bunların elden ele dolaşması, bunların yanında mesela aile emeği, imece gibi dayanışma alanları, geleneksel tarım bilgisi. Bunlar sosyal müşterekler. Fakat şimdi ne oluyor? Her işletme kendi yağında kavrulmak durumunda kaldı. Ve bahsini ettiğimiz direnç muhtemelen hani son demlerinde artık. Dolayısıyla yani mevzu hani gençleri tarıma nasıl döndürürüzden ziyade biraz daha bunun koşullarını nasıl kırsal yaşam içinde tekrardan sağlarız? Tarım ekonomisini bunun için tekrardan nasıl formüle ederiz diye bakmamız gerekiyor bence.
3: Anladım. Peki yazında yine agroekolojinin yaşlı çiftçilerin sahip olduğu geleneksel köylü bilgisiyle kırsala yönelen yeni nesil gençlerin ya da yeni köylülerin dijital ve ekolojik becerilerini birleştirebileceğini vurgulamışsın. Bu iki kuşağın kırsalda buluşması ve agroekolojinin kalıcı bir toplumsal harekete dönüşmesi için hangi kamu politikalarına ya da dayanışma ağlarına, ne tür dayanışma ağlarına ihtiyaç var sence?
4: Türkiye'de gerçekten böyle bir tablo var. Belki dünyada olduğundan bahsedebiliriz. İki çiftçi profili şu anda yan yana. Bir tanesi geniş olarak genellikle çiftçi ailelerinden gelen, yıllara dayanan bilgi birikimine sahip, ancak daha fazla yoksullaşan ve yalnızlaşan bir yerel köylü tarafı. Bir de şehirlerden gelen bazen eski beyaz yakalı işte bir girişimci işte şehirdeki hayatı denemiş ama bugün tarım yapmayı tercih eden yeni köylüler diyebileceğimiz neo köylüler diye de ismi geçen bir yeni oluşan bir profil var. Akademisyen Candan Türkkan bu yeni köylüleri çok güzel analiz ediyor. Bulunabilir bunlar literatürde de tavsiye ederim. Enteresan da analizler veriyor. Onun bulgularına göre çoğunlukla agroekolojiye yönelen yeni köylüler ve çoğunlukla alışageldik tarım yapanlar da yerel çiftçiler. Bunlar ikisi ayrılıyorlar. Yeni köylüler doğal tarım yapmayı tercih ediyor. Doğal tarımın içerisine sertifikalı organiği, katılımcı onay sistemiyle zehirsiz tarımı, permakültürü, gıda ormanını, dinamik tarımı, toprağı işlemeyen tarımı koyabiliriz. Genel olarak agroekolojik pratikler bunlar. Yani yeni köylüler ama tabii henüz çok da görünür değil. Yani böyle istatistiklere falan baktığımızda çok da hani bulabildiğimiz rakamlar yok. Fakat büyüyor. Dönüş bence başladı. Bir yakın zamanda belki daha da görünür olacak. Ama önemli de kırsal tabloda dönüşümü işaret eden bazı etkileri var. Bu yeni köylüler alternatif gıda ağlarına daha hakimler. Zaten çoğu da bu ağların geçmişte tüketicisi. Tüketici tarafındalar, şimdi üretici tarafına geçmişler. Bunun yanı sıra yönetim becerileri var, pazarlama becerileri var, iş organizasyonu becerileri var. Tabii teknolojiyi kullanma gibi alternatif teknolojilere erişimleri var. Ve şehirden de bir sermayeye hem sermaye getiriyorlar hem de o sermayeye erişimin yollarını biliyorlar. Şimdi ne var ki bu iki grup arasında her zaman iletişim, ilişki çok da kolay olmuyor. Çünkü farklı iletişim kodları var, referansları farklı, ağları farklı ve işbirliklerini her zaman çok rahat kuramıyorlar. Çünkü birbirlerine yönelik de bazı yargıları var. Yeni köylüler mesela yine Candan Türkkan'ın araştırmasında ortaya çıkan bir şey. Yeni köylüler eski köylülere, yereldeki köylülere biraz dar kafalılıkla suçluyorlar. Bu dar kafalılığı da mesela diyorlar ki yerel köylüler hala daha para kazanamadıkları halde, yani yoksullaştıkları ve para kazanamadıkları halde hala eski geleneklerdeki kullandıkları yöntemleri, yani o hani zehirli dediğimiz yöntemleri konvansiyonel tarım dediğimiz yöntemleri kullanıyorlar diyorlar. Bunları da köylülüğün, dar kafalılığın göstergesi olarak işaret ediyorlar. Bu yargı tabii ki çok biraz acımasız, çünkü aslında gıda sisteminin tüm sorunlarını bu yerel çiftçinin boynuna yüklemek oluyor bu. Dolayısıyla çözüm ne? Bu iki tarafın, yani yereldeki köylülerin ve yeni gelenlerin birbirlerine merakla yaklaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Açıklık ve merak ile. Şimdi tabii kamu politikaları kırdaki yaşamı yeniden cazip hale getirmek için önemli olabilir. Ancak burada kamu tek başına bu iki dünyanın birbirine yaklaşmasını sağlayamayabilir. Yani bunun için yerelde kişilerin merak, açıklık ve karşılıklı öğrenme kültürüyle gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne sadece yenilikçi yöntemler ne de eski bilgi, deneyim tek başına işe yaramayacak. Bunların ikisinin içinden alınan bir harmanla toplumsal dönüşümü sağlayabiliriz kanaatindeyim. Zira ikisi de aynı zorlu suların içinde kürek çekiyorlar.
3: Peki bir sorum daha var. Endüstriyel tarımda dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka bayağı öne çıkan ve uygulamaları güçlü bir şekilde uygulamaya yönelim var endüstriyel tarımda. Oysa agroekoloji doğanın bilgisi ve çiftçinin deneyiminden yararlanan ekolojik bir yaklaşım. Agroekolojide teknolojiye hiç ihtiyaç duyulmuyor mu, duyulmayacak mı? Agroekoloji, teknoloji ve insan bir dengede durabileceği bir yer var mı? Ne diyorsun bu
4: Yani
3: konuda?
4: agroekoloji teknoloji düşmanı kesinlikle değil. Yani ama teknoloji girdi de bir optimizasyonu vaat ediyor. Yani doğru sulama, doğru girdi kullanımını vaat ediyor. Ama agroekoloji de sadece girdiye bakmıyor. Yani girdideki optimizasyon değil. Yani toprağı, suyu, emeği, bilgiyi, üreticiyi ve tüketiciyi nasıl bir sistem içinde bir araya getirdiğiyle ilgileniyor aslında. Buna göre teknoloji ancak insanın, çiftçinin hayatını kolaylaştırdığı ölçüde kabul edilebilir agroekoloji içerisinde diye düşünüyorum. İnsanı saf dışı bıraktığı ölçüde ise buna gelişme demek çok zor. Dronlar, sensörler hakikaten işi çok kolaylaştırdı. Bazı isabetli uygulamaların da olduğunu ben de düşünüyorum. Ama insanın erişemediği noktalardan veri topluyor ve insana karar vermesine de yardımcı oluyor. Çok güzel. Ama insansız tarımı yapabilen bir yere götürüyorsa eğer bunlar, bunun kimseye faydası olacağını zannetmiyorum. Teknolojiyi amaç değil de araç olarak kullanabildiğimiz ters bir yöne gitme taraftarıyım ben. Teknolojinin, otomasyonun, yapay zekanın şehirde atıl hale getirmekte olduğu insan emeğini bağrına basabilecek tek potansiyel alan bence toprak. Hala daha tarım, hayvancılık diğer hiçbir sektörde olmadığı kadar insan emeğine bağımlı. Agroekoloji daha da bağımlı. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen uzunca bir sürede öyle kalacak bence. Ve tarımda tanımlanan en büyük sorun iş gücü eksikliği. Biliyorsun her bölgede ve özellikle de Ege gibi turizmin de yoğun olduğu bölgelerde daha da güçlü bu hissediliyor. Ve çözümünü tarımda teknolojiye yatırım yapmak gibi lanse edilse de, yani sanki böyle insansızlığı telafi edecek teknolojiler gibi lanse edilse de, bence tam tersine iş gücünü yeniden tarımsal alana çekebilmek bir çözüm olabilir. Neden toprakla ilişkisini para üzerinden değil de yaşamın ta kendisi olarak gören bir varoluşu yeniden keşfetmeyelim? Bu soruyu hakikaten sormak istiyorum. Bu fikir işte Karl Polanyi'nin 1940'larda biraz ironiyle Büyük Dönüşüm ismini verdiği toplumun piyasa mantığı tarafından yutulması sürecini tersine çevirmeyi gerektiriyor. Nedir? Yani ekonomiyi yeniden toplumun hizmetine koymayı ve tarımı kolektif, ekolojik, adil bir yaşamın merkezine yerleştirmeyi öneriyor ve ben bu perspektiften bakmak istiyorum. Biraz ütopik görünüyor şu anda. Tamamen tersine giden bir süreç var çünkü. Çok ütopik görünüyor ama şunlar bana umut veriyor. Mesela Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler FAO'nun da benzer politikaları var ama ortak tarım politikasına baktığımız zaman AB'nin odağını tarımsal emeğin, çiftçinin, refahının ve sosyal hakların merkezde olduğu bir yapıya kaydırdı son dönemde. Bu önemli bir işaret. Şunu fark etmemek mümkün değil çünkü gıda güvencesini sağlamanın yolu kentliyi ucuza beslemek değil ya da üretim miktarını artırmak değil. Toprağın insanı ve insanın toprağı beslediği bir sistemi yeniden kurmaktan geçiyor. Kentsel pazarlarda sürdürülebilir bir ucuzluk veya gıda arzı yakalamak küresel iklim veya ekonomik kriz çağında artık mümkün görünmüyor bence.
3: Evet. Bilgi sağ olasın. Kısa sürede çok güzel bir özet çıkardın bize. Söylediklerinden altını çizmek istediğim bir şey var. Tarımda özellikle agroekolojik yöntemlerde insan emeği vazgeçilmez bir unsur. Yani şehirde değersizleşen insan emeğini, nasıl bir yol çizeceğini bilemeyen gençleri sürdürülebilir bir gelecek yaratmak üzere agroekolojiye yönlendirmek için yürütülen her proje, her girişim desteklenmeli. Son aylarda agroekolojiden çok daha sık söz edildiğini duymak umut veriyor bize de. Buğday Derneği olarak 3 yıldır Hatay'da devam eden bir projemiz var biliyorsun. Tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm projesi. Bu projeyle agroekolojik bir üretim modeli oluşturduk ve bu modeli yerleştirmek, yaygınlaştırmak için kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası herkesle işbirliğini açığız. Ortak ve istikrarlı bir çabayla ülke genelinde agroekolojik dönüşümün 5-10 yıl içinde gerçekleşeceğine inanıyoruz ve bu iklim krizine karşı alacağımız akılcı önlemlerden biri olacak. Enerji üretimi ve tüketimi konusunda gereken yaklaşım değişikliği burada giremeyeceğimiz kadar geniş bir konu. Girersek çıkamayız içinden. Ama yaşamsal faaliyetlerimizin en temel iki girdisi gıda ve enerjiyi nasıl ürettiğimiz gelecekte bizi nasıl bir dünyanın beklediğinin göstergesi. Yani ne ekersek onu biçeceğiz. Çiftçinin dediği gibi. Öyleyse her hafta olduğu gibi yine şöyle bitirelim. İklimi değil, alışkanlıklarımızı değiştirelim. Katıldığın için tekrar çok teşekkürler Bilgi.
4: Ben çok
3: Görüşmek
4: teşekkür
3: üzere.
4: ederim Emel.
3: Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
2: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
5: Açık Dergi. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Erdem Behiç Babacan'a teşekkür ederiz.
6: Apaçık Radyo.
1: Sinefil.
6: Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
7: Cuma günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
6: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miran. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
4: Herkese merhaba, ben Çisa Karaca. Dönemler Arası, Kanonlar ve Karşı Sesler, Hatimet Miral'ın hazırlayıp sunduğu sanat, müzik ve eğitim alanlarında yerleşik antilerin nasıl oluştuğuna, zaman içinde nelerin merkeze yerleştiğine ve hangi seslerin bu antilerin dışında kaldığına bakan bir program. Bir yandan kanonların nasıl kurulduğunu anlamaya çalışırken, diğer yandan da bu kanonlara itiraz eden, başka türlü üretmeyi ya da düşünmeyi deneyen karşı seslerin izini sürüyoruz. Bugün programın 16. bölümündeyiz. Son birkaç bölümde de aslında sanat alanındaki kanonlardan, geleneksel güzel sanatlar eğitiminin sınırlarından, sosyal bilimlerde bildiğimiz yöntemlerin dışında başka türlü araştırma ve üretim biçimlerin mümkün olup olmadığından söz etmiştik. Sesin, bedenin, gündelik hayatın ya da yaratıcı pratiklerin nasıl bilgi üretebildiğine baktık. Bugün ise biraz daha sonrasını düşünmek istiyorum. Yani bu bir karşı ses ortaya çıktıktan sonra ona ne oluyor sorusu etrafında dönmek istiyorum. Çünkü karşı ses aslında ilk ortaya çıktığı anı düşünüyoruz karşı seste. Yani birileri yerleşik bir anlayışa itiraz ediyor, bir sınırı ihlal ediyor ya da o sınırın neden orada olduğunu sorguluyor. Ama sonra aradan zaman geçiyor ve bir zamanlar dışarıda duran işler sergilenmeye başlıyor. Hakkında kitaplar yazılıyor, arşivleniyor, üniversitelerde okutuluyor, müzelerin koleksiyonlarına giriyor mesela. Ve bu noktada mesela aslında biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü müzeler ve sanat kurumları şimdi eserlerin konduğu binaların olmasının yanı sıra neyin korunacağına, neyin görünür olacağına, hangi hikayenin anlatılacağına da karar verilen yerler. Bugün işte biraz bu içerisiyle dışarısı arasındaki hareketli sınıra bakmak istiyorum. Ve ilk örnek için aslında 1968 yılına New York'a gidiyoruz. Museum of Modern Art'ta o yıl Dada, Surrealism and Their Heritage isimli büyük bir sergi açılıyor. Dada tabii bir günden bakınca bize oldukça tanıdık geliyor. Mesela Duchamp'ın pisuarını hemen hemen hepimiz biliyoruz. İşte kolajlar, anlamsız şiirler, sanatın ciddiyetiyle dalga geçen işler. Yani sanat tarihinde de avantgard dediğimizde aslında ilk akla gelen hareketlerden biri Dada. Ortaya çıktığı dönemde ama Dada'nın bulunduğu yer bugün bizim gördüğümüz yer gibi değil. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkım ortamında ortaya çıkıyor Dada. Ve sanatın ne olduğuna, sanatçının kim olduğuna ya da bir nesnenin neden sanat eseri sayılına dair yerleşik fikirlere sarsmaya çalışıyor. Sanatın cinsiyetiyle, burjuva kültürüyle, sanat piyasasıyla ve sanat kurumlarıyla sorunlu bir ilişkisi var. Ve tam da bu noktada işte 1968'deki MoMA sergisinde ilginç bir hikaye karşımıza çıkıyor. Jeannie Swenson o dönemin eleştirmen ve küratörlerinden biri ve bu sergiye itiraz ediyor. Çünkü serginin Dada ve sürrealizmi fazla düzenli, fazla biçimsel, güvenli bir sanat tarihi anlatısına dönüştürdüğünü düşünüyor. Ve tek başına MoMA'nın önünde protesto yapmaya başlıyor. Yani burada tabii Dada'nın kontrollü bir yani burjuva kültürüne, sanatın kendisini rahatsız etmiş bir akımın, bir hareketin oldukça kontrollü bir müze anlatısının içinde bulunması Swenson'un temel itirazlarından. Ve bu protestosuna başladığında MoMA'nın önünde Elinde sadece kocaman bir soru işareti var. Yani bir müzenin önünde duran bir adam var. Elinde dev bir soru işareti. Yani burada ne soruyor? Müzeyi mi sorguluyor? Eserleri mi? Sanat tarihinin nasıl anlatıldığını mı? Yani bu soru işareti tam olarak neye yönelik? Tabii bunu açıkça söylemiyor. Sonra serginin açılışı yaklaşırken protestoyu biraz daha büyütüyor ve gazetelere ilan veriyor. İnsanları MoMA'nın önüne çağırıyor. MoMA'yı da alaycı biçimde bir çeşit modern sanat mozolesi gibi tarif ediyor. Dada'nın o canlı huzursuz acı tarafını müzede adeta böyle tarihselleştirilerek mumyalandığını düşünüyor. Açılış gecesinde ise MoMA'nın içerisinde işte serginin onuruna bağışçıların, koleksiyonerlerin ve sanatçıların katıldığı siyah kravatlı oldukça resmi bir yemek düzenleniyor. Dışarıdaysa yaklaşık 300 kişilik bir protesto var. Paris'inde işte serginin onuruna bağışçıların, koleksiyonerlerin ve sanatçıların katıldığı siyah kravatlı oldukça resmi bir yemek düzenleniyor. Dışarıdaysa yaklaşık 300 kişilik bir protesto var. Protestonun hedeflerinden biri de müzenin bu.

durum, dışarıda başka bir durum. Dışarıdaki protestonun kendisi de kendi karşı sesini üretiyor. Bir zamanlar sanat kurumunu rahatsız etmiş olan şey yıllar sonra aynı kurum tarafından korunması gereken bir kültürel mirasa dönüşüyor. Ve burada korumakla etkisizleştirmek arasındaki çizgi aslında pek de net değil. Çünkü aslında bugün Dada'yı biliyorsak, o işleri görebiliyorsak, araştırabiliyorsak, tabii ki burada müzelerin, sanat tarihçilerinin, arşivlerin rolü var. Ama bir diğer taraftan da işte bir eseri sınıflandırmak, tarihteki yerini belirlemek ve ona bir etiket koymak da onu daha tanıdık hale getiriyor. İşte bir zamanlar bu sanat bile değil dedirten nesne yıllar sonra müzede oldukça böyle normal biçimde durabiliyor. İşte burada kanonlaşmada mesela bir şeyin neyin değerli olduğu, nereye ait olduğu vesaire bunlar da aslında söylenmiş oluyor. Buradan şimdi böyle yine aslında benzer bir döneme 70'lere geçtiğimizde Hans Hake'den bahsetmek istiyorum. Hake bugün kurum eleştirisi dediğimiz sanat pratiğinin aslında en önde gelen isimlerinden biri. 1971 yılında Guggenheim Müzesi'nde açılması planlanan kişisel sergisi iptal ediliyor. Hake de şunu yapıyor aslında. Sanat eserinin kendisine bakmak yerine sanat eserinin etrafındaki sisteme bakmayı başlıyor. Yani bu ne demek? Mesela bir müzeyi kim finanse ediyor? Mütevelli heyetinde kimler var? Bu kişilerin ekonomik ve siyasi ilişkileri neler? Bir kurum hangi sanatçıya alan açıyor? Kimleri dışarıda bırakıyor? Biz tabii müzeye girdiğimizde hani genelde duvarlara, işte işlere falan bakıyoruz. Ama Hake burada biraz daha bu görünenin arkasına bakmayı öneriyor. Ve 1974 tarihli işlerinden birinde Guggenheim Müzesi'nin mütevelli heyetindeki kişilerin isimlerini, mesleklerini ve kurumsal bağlantılarını işin konusu haline getiriyor. Yani sanat eserinin konusu aslında müzenin kendisi oluyor. Bugün için oldukça güncel bir mesele. İşte serginin bütçesi nereden geliyor, koleksiyon nasıl oluşturuluyor? Mesela bir sanatçıyı peş peşe pek çok ayrı kurumda görebilirken başka birinin neredeyse görünmez olabiliyor başka bir sanatçı. İşte müzelerin sponsorları. Bunlar bu kararları çoğumuz aslında hani sergi alanına girdiğimizde çok da bilemiyor oluyoruz. Hake de aslında bu görünmeyen mekanizmayı görünür hale getirmeye çalışıyor. Fakat işte aradan zaman geçtikten sonra aslında müzeyle çatışmasına yol açan bu yaklaşım bugün sanat tarihinin kabul edilmiş kategorilerinden biri haline geliyor. İşte kurum eleştirisi artık müzelerin kendi açıklamalarında da kullandığı bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Hake'nin bu müzelerin yapısını sorgulayan işleri de aslında büyük müzelerin koleksiyonlarında yer alıyor. Dolayısıyla burada kurum açısından sorun yaratan bir pratiğin zamanla kurumun anlatabildiği bir sanat tarihinin parçası haline geldiğini görüyoruz. Buradan yine 1970'lere, 1970'lerin bu sefer sonlarına gitmek istiyorum ve Ligia Clark'ın bir konuşmasında yani 1970'lerin sonunda anlattığı bir konuşmada Paris'teki Modern Sanat Müzesi'nin aldığı sergi davetini reddettiğinden bahsediyor Clark. Küratör ona müzeyi eleştiren başka sanatçıların da kurumun içinde yer aldığını söylüyor ama Clark buna pek ikna olmuyor. Çünkü onun yaklaşımında şey var. Yani mesela bir kurumun gücü aslında içeriği almaktan da gelebilir diyor. Yani bu ne demek? Mesela bir müze bir işi reddettiğini düşünelim. Kurumun sınırını orada netçe görebiliyoruz. Ama kurum kendisine yöneltilen eleştiriyi sergilediğinde ya da arşivlediğinde ya da işte yayın yaptığında bunun üzerine eleştiri ortadan kalkmıyor. Ama artık kurumun kendisi de bu eleştirinin bir parçası haline geliyor. Ve burada işte bir şey yatıyor yani orada dışarıda kalmakla içeriden bir şekilde eleştirmek ve bunu müzenin de bunun bir parçası haline gelmesi aslında bize ne söylüyor? Mesela bunun başka bir örneğinde yani kurumun dışında

da olma sayıda. Yine 1968 yılının Arjantin'den bir örnekle açıklayabiliriz. Orada Tucumán Arde, Tucumán is Burning diye bir sanat, işte araştırma, gazetecilik ve politik eylem arasındaki sınırları bulanıklaştıran aslında bir proje var. Bu da Tucumán bölgesindeki şeker fabrikalarının kapatılması sonucunda ortaya çıkan işte işsizlik ve yoksullaşma yi aslında araştırmak için yola çıkılıyor ve Rosario ve Buenos Aires'ten sanatçılar bölgeye gidiyor. İşte bu sanatçılar bölgede röportajlar yapıyor, fotoğraf çekiyor, ekonomik ve toplumsal koşullar araştırılıyor, belgeler toplanıyor. Ve aslında ortaya çıkan şey böyle sanat, araştırma, gazetecilik, politik kampanya gibi, yani böyle birbirinden ayrılması çok da kolay olmayan bir proje ortaya çıkıyor. Topladıkları malzemeler de aslında bir sanat galerisinde gösterilmiyor. Rosario'daki bir işçi sendikası binasında gösteriliyor. Sergileme biçiminin kendisi de aslında politik anlatının bir parçası haline geliyor. Çünkü mesela girişte zemine fabrika sahiplerinin isimleri ve siyasi iktidarla bağlantıları yerleştiriliyor. Ve sergiye girebilmek için, yani aslında alana girebilmek için bu isimlerin üzerinden geçiyorsunuz. Duvarlarda işte fotoğraflar, raporlar, araştırma belgeleri var. Mekan ışıkları belirli aralıklarla kapatılıyor. Çünkü bu bölgedeki çocuk ölümlerine bir gönderme. Ziyaretçilere şekersiz kahve veriliyor. Sanatın tabii burada hani bir kurumda değil, bir başka bir alanda şey yapılması, gösterilmesi, bir sendika binasında sanatın nerede gösterileceği konusunda gündeme getiriyor. Tabii burada kiminle ilişki kuracağı değişiyor işlerin. Hatta eserin ne olduğu bile değişiyor. Müzeden çıkılıyor, sendika binasına gidiliyor. Ama bugün Tucumán Arde Latin Amerika Sanat Sarayı'nın en çok referans verilen örneklerinden biri. Belgeleri müzelerde ve arşivlerde korunuyor. Hakkında işte sergiler, kitaplar, akademik çalışmalar yapılıyor. Ve sanat kurumundan bilinçli biçimde aslında uzaklaşan bir iş, yıllar sonra yine sanat kurumları aracılığıyla sanat tarihine girmiş oluyor. İşte bu arşiv meselesinde mesela bugün gördüğümüz, müzede gördüğümüz bu arşiv gerçekten Tucumán Arde'nin kendisi mi, onun fotoğrafları mı, metinleri mi, geride bıraktığı izler mi? Bu da bir soru işareti. Çünkü mesela 1968 yılında sendika binasına giren biri için hani bu Latin Amerika politik sanatının önemli bir örneği. O an yaşanan güncel bir politik çatışmaya referans veriyor. Bugün ise tarih. Yani karşı ses dönüştüren bu da sadece kurum olmuyor, zaman da onu değiştiriyor. Ve bugün çatışma yaratan herhangi bir şey yarının arşiv malzemesi olabiliyor. Başka bir örnekse Perulu sanatçı, araştırmacı ve aktivist Giuseppe Campuzano'dan aktarmak istiyorum. Museo Travesti del Peru. Campuzano klasik anlamda kalıcı salonları ve büyük bir binası olan bir müze kurmayı reddediyor. Nesnelerden, imgelerden, tarihsel belgelerden, gazete küpürlerinden, sanat eserlerinden ve performanslardan oluşan hareketli bir karşı müze anlatısı oluşturuyor. Burada amacı da Peru'nun resmi tarihini travesti, queer, yerli ve melez deneyimler üzerinden yeniden okumak. Yani mevcut tarihe unutulmuş isimleri eklemekle yetinmiyor aslında, yani tarihin hangi kategorilerle yazıldığını da sorgulamış oluyor. Burada müzeye girmek yerine kendinin müze kurması ve aynı zamanda müzenin de yalnızca bir bina olmadığını, bir seçme, sınıflandırma, isimlendirme, işte neyin hatırlanmaya değer olduğuna karar verme biçimi olduğunu da aslında bize gösteriyor. Campuzano burada tam da işte bu otoriteyle, yani kimin seçmediği bunları, kimin işte görülmeye değer olduğuna karar verdiği bunları da bize hatırlatmış oluyor. Fakat aslında yine benzer bir şey oluyor. Karşımıza yeniden müzenin içine girerek büyük bu zamanla büyük sanat kurumlarının programlarında gösterilmeye başlıyor bu proje. Burada da işte bu içerisi dışarısı arasındaki İlişki aslında
yine bulanık ve kolay tarif edilemez hale geliyor. Bir zamanların Karşı Müzesi büyük bir kuruma giriyor. Kurum böylece kendi tarihini başka türlü belki anlatıyor. Belki Karşı Müze kuruma girince onun etkisi azalıyor. Bu işte burada da kanon tartışmasının önemli bir ayrımına aslında görmüş oluyoruz. Yani ne demeye çalışıyorum? Bir müzenin mesela dışarıda kalmış birkaç sanatçı koleksiyonunu eklemesi bir değişim. Ama burada müzenin temel anlatısı aynı kalabiliyor. Sadece kendi işte listesine yeni isimler, yeni sanatçılar eklemiş oluyor. Tabii burada bu neden sanat tarihini böyle anlattığımız, kimin tarihini başlangıç noktası kabul ettiğimiz, hangi nesneyi sanat, hangisini işte belge olarak adlandırdığımız yine aklımızda bir yer etmesi gereken sorular arasında. Son örnek de aslında Güney Afrika'da Cape Town'daki District 6 Museum'dan gelecek. Burada apartheid döneminde District 6 beyazlara ayrılmış bir bölge ve burada yaşayan on binlerce insan zorla yerinden ediliyor. District 6 Museum'da daha sonra bu insanların hafızalarını korumak ve resmi tarih anlatısındaki eksiklerle mücadele etmek amacıyla kuruluyor. Müzenin çalışmalarında sözlü tarihi bu arada merkezi bir yerde. Eski mahalle sakinlerin anlattıkları kişisel anı olarak da şey yapılıyor ama yani tarihsel bilgi üretiminin aslında bir parçası haline geliyor. Yani burada aslında karşı ses derken de bazen merkezin dışındaki sesler hiç yokmuş gibi düşünüyoruz ama orada belki sorun sesin olmaması değil de kimin dinlendiğinin de kimin anlattığının bilgi kabul edildiği ya da kimin hafızasının arşivlenmeye değer bulunduğu da aslında burada temel bir mesele haline geliyor. Burada işte District 6 örneğinde kendi arşivini kuran, kendi tarihini anlatan, kendi kurumunu yaratan bir proje görüyoruz, bir iş görüyoruz. Buradaki bu karşı anlatıda aslında kendi arşivini ve kendi kategorilerini oluşturduğunda o da tabii bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Çünkü aslında hatırlamanın, arşivlemenin, sergilemenin kendisi de birer seçim. Dolayısıyla bu kanon meselesinde başka insanların yani başka insanların bu fikirleri, kararları ve dışarıda bırakmasının yanı sıra müzelerde, arşivde, tarih anlatısında hatta kendimiz de yani neye baktığımızda, neyi hatırladığımızda, hangi sanatçıların işlerine değer yani böyle işte mesela görmeye değer bulduğumuzla da aslında yani hepimizin seçimleri aslında birer kriter oluyor burada. Tabii burada seçimi ortadan kaldırmak değil de böyle seçimin nasıl yapıldığını görünür kılmak, kimin seçtiğini bilmek ve seçimlerin de değişmez olmadığını hatırlamak aslında önemli. Şimdi böyle bir toparlamak, özetlemek gerekirse aslında bugün MoMA'nın içinde, Dada, kapının dışında, elinde dev bir soru işaretiyle Jenny Stevenson'dan bahsettik. Sonra müzenin duvarının arkasına bakmak, Hake bize bunu söyledi. Clark kurumun dışlayan değil, içine alan ve içine alarak da aslında gücünü sağlayan bir mekanizma olduğundan bahsetti. Mesela Tukuman Arde'de ise müzeden çıkıp sendika binasına giden, yıllar sonra ise belgelerle yeniden müzelere ve arşivlere dönen bir çalışmadan bahsettik. Museu Travesti del Puro'da mevcut müzenin karşısına başka bir müze fikrini koymaktan, District 6 Museum'da ise hangi seslerin tarihsel bilgi olarak dinlendiğini yeniden düşündük. Bu tüm bu örnekler ise aslında içeriğiyle dışarı arasındaki sınırın çok da böyle keskin olmadığı, daha geçirgen olduğu fikrini aslında ortaya koydu. İçerideki dışarıya, içerideyken karşı olabilir, sonra dışarıdayken içeriye katılabilir.
Bir karşı kurum kendi tarihini, kendi arşivini yaratabilir. Ve bütün bunlar olurken de aslında kanon da aynı yerde durmuyor. Dolayısıyla bugün aslında böyle kesin bir cevap vermek değil de bu soruları, düşündüklerimizi, örneklerimizi böyle zihnimizde belki döndürmek iyi bir fikirdir. Ve bir müzeye girdiğimizde belki eserin yanı sıra oraya o eserin nasıl geldiği, orada kimlerin var ve kimlerin yok olduğu, bu eserin neden korunmaya değer görüldüğü, neden sergilenmeye değer bulunduğu, bunların da hepsini düşünmenin iyi ve faydalı bir egzersiz olduğunu düşünüyorum. Ve bugünkü müziğimize gelirsek, bugünkü müziğimiz The Raincoats'un 1979 tarihli Fairytale in the Supermarket parçası olacak. Raincoats'ta aslında The Raincoats'ta punk ve post-punk ortamında kadınların nasıl çalması, nasıl söylemesi, hatta ne kadar iyi çalması gerektiğine dair bu yerleşik beklentilerin dışında duran gruplardan biri. Grubun müziğinde teknik kusursuzluk fikrinden çok kendi sesini kurma isteği var. Alışılmış işte rock düzenini, vokal biçimlerini ya da kadın müzisyenlerden beklenen rolleri çok fazla umursamıyorlar. Parçanın başlığında işte süpermarkette peri masalı fikri aslında biraz böyle gündelik olanla alışılmadık olanın böyle bir yan yana gelmesi gibi duruyor. Ve The Raincoats'un hikayesinde aslında bugün anlattıklarımızla kesişen güzel bir ayrıntı var. Grubun anadı Silvas'ı gençliğinde sanat okulunda yaptıkları müziğin öğretmenleri tarafından geçerli bir sanat üretimi olarak ciddiye alınmadığını anlatıyor. Ve böyle işte 2010 yılında yani yaklaşık böyle bir 30 yıl geçtikten sonra The Raincoats, MoMA'nın Modern Woman programı kapsamında müzede sahne alıyor. Yani işte bir dönem öğretmeni tarafından sanat eğitiminin işte içerisinde kabul görmeyen bir üretim, yıllar sonra Modern Sanat Müzesi'nin programında yer alıyor. Burada tabii yine sanat kurumlarının müziğin ve hatta bizim neyi dinlemeye değer bulduğumuzun da sınırlarının nasıl değiştiğini görmüş oluyoruz. Bugün Kanonlar ve Karşı Sesler programının 16. bölümünde beraberdik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi sizi The Raincoats'un Fairy Tale in the Supermarket parçasıyla baş başa bırakıyorum.

0: Dönemler Arası. Kanımlar ve Karşı Sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
2: Açık Dergi. Apaçık Radyo.
3: Ahengi Hengame.
4: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Vildan Erşen'e teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
4: I put a seashell in my ear and it all comes back.
5: Hüsnü Kuruntu'nun 16. bölümüne hoş geldiniz. Bugün atasözleri ve deyimler sözlüğü diye başlayıp daha kişisel bir sözlükten bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü bence her insanın kafasında yıllar içinde böyle kendiliğinden oluşmuş küçük bir atasözleri ve deyimler sözlüğü var. Bunlar hiçbir kitapta yazmıyor, TDK'da karşılıkları yok ama çoğumuzda aşağı yukarı bulunuyorlar. Çok istersen olmaz. Ya da bir şey iyi gidiyorsa kesin arkasından kötü bir şey olacak. İlkis her zaman doğrudur. Hatta daha günlük pratikte iş hayatında kimse vazgeçilmez değildir. Fazla iyi niyetli olursan mutlaka seni kullanırlar gibi. Liste kişiden kişiye değişiyor tabii ama mekanizma aşağı yukarı aynı. Bu mekanizma da şu şekilde çalışıyor. Bir şey yaşıyoruz, yaşadığımız şeyden bir sonuç çıkarıyoruz. Sonra benzer birkaç olay daha geliyor. Aynı sonucu bir kez daha doğrulamış oluyoruz. Bir süre sonra da yaşadığımız olayın ayrıntıları silinmeye başlıyor ama günün sonunda vardığımız hüküm kalıyor elimizde. Sonuç olaydan bağımsızlaşıyor. Sonra da kendi kendine bir kurala dönüşüyor. Hatta buna kişisel folklorumuz bile diyebiliriz. Bu kişisel folklorumuz diyeceğim şey biraz böyle oluşuyor olabilir. Bir insan hayatı boyunca başına binlerce şey geliyor. Binlerce insanla karşılaşıyor, karar veriyor, fikrini değiştiriyor. Bazı şeylerden vazgeçiyor, bazılarını tekrar tekrar yaşıyor. Ama bütün bu yaşantının içinde dönüp dolaşıp aslında olan biteni 15-20 cümleyle açıklıyor olabilir. Yani ne yaşarsak yaşayalım, ne kadar çeşitli olay yaşarsak yaşayalım. Şöyle bir uzaktan baktığımızda bunlar 15-20 cümleyle özetlenecek işler. O zaman insanın aklına doğal olarak şu geliyor. Bir insanın dünya görüşü gerçekten ne kadar büyük? Binlerce kitap okuyabiliriz, yüzlerce insan tanıyabiliriz, çok uzun bir hayat yaşayabiliriz. Ama bir insanın hikayesi değişse bile aslında bu hikayeyi anlattığı dil düşündüğümüz kadar sık değişmiyor. Biz de yeni insanları tanıdıkça ya da hayatımızda tanıdığımız insanları gözlemlemeye başladıkça onların başlarına gelen her şeyi bilmekten çok bu olan biteni hangi cümlelerle açıkladıklarını, hangi cümlelere çevirdiklerini bilir hale geliyoruz. Bu 15-20 cümle indirgeme meselesi sadece bizim olayları nasıl yorumladığımızla ilgili değil. Düşündüğümüzden daha az sayıda fikir etrafında kurulmuş olabilir hayatımız. Biz kafamızda büyütüyor olabiliriz. Çünkü bir hayat dışarıdan bakınca sonsuz ayrıntıdan oluşuyor aslında. Sonsuz hikaye var ama yeterince geriye çekilip baktığımızda bu sonsuz hikayenin aslında belli noktalarda birbirine bağlandığını, aynı birkaç temel meselenin etrafında şekillendiğini fark edebiliyoruz. Yani yaşarken ayrı olduğunu sandığımız şeyler sonunda dönüp baktığımızda birkaç ana başlığın altında toplanmış oluyor. Bu bana hayatı küçülten bir fikir gibi gelmiyor. Tam tersine bu dağınıklığın altında aslında bir yapı olabileceğini düşündürüyor. Tabii ki bir hayat birkaç temel fikrin etrafında şekillenebilir, dağlanıp budaklanabilir ve son derece büyük bir hayat olabilir. Ayrıntılar sonsuz olabilir ama ana meselelerin sonsuz olması gerekmiyor. Bilemem ama belki ölmeden önce hayatımıza yeterince uzaktan bakabilsek bütün ayrıntıları değil bu ana hatları görürüz büyük ihtimal. Hangi meselenin farklı yaşlarda, farklı insanlarla, farklı koşullarda tekrar tekrar karşımıza çıktığını görürüz. Bizi sürekli dönüp dolaşıp aynı yere getiren şeyleri görürüz ya da aynı soruya yıllar içinde nasıl başka cevaplar verdiğimizi görürüz. Tekrar illaki bir hata olmak zorunda değil, bir tema olabilir basitçe. Ve insanın kendi hayatındaki temaları fark etmesi, bütünü tamamen göremeyecek olsa bile, hiçbir zaman göremeyecek olsa bile bütüne dair aslında bir fikir veriyor olabilir. Hayata dair mana arayışı dediğimizde aslında düşündüğümüz kadar büyük ya da ön yargıyla yaklaştığımız kadar altı boş bir uğraş olmayabilir. Mana illa hayatın dışından gelecek ya da içeriden bir anda aydınlanmaya ulaşacağımız bir şey olmak zorunda da değil. Sadece birbirinden bağımsız sandığımız olayların aslında hangi birkaç mesele etrafında toplandığını görebilmek de bir anlamlandırma biçimi. Evet, bütünü göremiyoruz belki ama tekrarları görebiliyoruz. Ve tekrarlar mutlaka bütün hakkında bir şey söylüyor. Mesela gerçek atasözlerini düşünün. Atasözlerinin de nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu bahsettiğimiz cümlelerin de ilk nereden geldiğini unutuyoruz. İlk kimin söylediğini bilmiyoruz. Birisi bir yerde söylemiş. Sonra başkası tekrar etmiş. Bir kuşak ötekine aktarmış. Kişisel sözlüğümüzde de benzer bir anonimleşme meydana geliyor. Ben böyle düşünüyorum diyoruz ama bundan önce belki çok uzun bir bizim evde böyle düşünüldü, düşündürüldü var. Zaten insan kendisi hakkında yeterince uzun süre aynı cümleyi kurarsa o cümle bir noktadan sonra gözlem olmaktan çıkar. Aslında önce atasözüne dönüşüyor, sonra karaktere. Belki kişiliğimizin bir kısmı gerçekten bundan ibaret. Başımıza gelen sonsuz çeşitlikteki olaya verdiğimiz sınırlı sayıdaki cevabın toplamı. Zaten aslında basitçe düşününce her seferinde dünyayı sıfırdan anlamlandırmamız mümkün değil ki. En basit örnekle elinizi sobaya iki kere değdirmenize gerek yok. Bir şey canınızı yaktıysa onu hatırlamak tabii ki işinize yarayacak. İnsan deneyiminden sonuç çıkarmak zorunda. Bu sözlük biraz da bu yüzden var, bizi koruyor. Peki bir zamanlar bizi koruyan bir hükümün bizi sınırlayan bir kurala dönüştüğünü her zaman fark edebiliyor muyuz? Mesela kimseye muhtaç olmamalıyım cümlesi. Bu cümle hayatının belli bir döneminde kişiyi gerçekten ayağa kaldırmış olabilir. Belki bu cümleyi hayat sana kurdurdu. Birilerine mecbur kalmanın bedelini ödedin. O anda çok işe yarayan bir hüküm gibi geldi. Seni bağımsızlaştırdı. Kendine yetmeyi öğretti. Ama üzerinden yıllar geçiyor. Koşullar değişiyor. Sen değişiyorsun. Her şey değişiyor. Ve aynı cümle bu sefer yardım istemeni engelliyor. Dolayısıyla kişisel atasözlerimizin trajedisi her zaman yanlış olmaları değil. Bazen tam tersine bir zamanlar doğru olmuş olmaları. Çünkü 10 yıl önce yaşadığın şey bugün hiç tanımadığın bir insan hakkında söz sahibi olabiliyor. Olay geçmişte kalıyor ama olaydan çıkardığımız hüküm bugüne erişim hakkını koruyor. Belki burada asıl sorun doğrularımıza, bu çıkarımlarımıza sonsuz sürede ruhsat vermemiz. Çünkü geçmişte bazı olayları açıklayan bu kişisel atasözleri geleceğe olan tepkimizi de hazırlıyor. Mesela insanlara güven olmaz diyerek yeni bir ilişkiye girmeye çalışıyorsun. Ve mesafeli davranmaya çalışıyorsun. Karşındaki insan da senden emin olamıyor ve atasözün kendi kanadını üretmeye başlamış oluyor. Kendini gerçekleştiren kehanete dönüşüyor. Biz genel olarak başımıza gelenlerden bazı sonuçlar ve bu sonuçlardan belli cümleler çıkardığımızı düşünüyoruz. Ama bazen bu cümleler başımıza gelecek şeylerin de koşullarını hazırlıyor. Böylece aslında arşiv diye baktığımız bu sözlük bir senaryoya dönüşüyor. Bizi asıl zorlayan konu da biraz burada başlıyor. Çünkü bir noktadan sonra bu hükümlerden vazgeçmek sadece bir fikirden vazgeçmek gibi değil de kendimizin bir tarafından vazgeçmek gibi geliyor. Ben böyle biri değilim ki, benim prensibim bu diyoruz. Ha bir de genel olarak kendimize sadık kalmayı çok önemsiyoruz niyeyse. Hatta tutarlılığı neredeyse ahlaki bir değer gibi görüyoruz. Mesela birisi hakkında dün başka bugün başka konuşuyor, bir suçlama. Sözünün arkasında duruyor lafı ise bir övgü olarak kullanılıyor. Ama değişikliğe de açık olabilmek lazım. Şartlar değişmiş, sen değişmişsin. Bütün bunlara rağmen hala aynı şeyi düşünmeni beklemek neden otomatik olarak bir erdem olsun ki? Tutarlılık tabii ki bazen karakter olabilir ama bazen güncelleme eksikliği de olabilir basitçe. Bunun tam tersi de doğru. Bugünlerde her tekrar hemen patolojikleşiyor. Paternini kır, döngünü kır. Ama her tekrar illa kötü olmak zorunda değil. Her alışkanlık aşılması gereken bir engel olmak zorunda da değil. Bazı tekrarlar biraz da bizim karakterimiz. Bazıları değer. Bazıları seni sen yapan şeyler. Eğer her bir yeni deneyimde bütün dünya görüşünü değiştiriyorsan, bu sefer ortada muhafaza edilecek bir ben kalmıyor. O halde mesele yalnızca değişmek değil, neyi değiştireceğini seçebilmek. Hangi tutarlık karakter, hangisi inat, hangisi değişim gelişim, hangisi savrulma diye karar verebilmek. Peki insan ne kadar değişirse gelişmiş, ne kadar değişmezse kendisi olarak kalmış olur. Kilit bir soru. Eğer gerçekten değişiyorsan eski halinin bazı hükümlerine illaki veda edeceksin. 20 yaşında asla yapmam dediğini 30 yaşındaki sen gayet yapacak. Eskiden küçümsediğin bir hayatı bugün isteyebilirsin. Eskiden tahammül edemediğin bir şeyin ne olduğunu bugün anlayabilirsin. Buna bu kadar da tutunmamak lazım. Bir zamanlar temel prensibin sandığım bir fikir, aslında o dönemin koşullarına verdiğim bir cevaptan ibaret. Bu durumda dışarıdan biri sana gelip ama sen böyle demezdin, böyle yapmazdın diyebilir. Doğru, demiyordun, demezdin. Çünkü o cümlenin söylendiği zamanla bugünün koşulları aynı değil. Yani tutarsızlık da gelişim bazen dışarıdan birbirine çok benzeyebiliyor. Burada insanın kendisine yaptığı en büyük haksızlıklardan biri de geçmişteki kararlarını aslında bugünün şartlarına göre yorumlamak zaten. Bu kararları bağlamından çıkarıp sonsuza kadar geçerli bir kural haline getirmek. Bir dönemde doğruysa her zaman doğru olmak zorunda değil. O dönem işine yarayan bir savunma senin karakterinin bir parçası olmak zorunda değil. Yani buradaki mesele bu sözlüğümüzü çöpe atmak değil, tanımları güncelleyebilmek. Kendine saygı duymak 20 yaşında kimseye eyvallah etmem demek olabilir. 30'unda bir tartışmada geri adım atabilmek olabilir. Başka bir yaşta yardım istemeyi bilmek olabilir. İlla bu tanım değişikliğini yaptık diye geçmişteki halimizi yanlış ilan etmek zorunda da değiliz. Evet, bazı şeyler gerçekten değiştirmemiz gereken döngüler, kırmamız gereken paternler, bazıları da hayatımızın hangi meseleler etrafında şekillendiğini gösteren işaretler, temalar. Burada bu temalarla kurduğumuz ilişkinin değişip değişmediği önemli. Çünkü ana soru kalabilir, ana hatlar kalabilir ama verdiğimiz cevap değişebilir. Yani yıllar içerisinde büyük değişimler yaşamak, başka birine dönüşmek zorunda değiliz. Basitçe yaptığımız şey aynı birkaç temel mesele etrafında daha fazla, daha çeşitli cevaplar üretebilmek. İnsan hayatının aslında garip ve komik tarafı da bu. Yaşarken her şey birbirinden bağımsızmış gibi geliyor. Ama yeterince zaman geçtiğinde bu çizgiler birbirine bağlanıyor. Bir noktadan sonra dönüp baktığımızda başıma çok şey geldi demenin yanında başka bir şey daha söyleyebiliyorsun. Galiba bütün bunların sonunda dönüp dolaşıp uğraştığım hepi topu birkaç tane mesele varmış, çok da yokmuş. Neyin neden yaşandığını, her şeyin neden yaşandığını bulmak zorunda değiliz. Bu yaşadıklarımız birbiriyle nasıl akraba, bunu görsek yeter. Yani hayatımız boyunca kendimizi mi tanıyoruz, yoksa kendimiz hakkında çok erken verdiğimiz birkaç hükmü mü doğrulamaktayız? Bu ikisinin arasında karar vermek zorunda da değiliz hatta, üçüncü bir ihtimal daha var. Hayatımız boyunca aynı birkaç temel meseleyi giderek, gelişerek başka türlü anlamayı mı öğreniyoruz acaba? Sonra da geriye dönüp bakacağız ve hayatımızı binlerce olay olarak değil, bu birkaç ana fikrin altına dağlanıp budaklanmış tek bir bütün olarak göreceğiz belki. Hüsnü Kuruntu'nun 16. bölümünün sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Önel.
3: Açık Dergi.
4: Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hüsnü Kuruntu ile birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ederiz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yalan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İksem Mavi Tuna, ben teknik masada Feyyaz Kabil ve Selahattin Çolak'la birlikte. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşça kalın.
0: Günün sözü.
5: Bu medeni aracı uluslararası hukuku kullanmaya devam ederek Gazze'nin uluslararası hukukun mezarı olmasına izin vermeyeceğiz. Son nefesimize kadar bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Uluslararası Hrant Dink ödülü sahibi Filistinli insan hakları savunucusu Rajis Sohrani, konuk olduğu Açık Gazete programında Filistinlilerin İsrail'e karşı vermekte olduğu hukuki mücadeleyi bu sözlerle anlattı. Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Vildan Erşen'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
5: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: Merhabalar, Ahenge Hengame'ye hoş geldiniz. Bir şarkıyla açtık bugün programımızı. Bu duyduğunuz güzel şarkının adı Cleaning Up idi. Ve Campus grubunun Campus Rises isimli ilk, tek ve son albümünden seçtik bunu sizin için. 1973 yılında New York'ta kaydetmişlerdi. Ve bugün programımızın devamında da bu albümden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz.
1: Evet, 2 hafta önce hatırlayacaksınız, Altuğ tek başına bu programı yapmıştı ve Amnesty, Ebony, Rhythm Band gibi Amerika'da bile belki çok az kişinin bildiği grupları çalmıştı. Ahenk Engami'de bunu yapmayı seviyoruz. Caz tarihinin, müzik tarihinin çok gizli köşelerinde kalmış, hak ettiği ilgiyi bulamamış albümleri, grupları programımıza taşıyoruz. Daha önce birçok Afrikalı grup için bunu yapmıştık ama şimdi caz dünyasına da eğiliyoruz. İşte bu gruplardan biri de bugün albümle dinleyeceğimiz Campus grubu, gene Amerikalı ve zamanda sadece albümleri 500 tane basılmış olan bir gruptan bahsediyoruz. Bizim de bu albümü tanımamız 2021 yılında Frederiksberg plak şirketinin, ki o da Amerika merkezli çok küçük bir plak şirkettir, bu albümü yıllar ve yıllar sonra yeniden basmasıyla oldu.
0: Frederiksberg 2013 yılında New York'ta orada yaşayan Danimarkalı bir gazeteci ve görsel sanatçı olan Andreas Wingard tarafından kurulmuş. Kıyıda köşede kalmış, kimsenin pek duymadığı, az sayıda basılmış, pek gün yüzü görmemiş plaklarla ilgileniyor.
1: Evet, Danimarka cazı da basıyorlar, Güney Afrika gruplarından da basıyorlar. Belki bastıkları bütün albümler hani baştan sona dinlen.
0: İlgileniyor.
1: Evet, Danimarka cazı da basıyorlar, Güney Afrika gruplarından da basıyorlar. Belki bastıkları bütün albümler hani baştan sona dinlenir değil ama arada gerçekten.

0: Campus grubunun Campus Rises isimli albümünü dinliyoruz bugün Ahengi Hengame'de. Son olarak duyduğunuz şarkıları Şizoid idi. Onun öncesinde Blues for Vito vardı. Ondan önce ise Sunflower'a kulak vermiştik.
1: Evet, grubun hikayesinden biraz söz edelim istersen. Öncelikle 3 kişi olarak grubu kuruyorlar. İşte Joel Chase, Tom Ives ve El Colon olarak 1969'da grubu kuruyorlar ve birlikte müzik yapmaya başlıyorlar. Ama tabii herhangi bir kayıt imkanı filan yok. New York'ta yaşıyorlar. Ve derken grubun son elemanı saksafoncu
0: Rick Lone.
1: Evet, Rick Lone bir öğretmen aslında, New York'ta bir liseye atanıyor ve müzik yapmak istiyor. Öyle bir çevresi de yok ama bu çevreye ulaşmak için ünlü Sunny Üniversitesi'nde New York Devlet Üniversitesi
0: Evet, müzik bölümünün koridorlarında gece vakti dolaşıyor. Acaba birilerini bulur, bir müzisyenle karşılaşır, birlikte çalabilir miyim diye.
1: Volta atıyormuş yani.
0: Evet.
1: Ve tesadüf odur ki bir odadan böyle güzel müzik sesleri geliyor. Bu üçlü müzik yapıyorlar. Kapıyı çalıyor. Ya diyor, ben de dinleyebilir miyim sizi filan. Ondan sonra o zaman sen de madem saksafoncusun, al saksafonunu
0: Gel
1: gel
0: bize katıl.
1: diyorlar. Ve birdenbire aralarında güzel bir bağın olduğu, müzikal fikirlerinin de birbirine çok yakın olduğu ortaya çıkıyor. Ve o günden itibaren artık bir kuartet, bir dörtlü haline geliyorlar.
0: Hemen provalara başlıyorlar. Hepsinde çok güzel müzik fikirleri var. Onları çalmaya başlıyorlar. Repertuarımız ne kadar geniş, stilimiz de oldukça gelişmiş ve kapsamlı olduğu için kendimize bence bir isim bulalım diyorlar artık. Ve Campus, yani pusula ismini veriyorlar.
1: Evet, bu pusula dört yönü birden gösteren bir pusulaymış. Bu dört yönün ne olduğu açıklanmıyor ama herhalde yani model jazz, jazz funk, biraz spiritual jazz, biraz soul jazz
0: Evet, çok
1: diyebiliriz.
0: güzel tanımladın.
1: Evet, zaten albümdeki bütün eserler de biri dışında onlara ait değil mi?
0: Biri dışında hepsi Rick Lowe'nun bestesi. Açılış şarkısının Tom Ives'a ait olduğunu görüyoruz albümde.
1: Evet, yani standartları ya da işte başkaca bestecilerin parçalarını yorumlamıyorlar. Kendi özgün şarkılarıyla katkıda bulunuyorlar caz repertuarına ki bence bu da son derece önemli. İstersen kim ne çalıyor biraz bir kez daha hatırlatalım ve ardından da iki şarkımızı anons edelim.
0: Rick Lowe'nu tenor saksafon, soprano saksafon, bas klarnette ve bazen de perküsyonda duyuyoruz. Joel Chase elektrik piyanoda, Tom Ives elektrik bas ve flügelhorn'da, El Colon davulda, bazı şarkılarda da Ken Permele var konga davulunda.
1: Evet, iki şarkıyla albüme devam edeceğiz. Sonrasında hikayesini anlatmayı sürdüreceğiz ama küçük bir not, albüm son derece bence iyi kaydedilmiş. Arkası oldukça sessiz, dinlemesi son derece zevkli. Dijital MP3 kayıtlarda bile bunu anlamak mümkün gerçekten. Bu yönüyle de hoş bir kayıt olduğunu söylemem lazım.
0: İki şarkıyla devam edelim. Sour Cream gelecek şimdi huzurlarınıza. Onlardan Ferro Sting'i dinleyeceğiz.

0: Apaçık Radyo'da Ahengi Hengame'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programımızı New Yorklu grup Campus'a ayırdık. 1973 yılında çıkardıkları ilk ve son albümleri Campus Rises'ı getiriyoruz bugün mikrofonlarımıza. Biraz önce iki şarkı dinledik. Ferrous Thing'di son olarak duyduğumuz. Onun öncesinde Sour Cream'i dinlemiştik ve grubun hikayesini anlatıyorduk. En son triodan kuartete evrilmişlerdi.
1: Ve birlikte konserler vermeye, provalar yapmaya, çalmaya başlamışlardı. Ama tabii bu tür her genç grubun hayali bir albüm yapmaktır. Onlar da bir an önce stüdyoya girip bir plak kaydetmek istiyorlardı. Ama bunun için çok fazla şansları da yoktu. Kendi şirketlerini kurdular. Schoolhouse Production isimli. Ve bir stüdyosu olan bir arkadaşları onları stüdyosuna davet etti, hem de ücret almadan. Ama kaldıkları yerden, bu stüdyonun olduğu yer
0: Marblehead, New York'a, evet, arabayla 4,5 saat kadar uzakta.
1: Evet, 230 mil herhalde, 350 kilometre
0: evet,
1: falan yapıyor olsa gerek. Ve şansları başlangıçta yaver gitmiyor. Bütün alet edevatı yükledikleri iki araba çalışmıyor. Üçüncü bir pick-up bularak yola düzülüyorlar. 17, 18, 19 Kasım'da 1972, 3 günde bu albümü kaydediyorlar ve 1973'te de sadece 500 tane basılarak dinleyicinin beğenisine sunuluyor. Ama ne yazık ki tabii ki dağıtım sorunları, çok az basılması yüzünden istedikleri üne kavuşamıyorlar. Bir büyük plak şirketiyle anlaşma imzalama planları da suya düşüyor. Bunun üzerine 1974 yılında grubu dostça dağıtıyorlar.
0: Evet, herkes kendi yoluna gitmiş. Hatta başka başka eyaletlere ve şehirlere gidip başka gruplarla çalmaya başlamışlar. Ama birbirlerinden de kopamamışlar. Bence çok güzel bir ahenkleri var grupta.
1: Ahengi
0: hengame evet,
1: içinde.
0: O yüzden 2017 yılına kadar bulduğumuz her fırsatta buluştuk ve konser verdik diyorlar. Ve de
1: 17 yılında
0: evet,
1: gruba bu şekilde emekli ediyorlar. 2021'de de grubun davulcusu vefat ediyor.
0: Evet, aynı yıl bu albümü tekrardan çıkarıyor Fredericksburg Record ve de albümün yeniden basımında da bu albümü davulcumuz Albert Colon'a ithaf ediyoruz. Sözünü de görüyoruz. Lakabı da bardağın dolu tarafıymış.
1: Herhalde gruptaki en iyimser
0: evet,
1: kişiydi. Evet, bu böylece programın sonlarına geldik. Şimdi plakta olmayan ama dijital versiyonda olan bir bonus parça var. Çok istedikleri halde bu şarkıyı kaydedip yayınlayamamışlar.
0: Evet.
1: Ama canlı olarak çalınmış tabii konserlerde ve oradan da bir kayıt elimizde. Rain Dances şarkısını da çalabildiğimiz kadar bu canlı kaydı çalarak programı sona erdiriyoruz.
0: Evet, programı bitirmeden önce destekçi dinleyicimize teşekkür edelim. Ve de sizi Instagram sayfamıza davet edelim. Ahengi Hengame yazdığınızda sayfamız karşınıza çıkacak. Oradan bizi takip edebilir, yorumlar ve mesajlar yazabilirsiniz.
1: Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güzide Aslı Güzel ve Göksel Güzel'e teşekkür ederiz.
3: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
4: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Bu gece yine çok yeni parçalar dinleyeceğiz. İlk parçamız kontrbasın Paganini'si olarak tanınan Fransız kontrbasçı Renaud Garcia Fons'un Torobo sanatçısı Claire Antonini ile birlikte kaydettiği ve Kasım ayında yayınlanması beklenen albümden yayınlanan bir tekli. İkiliye Emil Parisien, Natasha Rogers ve Sabrina Romero eşlik etmiş. İlk parçamızın başlığı Haft Adim.

İkinci parçamız vibrafoncu Isabella Effenberg'in kontrbasta Lars Danielsson ve davullarda Magnus Öström'le birlikte kaydettiği 8 Eylül tarihli bir tekli Fuga.

İtalyan bas gitarcı Federico Malamanda sıra. 4 Eylül tarihli Mist albümünden dinleyeceğiz. La Noche del Niño.

Sırada Alman flamenko gitar ikilisi Café del Mundo var. Jan Pascal ve Alexander Kilian'dan oluşan bu ikiliye Royal Philharmonic Orchestra eşlik ediyor. 11 Eylül tarihli teklide Arabian Nights Symphonic başlıklı parçayı dinliyoruz.

Sırada Almanya'dan bir grup var. Kurucuları davullarda Harry Alt ve vokallerde ve vurma çalgılarda Tarkan Yeşil. Grup Hurricane Orkestra yine yeni bir teklide dinleyeceğiz. 11 Eylül tarihli Alev.

Şimdiki grubumuz Yunanistan'dan. Yine bir tekli, yine 10 Eylül tarihli. Grup Climate Change, parçamız The Break-In.

İtalya'ya geçiyoruz. 18 Eylül'de yayınlanacak bir ECM albümünden dinleyeceğiz. Enzo Favata'nın, Daniele Di Bonaventura, Marcello Peggin, Salvatore Maltana ve UT Gandhi'de kaydettiği Ritornare başlıklı albümden dinleyeceğiz. Albümden yayınlanan tekli Sine Nomine.

Programımızın son parçası İran asıllı Avustralyalı tar sanatçısı Hamed Sadeghi'nin 5 Eylül tarihli Comfortable adlı albümünden Salt in the Wind.

0: Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Akdeniz Güneşi Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Güzide Aslı Güzel ve Göksel Güzel'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo.
1: Ayın Karanlık Yüzü.

0: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da ayın karanlık yüzünde bu akşam Mary Davidson dinliyoruz. Working Class Moon adına ilk parçalar Your Biggest Fan ve Work It.
1: What is it about you? Why are you so strange? I love your music. Wait, do you play in a band? Yeah, I totally saw you. You

Fake ass workers. I need

0: be a winner. All together.
1: Work.
0: Work it.
1: Work.
0: Work to be a winner. Winners, work it good. Sweat. Sweat to be a winner.
1: Work.
0: Yeah, work it. See you later.
2: Mary Davison 1980'li Montreal, Kanada doğumlu müzisyen ve prodüktör. Vokal yapmalarında synthesizer ve keman enstrümanlarına hakim. Elektronik, tekno ve minimal wave janralarında bir soundu var. 2007 yılından bu yana müzik dünyasının içerisinde ve kendine belli bir isim yapmış. İlk başta Le Momie de Palerme adlı ikilide Zara Dixon ile birlikte Brûlé le Cœur adlı albümü çıkarırlar. Sonrasında avantgarde deneysel müzisyen Matana Roberts ile ses denemeleri yapmaya girişirler. Sound designer David Christian ile ortak çalışmalardan ortaya film müzikleri çıkar. Üç parçadan sonra devam ediyoruz. The Psychologist, Lara ve Daydreaming.

0: psychologist.
1: No. This woman! This!
0: I am the psychologist.

2010'da kocası Pierre Gournay ile birlikte SPA adlı minimal bir ev ikilisini başlatır. 2016 yılında ikilinin Dömenez'i Un Autre Nuit adlı albümü Polaris Müzik Ödülünü kazanır. Aynı dönemde Montreal'de kullanılan orkestra projesi Land of Kuş'un parçası olur. Mary Davis'in ilk solo albümü Per d'Identité 2014 yılında çıkar. Hemen peşinden 2015 tarihli Un Autre Voyage ve 2016 yılında Adieu à Danse Floor adlı albümleri peş peşe sıralar. Dans müziği ve kulüp kültürü üzerine yaptığı bu albüm Pitchfork tarafından 2016'nın en iyilerinden biri seçilir. Şimdi gelen parçalar The Tunnel ve Workaholic Paranoid Bitch.

Ayın Karanlıkçısı'nda bu akşam Mary Davis'ini dinliyoruz. Bu peş peşe çıkan 3 albümden sonra Mary Davis'in Ninja Tune sanatçısı olur. Londra merkezli Ninja Tune, elektronika jenerasında en çok saygı gören label'lardan birisi ve çıkardıkları her albümü gözü kapalı alan bir kitle var. Ninja Tune'dan çıkan ilk albümü 2018 tarihli dinlemekte olduğumuz Working Class Woman olur. Montreal ve Berlin'de kaydedilen albüm Mary Davis'in apayrı bir seviyeye çıkarır. Önceki albümleriyle de parlak müzisyen olduğunda herkesin kabul ettiği Davidson, Ninja Tune'un da arkadan ittirmesiyle bir anda elektronikanın parlayan starı olur. İki parça daha geliyor, So Right ve Burn Me.

daha fazla duygusal derinliğe ve teknik berraklığa sahip olan albüm, özellikle mizah ile ciddiyet arasındaki ince çizgiyi iyice belirsizleştiren hoş bir dile sahiptir. 2018 yıl sonu değerlendirmelerinde hemen tüm müzik basını Working Class Moon'u en üstlerde değerlendirir. Davison 2020'da Renegade Breakdown ve 2025'da City of Clowns adlı iki üst düzey albüm yine Ninja Tune'dan çıkardı. Mary Davison'ın tarzı techno ve minimal wave olarak niteleniyor. Soğuk, mesafeli ve hipnotik sound'u dinleyenleri büyülüyor. Analog synthesizer'lar ve davul makineleri, şarkı söylemekten ziyade konuşmaya yakın vokalleri, samimi bir mizah taşıyan sözleriyle yarattığı sound çok beğeniliyor. Son parçalarla bitiriyoruz. La Chambre Intérieure ve Prelude.

akşam Marie Davidson dinledik. Birazdan Mustafa Aykın ayrıntılı caz portreine başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.

works. Apaçık Radyo.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

Tumbling down, hallelujah. You know this jazz music is quite the thing now. Apaçık Radyo. Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa

İyi akşamlar saygıdeğer Açık Radyo dinleyenleri. 16 Eylül 2026 Çarşamba bu akşam Caz Portreleri program dizimin 212. portresi tromboncu Steve Swell ile 9. kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız, 11 Kasım 2024'te tekrar çift ve çift ve çift ve apaçıkradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileği ki bu dileğimi frekans yayınına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Steve Swell bir tromboncu 6 Aralık 1954 Newark, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'dan sunacağım 8. örnek ikinci bölümünü takdim edeceğim. Geçen hafta bu 8. örneği dinlemiştim. Başlamıştık ve de bu bahsi geçen albüm kayıtları 2011 ve 2012'de farklı mekanlarda gerçekleşen bir albümdü ve de Steve Swell Carnegie Reflections and Renewal başlığını taşıyordu. Albümde anımsayacağınız gibi parça bazında müzisyenler yer almış. Şimdi bu parçaları dinlerken size ben kadroları takdim edeceğim. Birinci CD'nin ikinci parçasıyla başlıyoruz bu haftaya. As a Cane başlıklı 7,5 dakikalık parça Salao Brezilya, Kombria Portekiz'de João Serigado Miranda tarafından 28 Mayıs 2011'de kaydedilmiş. Magnus Bru trompete, Ken Vandermark önceki portrelerimizden anımsayacağınız gibi tenor saksafon, Steve Swell trombon ve beste, bu da şu andaki portremiz. Joe Williams bas, Michael Walcher ise davullarda yer almış. Evet, Essekane yaklaşık 7,5 dakikalık parçayla bugün programa başlıyoruz.

dinletilerine geçen hafta başladığımız Carnegie Reflections and Renewal albümü iki CD'den oluştuğunu daha önce size arz etmiştim. Şimdi birinci CD'den gene dinletilerimiz devam edecek. Üçüncü parçaya geldik. Schemata and Heuristics for Four Clarinets başlıklı yaklaşık 18 dakikalık parçaya kulak vereceğiz. Bu parça Park West Side stüdyolarında Jim Close tarafından 27 Mart 2014'te kaydedilmiş ve de Ned Rosenberg klarnette, Guillermo Gregorio klarnette yine, 3. klarnette Miguel Mala veya Maya ve de 4. klarnette Zara Akus Chen yer almakta ve de tabii ki portremiz Steve Swell bu dörtlüye eşlik etmekte. Evet, Schemata and Heuristics for Four Clarinets başlıklı 18 dakikalık parçaya kulak veriyoruz şimdi lütfen.

Evet, bu hafta dinleyeceğimiz üçüncü parçanın dinletilerine geçmeden önce size ben bir kritik takdim etmek istiyorum. Bu kritik Stephen Wood tarafından 19 Ocak 2016'da The Free Jazz Collective'de klavyeye alınmış bir yazı. Şöyle diyor Stephen Wood: "Steve Swell'in Carnegie Reflections and Renewal adlı çift diskli albümü Not Too Records tarafından müzisyenin 60. doğum gününü çeşitli canlı performanslar, besteler, yazılar ve sanat eserleri ile kutlamakta. Sonuç farklı zamanlardan ve yerlerden alınan müzikler ve farklı yaklaşımlar nedeniyle dengesiz. Ancak bazı gerçek mücevherler sunan bir karma övgü niteliğinde. Açılış parçası 30 dakikadan uzun bir canlı kayıt olan Dragon Breath Live at Zebulon, Paul Flaherty'nin tenor saksafonundan çıkan ses katmanlarından C. Spencer Yeh'in tiz kemanına, Wessel Walker'ın vurmalı çalgılarının saldırısına kadar dinleyen bir ses bombardımanı ile döven öfkeli bir çalışma. Swell'ın trombonundan çıkan klarnet benzeri tonu dikkatinizi vermeye zorlayan bir ses. Kakofonisinin habercisi olarak öne çıkmakta. Asa Kane, ki bugünün birinci dinletisiydi, kesinlikle farklı. Güçlü bir ön hat nefesli çalgılar grubu ile trompetçi Magnus Bru ve tenor saksafoncu Ken Vandermark ile dinamik bir serbest bop parçası. 60'ların Jazz Messenger'ını ve 70'lerin Terumas Yino liderliğindeki grupları hatırlatan, anımsatan nefesli çalgılar bölümü. Basçı Joe Williams ve davulcu Michael Walcher ile birlikte tanıdık hard bop notasyonlarını ve ritimlerini kendiliğinden doğaçlamalarla birleştiren 7 dakikalık bir yolculuğa çıkartıyor. Gerçekten çarpıcı. 4 klarnet için şemalar ve sezgisel yaklaşımlar ki biraz önce dinledik. Swell'ın daha klasik eğilimlerini sergileyen Ned Rosenberg, Guillermo Gregorio, Miguel Maya ve Zara Acosta Chen'in klarnetlerini içeren 18 dakikalık bir eser. Hızlı tempolu grup senkronizasyonlarından yavaş meditasyonlara kadar klarnetin tonu ve çalınışının uzun bir keşfi. Genel olarak çağdaş oda müziği klasiklerinde yaşananlara benzer bir havası var. Ve bu da Swell'ın bestecilik becerilerinin bir kanıtı. News from the Upper Side West Side ilk diski Tom Buchner'in vokalini üstlendiği bir vokal trombon düetini sonlandırıyor. 8 dakikalık boyunca soyut seslendirme ve gür gür bir trompet çalımı, çalış tarzı. İkinci disk Steve Swell'in bir solosuyla başlıyor. Splitting Up Is Hard To Do. 8 dakikalık süre boyunca incelikte ton değiştiren, çoğunlukla tek notalı bir eser. Bunu Live at the Hideout adlı 3 parça takip ediyor. Guillermo Gregorio klarnet, Fred Lomberg horn, cello ve elektronik ile üçlü 30 dakikadan fazla süren ses soyutlamalarına girişiyorlar. Bu parçaların dinleme zevkini, ki bu parça birazdan dinleyeceğiz. Bu parçaları dinleme zevkini kişiden kişiye değiştirebilir. Çünkü müzik biraz fazla öznel ve dağınık görünüyor. Composite Number 8, ki maalesef bu parçayı size takdim edemiyorum. Darius Jones alto saksafon, Omar Tamez gitar, Jonathan Golow cello ve James Inglefritz basta yer almakta. Genel olarak Carnegie Reflection and Renewal farklı kalite ve yaklaşımlardaki eserlerin bir araya getirilmesiyle diğer albümlere kıyasla daha az bütünlük arz eden bir çalışma. Dedikten sonra şimdi ben size 3 parçayı birden üst üste dinletmek istiyorum. Ki bu parçalar Live at the Hideout başlığını taşıyor. Number 1, Number 2. Number 1 1 dakika, 1,5 dakika sürecek. Number 2 15,5 dakika. Ve de daha sonra da 3. parça Live at the Hideout Number 3. O da 3 dakikalık bir parça. Bu parçada The Hideout başlığı taşıyor bu 3 parçada dediğim gibi. Chicago, Illinois'da David Zukowski tarafından 29 Ağustos 2012'de kaydedilmiş. Guillermo klarnet, Fred Lomberg horn, cello, elektronikler ve de portremiz Steve Swell trombonda yer alıyor. Evet, Live at Hideout Number 1, Number 2 ve Number 3'yi üst üste dinliyoruz lütfen.

Thank you.

0: Evet, üst üste dinlediğimiz Live at the Hideout No. 1, No. 2, No. 3 başlıklarını taşıyan parçaların dinletileriyle bugünkü programı bitirmiş olduk. O albümü de bitirmiş olduk. Çünkü size Composite No. 8'i maalesef sunamıyorum. Oldukça uzun bir parça, 22 dakikalık bir parça. Albüm notlarına her zaman gibi Discogs'lar, allaboutjazz.com'dan, freejazzblog.org'den, naturrecords.org'den, m-etropolis.com'dan, dustygroove.com'dan, naturrecords.bandcamp.com gibi adreslerden, geçen hafta verdiğim adreslerden ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin 10. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten, doğal afetlerden olarak radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programı desteklemekte olan sayın destekçime ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerime teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devam dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla hoşçakalınız. Apaçık Radyo'da kalınız ve radyomuzun her türden olumsuzluktan bırak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Özgür.

0: Açın tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.
2: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Merhabalar, ben Akın Eldes. Bu akşam Eldesler programını ben sunuyorum. İki tane albüm çalmak istiyorum. İki albüme süre tam yetmeyecek ama birinci albüm Kerim Çaplı'nın albümü 2019 yılında yayınlanmış. Oğlu Ahmet Çaplı'nın çabaları sayesinde Kerim Çaplı'nın Kayıp albümü. İkinci albüm ise albümden iki parça çalacağım aslında. Yavuz Çetin ve Tanju Eksey'in Bodrum Sessions 2 adlı albümü, bu yeni çıktı sayılır. Bir ay önce çıktı aşağı yukarı. Oradan iki parça çalacağım. Dolayısıyla iki değerli müzisyeni anmış olacağım. Genç arkadaşlarıma, kardeşlerime sürekli anlatıyorum anılarımı, Kerim Çaplı anılarımı. Yavuz Çetin ile olan anıları sorarlarsa. Mesela geçen gün oğluma yolladım Kerim Çaplı parçası. Oğlum tabii ki Kerim Çaplı'yı biliyor ama Kerim Çaplı'nın her şeyi çalabildiğini bilmiyor. Yani çok iyi bir gitarcı, çok iyi bir vokalist, şarkıcı, çok iyi bir basçı, çok iyi bir klavyeci. Bunun yanı sıra asıl enstrümanı da davul ve müthiş çalıyor. Tanımayanlara, bilmeyenlere Blue filmini öneririm. İzlesinler, orada Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin üzerine bir hayli bilgi var. Evet, ilk Kerim Çaplı'nın albümü, Kayıp adlı albümü. Peşi sırada sevgili Yavuz Çetin'den iki tane parça çalacağım. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Kayıt denemeleri.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin vesaire.

ya sözlerle my burden glory glory

All right. Apaçık Radyo Müzikleri.